Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

bir sevinçlik, menemişli kuş yolladım.

bozuk bozuk. Örselendi yüreğim. Eksik gedik ne varsa ezberden bozuk.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross.

0: Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Kale Kilit.
3: Reklam.
4: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: toplantıya geliyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım in tepemden toplantı
3: başlıyor. Borsa dün ne kadar dalgalıydı şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 9 Haziran Salı ve biz her Salı günü olduğu gibi kiminle birlikteyiz?
1: Tabii ki Yüzey Erdoğan'la.
0: Tabii ki Yüzey Erdoğan. Ama bir, senin bir titrin, bir sıfatın falan bir şeyin yok mu?
1: Var. Sektörün en yakışıklı, en karizmatik.
0: En karizmatik.
1: En baby, baby face.
0: Baby face. Ama öyle değilmişsin artık.
1: Konu.
0: Başka diyorlar artık sana. Çok başka diyorlar. Neredeydi bakayım o? Aa, ne oldu? Niye yazdığınızı siliyorsun? Sağ silmemiş ki. Poppy Bey yazmış. Son altın bükücü Yüzey Erdoğan demiş sana. Altın bükücü.
1: Evet, o daha değil. Henüz daha tam büktüğüm seviyelere gelmedi ama gelirse onu da kullanırız artık.
0: Yok artık LeBron James nasıl yani? Böyle 200 günlük hareketli ortamının altında diye basitin ki ay Tunç Bey gelecek şimdi 200'ü değil onun 270 hesaplarını mi yapacak bana.
1: Neyse yine döndün dolaştın altınla bana başladın ya.
0: Altınla başlarım sonra Çin'in bak ne güzel ihracat ithalat rakamı gelmiş bu kadar savaşı millet yapıyor ediyor güya kendisi o kadar istemiyor da Hürmüz açılsın da etsin de falan da filan da diyordu. Kendi rakamları almış ooo maşallah gitmiş. Darısı başımıza diyelim o ihracat ithalat rakamlarının.
1: Amerika'da
0: öbür tarafta
1: da
0: bakıyorsun
1: gelmiş,
0: özeti geçeyim
1: olmuş,
0: evet.
1: Olmuş.
0: Özeti geçeyim. Öbür tarafta da bakıyorsun bir tarafta İsrail diyor ki ben de oturacağım barış masasına. Beni de alacaksınız o masaya diyor. Ki ateşkes var. Yine başladı ateşkes. Devamı gelir mi gelmez mi? Biz burada tahviller tarafına baktığımızda onlar geride kalmış görünüyor ama geride kalmış olan hisse senetleri kendini toparlamaya başlamış. Bunu da görüyoruz. Petrolün varili Brent'ten bahsediyorum. Hala 100 doların altında buna. Nasıl yorumlarsınız? Size kalmış hala 100 doların altında olmasın. 100 dolar değil o gözle bakın 97'lerde olsa da. Böyle bir ortam içerisinde hisse senetleri ne yapar ne etmez.
1: Ya,
0: evet 93 mü?
1: Ben şimdi korkuttun tekrar 97'ye çıktıysa bir sıkıntı var demektir.
0: Bak bakalım 93'te evet 93 dolar 32 sentte doğru rakamı Yüzey Erdoğan verdi efendim bize.
1: 93.43 evet.
0: Evet. Böyle bir ortam içerisinde bir taraftan kendi Merkez Bankası faiz kararımızı bekliyoruz. Ne yapar ne eder diye. Diğer taraftan ABD'nin önemli verileri gelecek bu hafta. Bunlara bakıyoruz. Fed ne yapacak? ECB peşin peşin söyledi. Böyle bir ortam içerisindeyiz ve son altın bükücü bey. Buradaysanız efendim 536-266-81-81 536-266-81-81 altınla başlıyoruz. Sizlerin de soracak sorusu bulunacak yorumu olabilir Yüzey Erdoğan'a. Bendeniz vasıtasıyla bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz de canlı canlı izleyebilirsiniz. Bendeniz vasıtasıyla Yüzey Erdoğan'a sorularınızı yorumlarınızı yönlendirebilirsiniz. Altın o zaman. Son altın bükücü niye diyorsun öyle yok daha bu bir şey değil diye?
1: Şöyle ben altının pahalı olduğunu düşünüyorum. Yani bunu da aylardır söylüyorum yani şey olarak. Hatta Şubat'taydı herhalde bir yayın yapmıştım. Orada şey demiştim benim için 3000 dolar bile pahalı diye. O dönem bayağı bir şey olmuştu böyle. O zaman 5300-5400 dolardı herhalde altın. Hani neden pahalı? Ben gerekçelerimi söyleyeyim. Birincisi bu altın yükseldiğinde ortaya atılan argümanlardan bir tanesi dünyada işte artık para sistemine yönelik ciddi bir eleştiri var. Tekrar böyle altına dönüş var. Merkez bankaları rezervlerinde altın biriktiriyor. İşte dolar güvenli liman olmaktan çıkıyor. Yerine işte altın gelecek vesaire hikayesi. Şimdi bunu söyleyenlerin diğer argümanlarından biri de kripto piyasaların artık merkezi para birimlerinin yerine geçeceği algısıydı. Ben bu ikisinin de olmayacağını iddia ediyordum. Çünkü hani ülkelerin bir o para birimlerini arkasında durdukları bir siyasi askeri güçleri var. Kimsenin öyle kolay kolay para biriminin çöp olmasına izin vermeyeceğini, sistemin kolay yakın zamanda en azından değişmeyeceğini iddia ediyordum. Nitekim savaş döneminde gördük ki güvenli liman yine dolar oldu. Yani oraya dönüş gördük.
0: Evet.
1: İkincisi mevcut dolar faizi. Ve doların seviyesinin altının bu fiyatlarını desteklemediği kanaatindeydim. Hala da burayı da desteklemediğini düşünüyorum. Yani yüksek faiz, değerli dolar ki daha da değerlenme ihtimali var bana kalırsa ve faizlerini daha da artma ihtimali var. Hani böyle bir senaryoda altında henüz daha o öldürücü vuruşu gördüğümüzü düşünmüyorum. Yani o düşüş yönünde daha agresif bir düşüş fiyatlaması da olabileceğini düşünüyorum. İkinci gerekçem de bu. Üçüncü gerekçem, onu da arada söylüyorum. Yani çıkarma maliyetleri bu kadar kopması uzun zamandır gördüğümüz bir şey değildi ilişkinin. Hani normalde 1400-1600 dolar arası bir hatta 1400-1800 diye geçiyor maden verimliliğine göre. Ortalama 1600 dolar civarı bir çıkarma maliyetinden bahsediyoruz. Tüm giydirilmiş maliyetler dahil buna. Bunun çok çok üzerinde bir fiyatlama var. Bu da atıl bir şekildeki altın madenlerinin bile devreye girip arz arttırmasına vesile olan unsurlardan biri. Buradan da bir eliminasyon geleceği kanaatteyim. Yani bu tarafta biraz şey geliyor. Yani tüm bu gerekçelerle ben altının dediğim gibi halen çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi temel varsayımım bu parasal sistemin bugünden yarına yıkılmayacağı. Yani merkez bankaları altın alıyor, herkes altın biriktiriyor. Dolar göçecek, euro göçecek, işte başka yerine para birimi bulunamayacak, kripto onun yerine geçecek. Ben buna başından beri inanmadığımı söylüyorum. Nitekim aslına baktığın zaman hani tamam bir gerileme oldu ama bu gerilemenin de daha da fazlası olabileceği kanaatindeyim. Yani ben daha önce de söylediğim gibi 3000 doların bile pahalı olduğunu düşünüyorum altın için. O nedenle de çok buluşma taraftarı değil, bulaşma taraftarı değilim bir. İkincisi o düşmeyebilir, buralarda kalabilir, hafif yükselebilir ama el neticede hani içerideki döviz rejimi de dikkate aldığımızda bir de %40 faizi dikkate aldığımızda altının zaten yatırımcı için bir fırsat sunacağını da düşünmüyorum bu yıl. Yani sadece düşmedi. Benim dediğim rakamlara gelmedi diyelim ama bu %40'lık getiri yaşayacak bir getiri sunacağını da düşünmüyorum. Yani o nedenle bizim için daha da zaten dezavantajlı bir konuma geçiyor altın. Ben o nedenle altından uzak durmayı tavsiye ediyorum. Zaman zaman yanıldığımız dönemler oluyor mu? Elbette oluyor. Geçen sene olduğu gibi. Bu sene de yanılabilir miyiz? Yanılabilir. Yanıldığımız zaman da bunu söyleriz ama ben en çok şuna sinir olmaya başladım yakın dönemde. Yani şimdi Ocak'ta, Şubat'ta süper emtia döngüsü başladı. Periyodik cetvelden ne bulursanız alın, odur budur diyenler zaten işte altını da satmışlardı, gümüşü de satmışlardı. Kriptolarda zaten hiç pozisyon almamışlardı gibi bir tavır takınıyorlar birçok yerde. Onu gördüğüm zaman üzülüyorum. Yani yatırımcı adına üzülüyorum. Çünkü yatırımcı gerçekten bu kadar insanı böyle hani kandırmak mı diyeyim, saf yerine koymaya çalışmak mı? Hiç öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ama yatırımcı tarafında. Ama böyle bir hava olduğu zaman da insan gerçekten şey yapıyor yani... Ben yanıldığım zaman yanıldım. Gayet de benimle dalgada geçildi. Çok da mutlu oldum. Ne güzel bak insanlar takip ediyormuş. Yanlışımızı da görüyor, doğrumuzu da görüyor. Evet. Hesabını da vermek lazım diye. Evet. Ama
0: ben süper emtia döngücüler, diyebilmek lazım diyorsun.
1: Süper emtia döngücüler, periyodik cetvelden ne bulursanız alıcılar, işte portföylerde mutlaka kripto para olmalı diyenler. Ya şu an bakıyorum ne kripto konuşan var. Bitcoin 120 binden 60 bin dolara düşmüş. Evet. Sabah akşam kripto konuşuluyordu her yerde. Sabah akşam altının hikayesi 7800'ler, 8000'ler, 17000'ler konuşuluyordu. Gümüşün sanayide kullanımından başlayıp altından daha büyük potansiyel sunduğu işte ne bileyim kaç yüz dolarlar konuşuluyordu. Yani şu an bakıyorum bu adamların hepsi en tepede malı satmışlar gelmişler. Bugün ne alınabilir onu konuşuyorlar. Yani o da bana biraz şey geliyor. O zaman bundan sonra ben yanıldığımda da eğer benim yanıldığım konuda bana soru soran olursa karışma ama ben de
0: diyorsun
1: söyledim.
0: Artık bu saatten
1: ben
0: sonra
1: ben de diyeceğim ki ben zaten satmıştım
0: alırım.
1: Abi diyeceğim. Tabii, yani peki. Ne gerek var diyeceğim. Yani bu kadar hani
0: peki.
1: Şey yapılıyor madem.
0: Peki.
1: Rahatsız eden taraf orası söyle. Çok net söyleyeyim ve o kadar çok bariz şeyler var ki Google'a sadece süper emtia döngüsü, işte periyodik cetvelden ne alırsanız alın, emtiaların yılı başladı, portföyde emtia bulundurmak lazım. Google'a bunları yazın, bugün onları söyleyenlerin bugünkü yorumlarını bir dinleyin Allah aşkına. Yani gerçekten bizim sektöründe kendini sorgulaması gereken bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum yani böyle.
0: İçerikler o kadar çok hızlı tüketiliyor ki üzeri, kim ne dinlediğini bile hatırlamıyor. Buse'ye bakın mesela efendim, yayını dinledikten sonra. Nihayetinde bizimkisi de bir içerik. Bu yayında benim aklımda ne kaldı diye. Ertesi gün gelenler olduğunda onlarla konuşuruz. Benim aklımda tam olarak ne kaldı? Buna bir bakmak gerekiyor. Yani sabahtan akşama kadar bu içerikleri dinlediğinizde pek çoğu çünkü izlenmiyor onların. Yani bir iş yaparken dinleniliyor. Ve arada kaynıyor. Ben senin ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Ocak'ta Şubat'ta biz de bunu konuşuyorduk. Bunu sorguluyorduk ama. Bütün konuklarım sorguluyordu. Süper döngü devam ediyor mu? Etmiyor mu? Biz bir süper döngü içinde miyiz? Değil miyiz? Süper döngüden ne anlayalım? Şimdi konuşulan buydu. Bugün geldiğimiz durum itibariyle altının geçmişi özetle yeniden yazılıyor. Yani sen düşüşün devam edeceğini bekliyorsun. Bu konuyu konuştuk. Altın bizim için tamamdır. 07.16'dayız. Çok fazla konumuz var. O yüzden hızla devam etmek istiyorum seninle. Bugünün manşetleriyle. Şimdi Çin tarafı dedik. Bir daha ziyade ekonomiye dair bir şey. Ben borsaya hızla geleceğim efendim. Şu konularımı bir bitireyim. Özetini geçtim zaten size yayına başlarken. Şimdi ihracat ithalat rakamları ki biliyorsun üzeri en önemli şeylerden biri Çin tarafı için. Burada her ne kadar ilk çeyreğin ardından yavaşlama belirtileri göstermiş olsa da Mayıs rakamlarına baktığımızda hem ihracat hem ithalat Nisan tarafını dövdüğünü görüyoruz. Yani böyle iki basamaklı rakamlarla büyümeye devam ediyor ihracatı da ithalatı da. Çin'in durumunu nasıl değerlendiriyorsun bu ortam içerisinde? Bir taraftan petrol fiyatının düşmesini istiyor, işine gelmiyor bu durum. Diğer taraftan ticaretine bakıyor. Ne olursa olsun gemisini yüzdürmeye devam ediyor.
1: Valla söyle yani bak tevafuk diyelim. Sen daha Çin'in dış ticaret dengesini söylemeden benim de data vendor'da şöyle haberlere bakıyormuşum. Haber penceresinde bir sıkıntı vardı. Açılıyor mu açılmıyor mu diye bir tane haber tıkladım. Tıkladığım haber şuymuş. Şimdi sen söyleyince gördüm. Çin'de Mayıs ayı dış ticaret dengesi 105.4 milyar dolar fazla verdi. Şimdi yıllık büyüme ithalatta %27.4, ihracatta yıllık büyüme %19.4.
0: Evet.
1: Hani sen dediğin gibi ya dünya ticareti daralıyor. Yok işte navlun endeksleri artık çok aşırı hale geldi.

0: Çin'in dünyaya işte mal satması zorlaşacak. Buradan Türkiye'ye de gün doğar. İşte Avrupa'ya falan satışlarımız hızlanır falan derken %19,4 yıllık büyüme ihracatta, ithalatta da %27,4 büyüme. Gerçekten muazzam rakamlar yani baktığın zaman.
1: Ben bir
0: Hani bu
1: rakam
0: ne
1: ekleyeyim
0: veririz
1: mi
0: bunu
1: izninle? Bir rakam daha ekleyeyim
0: ekle.
1: savaşı konuşurken. Bak mesela ABD'ye yaptığı ticarete bakıyorsun. Burada Çin'in ABD'ye ihracatı %35 artmış görünüyor. Son 5 yılın
0: Neymiş?
1: en yüksek seviyesinde. Hani ne oldu o kadar tarifeler, şunlar,
0: Tarifeler.
1: bunlar. En son şey yapıyordu biliyorsun. Düşündüm taşındım. %60 tarife koyacağım. Hani yasaklandı, kaldırıldı, geri ödeme yapmak zorunda kaldın. Hadi. Hayır, şey, siz zorla insan çalıştırıyorsunuz. O zorla insan dediğin şeyin adı kölelik. Madem öyle, köleliği yasal olarak tutan bir ülkeyle niye çalışıyorsun? Olsun, %60 getireceğim. Zorla insan çalıştırılmaz diyorlardı. Hatırlıyor musun en son?
0: Aynen.
1: Bu arada ama Çin'le yapılan ticarette Çin şakır şakır ticaretini yapmaya devam etmiş. Bizim gördüğümüz bu. Ayrıca nasıl sinekten yağ çıkaracağını bilmiyordu. 100 bin dolarlık H1B vizesi vardı. Hatırlıyor musun Üzeyir? O vizeyi de işte bu ücreti de mahkeme, federal mahkeme iptal etti. Onun da minicik notunu düşeyim. Şimdi sana son veriyle sözü bir kere daha bırakayım.
0: Yani o taraf da öyle. Demek ki aynası iştir kişinin lafa bakılmaz demekmiş. Yani Trump konuşmuş konuşmuş ama boş konuşmuş gibi bir görüntü oluşmuş. Yani şey gibi oldu, bu da şiir gibi oldu, kafiyeli oldu böyle. Bir daha söylesen söyleyemem ama yani görünenle yani gerçekleşenle söylenen arasında ciddi fark var gibi görünüyor. Yani dediğim gibi belki diğer verilerin hepsine detaya bakmak lazım. Hani Çin uzmanı değilim, oturup da tüm verilerini incelemedim ama sadece şu verilere bakınca hani o kadar konuşulan, insanları ürküten tablonun ya da Amerika'da Trump'ın yapmak istediklerinin hiçbirinin gerçekleşmediğinin net bir göstergesi olmuş. Yani asıl dönüp dolaşıyorsun hani şu rakamları Avrupa'da açıklayınca Avrupa'da işler ciddi manada sıkıntı. Yani dönüyor dolaşıyor her şey Avrupa'yı vuruyor bir şekilde. Yani böyle hani bir fıkra var ya, şey yapıyor adamın biri kızlarını evlendiriyor. Yanlarını fıkra anlatmak deyince de insan korkuyor ama benimkinde bir şey
1: Bence
0: yok,
1: de ya çok emin
0: korkmayabilirsin.
1: olamadım şu an.
0: Yok, korkma korkma, rahat, sıkıntı yok. İşte adam kızlarını evlendiriyor. İşte önce birinci kızının yanına gidiyor. Diyor ki kızım işler nasıl, durumlar nasıl diyor, geçinebiliyor musunuz diyor. Vallahi baba geçiniyoruz diyor ama diyor çömlek yaptık diyor. Hani bu çamurdan çömlek yapılıyor ya. Onu yaptık diyor. Hepsini diyor araziye serdik diyor. Kurumasını bekliyoruz diyor. Yağmur yağmazsa kurtardık diyor. Yani paçayı kurtardık diyor. Ama yağmur yağarsa diyor anamız ağlar diyor. Sonra dönüyor öbür kızına gidiyor. Öbür kızına soruyor. Sizde durumlar nasıl diyor. O da diyor ki işte baba diyor ekini ektik diyor. Bayağı şey yaptık diyor. Yağmur yağarsa durumu kurtardık diyor. Yağmazsa diyor anamız ağladı diyor. Yani sonra adam evine dönüyor. Karısı soruyor kızlar nasıl diyor. Vallahi hanım kızlar iyi de diyor. Yağmur yağsa da sen ağlıyorsun, yağmasa da sen
1: Her
0: ağlıyorsun
1: türlü
0: diyor.
1: sen
0: Senin kurtuluşun
1: ağlıyorsun.
0: yok diyor. Şimdi
1: Peki.
0: her türlü dönüp dolaşıp her şey Avrupa'yı vuruyor. Yani böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani bakıyorsun Hürmüz Boğazı diyorsun. Çin etkilenecek diye bekliyorsun. İşte Mayıs ayı savaşın en yoğun hissedildiği yani etkilerin geçtiği dönemler. Çin'de bir şey yok gibi gözüküyor. Amerika'ya bakıyorsun bir şekilde gemisini yüzdürüyor. Hani bitse de ağlayan Avrupa, bitmese de ağlayan Avrupa moduna girdi. Yani diğer taraftan Rusya Ukrayna savaşı çıkıyor. Yine en çok etkilenen Avrupa oluyor. Yani böyle bir Avrupa hani şamar olanla döndü gibi bir şey oldu. Yani etkilenen bir orası var herhalde. Onun dışındakilere bakıyorsun çok bir şey yok. Avrupa etkilenince bize de kısmi etkileri söz konusu oluyor tabii, bizim en büyük ihracat pazarımız. Biz de dolaylı olarak bu süreçte yine etkilenenlerden oluyoruz ama ne dünyanın bir ucunda, yani böyle bir ucu deyince de hani böyle düz haritada bakıyor gibi ama ne Çin'de bir doğru düzgün büyük bir travma, ne Amerika'nın kendi ekonomisinde büyük bir travma görmüyoruz. Dediğim gibi dönüp dolaşıp iş bizi ve bizim bölgeyi vuruyor gibi geliyor.
1: Peki. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Biz arada sosyal medyadaki soruları da konuşuruz. Çok fazla konu var dediğim için. Onun için hızlı ilerlemeye gayret ediyorum. 536 266 81 81 536 266 81 81 WhatsApp'ı sizlere yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz burada sizi bekliyoruz. Şimdi

0: Var mı?
1: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la iş başı devam edecek.
2: Reklam. Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için sizle hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktiniz sizin.
2: Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.
1: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la iş başı devam ediyor.
0: Efendim, siz radyoda reklamları dinlerken Üzeyir dedi ki Süheyla, önce dedi bir SpaceX'in halka arzını görelim. Bir dedi Fed'i görelim. Ondan sonra dedi bana hisse alayım mı satayım mı, en rahat öyle konuşulur dedi. Siz radyoda reklamları dinlerken, çünkü biz izleyicilerimizden gelen soruyla başlıyoruz. Onlardan gelen sıralamayla başlıyoruz. Bir mi konuşmaya başladık, öyle söyleyeyim. Borsaya bir giriş yapmış olduk aslında. Ve o da dedi ki hadi BİM'i başka bir yere koyuyorum, ama dedi çok dikkatli olunması gerekiyor bu süreç içerisinde diye.
7: Aynen. Peki, ben en azından 22'sine kadar dedim, belki radyodakiler de dinlesin. Evet. Hani hem SpaceX'in halka arzı geçmesi hem FED toplantısının geçmesi, bunun getireceği belirsizlikler yüksek. Hani Şubat'tan beri söylediğim cümle, parayı katlama değil saklama ve koruma dönemi bu süreç. Evet. En azından 22 Haziran'a kadar, yani o FED toplantısını geçireceği haftayı da geride bırakana kadar devam edecek. Gerekirse %3-5 yukarıdan alırsınız ama daha güvenli bir tabloyla alırsınız. Aksi takdirde bir düzeltme başlayacak olursa Amerika tarafında, bunun altında kalabilirsiniz. Benim risk uyarım bu. Ben o süreci görmeden yeni alım burada önermem. Varsa da bir stop seviyesi mutlaka belirleyin kendinize. Yani o dönem biraz sıkıntılı geçebilir gibi geliyor bana.
0: Peki, şimdi Timsah Bey de demiş ki SPK fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasında önemli bir değişikliğe gitti. Üzeyir Bey'in konuyla ilgili görüşü nedir diye sormuş.
7: Vallahi iki gündür ben yayınlarda onu konuşuyorum ama şöyle söyleyeyim. Olumlu bir adım. Ben bunu yetmez ama evet olarak değerlendirdim. Bizim başka şeyler de yapmamız lazım. Yani Türkiye'de gerçekten sermaye piyasalarının ahlakı pandemiden sonra ultra bozuldu. Yani şu an bizim piyasamız normal, böyle hani ahlaklı yapılandırılmış bir piyasa değil. Yani çok net söyleyeyim. Hani bunu nereden söylüyoruz? Çok yakın dönemde bir önceki SPK başkanımız ve Hazine Maliye Bakanımız, şimdiki Hazine Maliye Bakanımız da piyasada manipülasyon olduğunu söylemişlerdi. Yani bununla mücadele edeceklerini söylediler. Bunlar da o adımlardan bir tanesi. Yani piyasa maalesef böyle bir piyasa haline geldi. Dün sektörden bir arkadaşla konuşuyorum. Diyor ki ya ki bu piyasada bu kadar süre emek harcayıp işte araştırmak yönlü bir arkadaş. Keşke buraya ulaşacağıma gidip oto tamircisi olsaydım, en azından yaptığım işe bir saygım olurdu diyor. Yani şu an çünkü Türkiye'de temel analizin, teknik analizin hiçbir şekilde işlemediği, sadece kim aldı kim sattıyla, kim tahtaya girdi kim çıktıyla konuştuğumuz bir piyasamız var. Böyle devam ediyor. Böyle de insanlar para kazanıyor. O da ayrı bir konu. O da şey hani ayrı bir konu ama fiyatlamalar, şirketlerin değerleri vesaire bambaşka yerlerde. Yani bugün bakıyorsun 10 bin çalışanı olan bir bankayla işte hadi ona yakın bir sektörde diyelim onun onda bir olacak bir ya da yarısı olmayacak bir şey bakın aynı fiyata gelmiş. Ya da böyle değerlemeler birbirleriyle karışmış falan. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi bu fiili dolaşım düzenlemesi de nereden geldi? Hani bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü? Değil tabii ki. Yine bizi bir dışarıdan bir yokladılar. Dediler ki bak bununla ilgili düzelt. İş kötüye gidiyor diye. MSCI'nin değişiklikleri yani biliyorsunuz yani Kiler Holding'le başladı. Daha sonra başka şirketlerin çıkarılması, girilmesi oldu. MSCI dedi ki ben bu fiili dolaşım oranlarının gerçek olduğuna inanmıyorum. Öyle olunca ya acaba bu iş ciddi mi? Biz buradan itibarımızı kaybedebilir miyiz diye ki ben bunu aylardır, yıllardır söylüyorum. Türkiye uluslararası endeksler tarafında ciddi bir imaj kaybına gidiyor diye. Çünkü biz son 3-5 yıldır manipülatif bir şekilde yükseltilen hisselerin MSCI'ye çakıldığı tabiri caizse bir piyasa haline gelmiştik. Yükselt. MSCI seni alsın, oraya çakmalı, sonra hadi güle güle. Sen sağ ben selamet. Yani BIST 30'a giren öyle yap, BIST 100'e giren öyle yap. Döngü bunun üzerine kurulmuştu. Şimdi MSCI'den uyarı da gelince geldik bu riski gördük ve bir düzenleme yapalım. Nedir bu düzenleme? İşte hisselerin fiili dolaşımlarını daha şeffaf bir şekilde açıklayalım. Peki fiili dolaşım dediğimiz şey nedir söyle? Fiili dolaşım da şu. Mesela şirketin var senin. 100 tane hissen var. Halka açıldın. 25 tanesini halka açtın. Halka açıklık oranın %25, fiili dolaşım %25. Ama gün geldi sen hakim ortam olarak o %25'lik hissenin 5'ini sen kendin geri aldın. Yine halka açıklık oranın %25 ama fiili dolaşım oranın %20'ye düştü. Yani hakim ortak dışındaki kalan paylar. Bizim fiili dolaşım dediğimiz taraf burası. Şimdi iş şöyle işliyordu. %25'ini halka arz ettik. 5'ini daha sonra kendimiz aldık. Halka açıklık 25, fiili dolaşım 20. Gidip bir özel fon ya da bize tahsis edilen bir fon üzerinden gelip o %20'nin de %10'unu daha alıyorduk piyasadaki pay miktarını azaltmak için. Onu da alıyordu şirketin hakim orta ama o özel fondaki ya da işte tahsisli fondaki pay şey sayılmıyordu. Yani fiili dolaşımdan çıkmış sayılmıyordu. Şimdi düzenlemeyle SPK diyor ki ben senin aldığın şahsına 5 puanı düştüğüm gibi senin ilişkili olduğun fonlardaki paydan sana düşen kısmı da taraf almış sayarım ve şeyden çıkarırım. Fiili dolaşımdan çıkarırım diyor. Şimdi bunun etkilerini ne zaman göreceğiz? 15'inde net bir şey göreceğiz. Şu an çünkü sadece fonlarda var yok, bunda risk var, bunda yok şeklinde görüyoruz ama o fondakilerin kimin neyin nesi onları görmüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme gelecek. Şimdi 15'inde listeler açıklanacak. Yeni fiili dolaşım listesi. Ve biz ona göre diyeceğiz ki bunun fiili dolaşımı bu kadar, bu kadara düştü. Bunun endekse girme ihtimali azaldı, arttı. Çünkü endekslere girme çıkmada da fiili dolaşımdaki kısmın piyasa değeri de etkili bir unsur. O nedenle oraya bakıyoruz. Şimdi evet kısmı evet bu doğru bir karar. Yani böylelikle bu fonlar üzerinden patronların hisse toplaması, orayı manipüle etmesi vesairesi, bunların önüne geçirebilecek bir adım. En azından bu şirketlerin BIST 30'a, BIST 100'e, MSCI endekslerine kafalarına göre hani götürdük, soktuk şeyi biraz daha azalmış olacak. Ama yeterli mi? Değil. Ben Şubat ayında, Mart ayında, Nisan'da yaptığım yayınlarda hep şunu söylemiştim. Yani Türkiye'de BIST 30 ve BIST 100 kriterleri baştan aşağı değişmeli diye. Yani çünkü Türkiye gerçekliğini, Türkiye ekonomisini yansıtmayan bir endeks dağılımımız var. Yani bakıyorsun bir tarafta ya hani ayağının tırnağına taş değse Türkiye ekonomisini sarsacak şirketlerimiz var. Bunların nerede olduğunu bilmiyoruz. Bir tarafta da buhar olsa Türkiye'den hani nem koparamayacak şirketler var. BIST 30'da, BIST 100'de. Yani bu ayrımın iyi yapılması lazım ve bence bir BIST 30'un, BIST 100'ün Türkiye realitesini yansıtacak kriterlerle yeniden oluşturulması lazım. Ha burada neye bakılabilir? Mesela halka arzlarda ciro şartı var, karlılık şartı var vesaire var. Bence bizim gibi derinliği çok oluşmamış piyasalarda sadece piyasa değeri inisiyatifine bıraktığın zaman en iyi manipülasyonu yapanlar en iyi endekslere giriyorlar. Bunun önüne geçmenin yolu da bana kalırsa ciro şartı, karlılık şartı ve olmazsa olmaz koşul bence istihdam şartı.
0: Evet.
7: Kaç personel çalıştırıyor? Yani kimse kusura bakmasın 50 personelle, 100 personelle, 200 personelle bir şirketin Türkiye'nin biz totusunda olması hani teknolojinin dik halası olsa yine mümkün değil. Yani hepsini çalışanlarının 100 kişi, 200 kişi Elon Musk'ların 100 tanesini yapsan, klonlasan, getirsen, Türkiye'ye koysan 100 kişiyle bir şirketin BIST 30'a BIST 100'e girebilmesi mümkün değil. Yani istihdam da önemli bir kriter olmalı bana kalırsa.
0: Hı-hı.
7: Yani bu tarz şeyleri oluşturarak, çünkü o istihdam aynı zamanda o hisse senedinin tabana yayılması konusunda da önemli bir olay. Yani 10 bin çalışan olan bir firmanın hissesiyle 200 çalışan olan bir firmanın hissesinin tabana yayılması aynı değil. Çünkü 10 bin çalışan olan insanın bulunduğu yerdeki, onların etkileşimdeki olduğu kişiler binlerce, yüz binlerce kişiyi etkileşip sermaye piyasalarıyla tanışmasını sağlayabiliyor.
0: Evet.
7: 100 çalışan, 200 çalışan olan şirketin halka arzı ya da bunların işte bu endekslerde olması sadece birilerinin bu şirketi duymasıyla sınırlı kalabiliyor. Yani istihdam sayısı da bence halka arzlara da gelmeli bu ön koşul. Endekslere girme konusunda da bence istihdam rakamı mutlaka buralarda yer almalı. Şimdi denebilir ki ya teknoloji şirketiyle de ağır sanayi şirketinin aynı istihdamda olmasını beklememek lazım. Evet, beklememek lazım ama asgari bir kriteri de bir yerde koymak lazım. Dediğim gibi teknoloji şirketi de olsan 100 çalışanla ben bir kardemir etkisi, bir şey etkisini Türkiye şartlarında oluşturabileceğini düşünmüyorum. Nitekim geçmişte oluşturduğunu iddia eden birçok şirketin de bugünkü halini hep beraber izliyoruz yani. Kaçanlar, göçenler vesaireler bugün patır patır dökülüyorlar. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın bize getirdiği kaderi de göz ardı etmemek lazım bu şeylerde. Çok da hani
0: pek çok şeyi, evet, pek çok şeyi bir arada hesaplamış oluyorsun böylece. Yani en tartıştığımız konulardan biri de bu ya üzeri. Yani biz erken mi sanayisizleştik mesela, tamam. Yani teknoloji tarafında pek tabii olmak gerekiyor. Sanayi dediğinde de işte teknoloji ağırlıklı tarafında olmak gerekiyor. Her şeyin teknoloji ağırlıklı tarafında olmak gerekiyor. Bununla birlikte biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Arka arkaya 20 yıl kesintisiz büyümüş olmamız gerekiyor belirli bir oranın üstünde. Enflasyon ayrı bir ders. Onu seninle ayrıca konuşuruz yeri geldiğinde. Fakat sanayisizleşme, erken sanayisizleşme bizi istediğimiz yere götüremeyecek. Dolayısıyla senin bu söylediğin işte sanayi tarafında kal. Borsa dediğimizde de işte klasik söylemdir ya üzeri, yani üçlü sacaya. Nedir işte o? Bankalar, holdingler, sanayi. Bu tarafta da sen işte ne kadar işçin varsa, ne kadar iş çıkartıyorsan kısmından bahsediyorsun aslında bize. Peki şimdi o zaman gel devam edelim. Ben konuları böyle bir... Efendim biraz karışık oluyor bugün. Yani kusura bakmayın, çok fazla konu var çünkü. Ve sizlerden gelen soruları da iletmek istiyorum Üzeyir'e. Onlar da havada kalsınlar istemiyorum. Şimdi bu savaş devam ederse 150 dolara ulaşabilir petrolün fiyatı öngörüsüne ne diyorsun sen? Yani 150 dolar ne demek? Zaten böyle sanki böyle bir stagflasyonun kıyısında gibi değil miyiz Üzeyir? Bizim faiz kararımız da bu vesileyle konuşalım istiyorum seninle. Bir taraftan işte tahvil fiyatlarına göndermede bulunuyor ve Woş'un işte demin senin de söylediğin bak Suela hisse işine girecekseniz eğer sıfırdan girecekseniz Fed ne karar verecek buna bir bakın. Bunu bir görün dediğin kısım. İse bir faiz artıracak mı artırmayacak mı ki artıracak gibi görünüyor. Biz ne yapacağız? Bizim için raporlar gelmeye başladı. Oo, Türkiye faiz artırsın faiz artırsın diye. Böyle bir ortam içerisindeyiz. Bir de 150 dolar. Senin bu işe bakışın ne?
7: Şimdi petrol birisi Türkiye faiz arttırmasın inşallah diyelim. İkincisi petrol tarafında. Benim öncelikli senaryom savaşın biteceği yönünde. Hani bunu nereden uyduruyorsun dersen gerekçem de şu. Yani Kasım'da Amerika'da seçimler var. İsrail'de de seçimler var. Keza Ekim'deydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. İsrail'e savaş yarar ama Amerika'ya, Trump'a yaramıyor. Trump her geçen gün oy kaybediyor. Bu nedenle savaşın bir şekilde bitirilmesi için sürekli saldı. Çünkü savaşın bitmesinin etkilerini halkın da hissetmesini bekliyor. O nedenle ben çok uzun sürmeyecek bir zaman diliminde Trump'ın baskısıyla savaşın en azından seçimlere kadar olan süre için bitirileceği kanaatindeyim. Sonrası Allah kerim. Sonrasında hatta ben eğer Trump seçimi kazanırsa İsrail'i kendisini yorduğu için hesap sorabileceğini, seçimleri kaybederse de senin yüzünden oldu diye Netanyahu'dan yine hesap sorabileceğini düşünüyorum. Hani biraz önceki fıkrada yağmur yağsa da yağmasa evet. da hanım seni alacaksın diyorduk ya. Yani burada da Trump seçimi kazansa da kazanmasa da dönüp İsrail'i ağlatabilir. Yani bu süreçte sözünü dinlemediği için. Çünkü Trump gibi bir ego şeyi olan bir liderin hani bu egosunun karşılık bulmaması o tarafta sözünün dinlenmemesi bence içten içe bir şey üretiyor ve son dönemlerde söylemlerine de bu yansımaya başladı. Orayı göreceğiz ama en azından dediğim gibi seçim süreci öncesinde bir rahatlama için bu savaşın bitmesi gerektiğini düşünüyor Trump. Onun için de mücadele edecek. Ama oldu ki savaş bitmedi. Yani dün bir iki füze müze atıldı. Bu kalıcı hale döndü ve tekrar Amerika'nın da dahil olduğu şekilde savaş şiddetlendi. Hürmüz Boğazı kapaldı. İran'da misilleme olarak bölgedeki petrol üreten ülkelerin tesislerini vesaire vurmaya başladı. 120 doları geçtiğimiz anda 150 de olur, 180 de olur ve ciddi bir kaos olur. Yani bunun altından dünya ekonomisi de kalkamaz. Ama benim öncelikli senaryom bu değil. Açıkçası hani bu olacak diye pozisyon alır mısın dersen hayatta almam.
0: Evet.
7: Yani savaş bitecek mi diye pozisyon alır mısın dersen evet bunu alabilirim. Bu riski taşırım. Ama savaş bitmeyecek, yeniden savaş başlayacak. Ortalık karışacak, vaziyet alın beyler pozisyonu hani buna göre bir pozisyonlanma yapalım mı dersen şu an o riski almam açıkçası.
0: Peki yani 120 dolardan sonrası Süheyla zaten diyorsun ki doktor ne yersen ye dedi kısmı. O yüzden 150'miş 180'miş bunların bir önemi yok. 120'den sonrasını konuşmayalım ama benim senaryolarımdan hiçbir bu değil. Ben bunu beklemiyorum. Bu mesele 2 hafta içerisinde ya da önümüzdeki günlerde bir şekilde çözülmek zorunda ve çözülecek bence diyorsun. Peki o zaman şimdi bu verdiklerini geri alabildi mi borsa? Bir panik hali vardı biliyorsun. S&P'den 1.8 trilyonun silinmesinin ardından bakın gördünüz mü dediğimiz çıktı balon var balon var gidiyor deniyordu. Ne kadarını geri alabildi? SpaceX mi bekliyor? Burada yatırımcı. OpenAI'dan da haber geldi biliyorsun bunların başvuracağız meselesi. Bir taraftan bunun beklentisi içerisinde mi? Biz neyi kaybettik ve neyi toparlıyoruz?
7: Şöyle söyleyeyim. Hani SpaceX'in halka arz deyince şey deniyor. İşte büyük halka arz para çıkacak vesaire. Yani şirketin değeri büyük de halka arz küçük. Yani 75 milyar dolar Amerikan piyasası için çok büyük bir rakam değil. Hani bizim piyasamız belki ama onların değil. Yani o kadar da şey değil. İşte adam hisse düştü mü bak günlük kaybı trilyonlarla ölçülüyor. Yani o açıdan o 75 milyar dolar onlar için para değil. Yani çok net söyleyeyim. Hani bazen ben de duyuyorum televizyonlarda vesaire şey diyor 75 milyar dolar piyasadan para çıkacağı için vesaire işte halka işte piyasayı baskılayabilir. Baskılamaz abi 75 milyar dolar onlar için çerez parası, ciklet parası yani tabiri caizse ama korku şu ya SpaceX'in halka arz fiyatı beğenilmezse yani halka arz olduktan sonra bu hisse yukarı gidemez ve bir düzeltme süreci başlayacak olursa. Nitekim geçmişte Amerikan hisse senetlerinde halka arzlarda bazılarında gördük bunu. Yani halka arzdan sonra piyasa yok artık bu değerlemelerde rasyonel değil deyip kurumsal talebin düşük kalması işte farklı gerekçelerle vesaire hisselerin yukarı gitmekte zorlanıp hatta sert düzeltmeler yaptığı dönemler gördük. SpaceX burada vitrin firmalardan bir tanesi bu teknoloji vesaire öncülüğünde. Eğer bu fiyatı tutamazsa ya da daha yukarıya götüremezse olası bir düzeltme diğer teknoloji şirketlerinde de çok sert satış getirebilir. Zaten bir süredir endeksler gidemiyor diyoruz. İşte yukarı gitmekte zorlanıyor diyoruz. Artık Amerikan endeksleri zirve yapamıyor. İşte yeni zirveler oluşturamıyor. Dikkatli olmak lazım vesaire diyoruz. Çünkü S&P'de ve Dow Jones'ta daha büyük sıkıntı vardı. Nasdaq böyle kıvrana kıvrana da az az da olsa yukarı gitmeye çalışıyordu ama bir anda kırıldığını gördük yani son günlerde. Bu riskler var. Bir de üzerine SpaceX'in halka arzından sonra Fed var. Şimdi SpaceX'ten mi Fed'den mi tartışmasını yaparken biz o sürecin çok ağır etkiler oluşturduğunu görme ihtimalimiz var. Kaldı ki ben Fed tarafının da sancılı geçeceğini düşünüyorum. Yani şu istihdam verisi bunun örneğiydi. Piyasa bak bu iş öyle şakaya gelecek. İşte Trump dedi faiz indir, işte öbürü geldi arttır. Bu değil, bu piyasa bir şey bekliyor. Yani bir karşılık bekliyor. Sen oraya biz oraya hani git de öncekinin söylediklerini söyle diye koymadık. Biz seni oraya faiz indir diye koyduk. Yani ama sen kalkmışsın diyorsun ki işte ekonomik koşullar vesaire faizlerin uzun süre yüksek kalmasını gerektiriyor. Hatta üyelerin bazıları faiz artışını da görüş beyan ediyor. Evet. Böyle bir tablo çıkacak olursa piyasa bunu çok fena satar. Çünkü piyasa ya bu faizleri indirmek için gönderilen adam olarak lanse edildi. Şimdi
0: beklenti o yönde, kendisine söylerse aynen söylesin, ondan beklenti faizleri indirecek. Dolayısıyla aksi bir hamle, ekonomi bunu gerektiriyor, koşullar bunu gerektiriyor diye aksi bir hamlede bulunsa dahi piyasa bundan hiç hoşlanmaz, hisse piyasası bunu satar diyorsun.
7: Aynen, aynen ve öyle olması gerektiği, öyle olacağı kanaatindeyim. Çünkü koltukların şekillendirici, yumuşatıcı özellikleri vardır söyle. Sen o koltuğa gelmeden önce asarsın, kesersin. Koltuğa tabii geldikten sonra böyle tabii bir koltuk seni bir şekillendirir, bir yumuşatır, bir rahatlatır. Şeyi görürsün. Bence Borç'u da böyle bir koltuğun şekillendirdiği bir tabloyla görebiliriz. Ama piyasa bunu beğenmeyecek. Yani çünkü ya da bahane edecek. Yani aslında normal şartlarda hani öyle durması piyasa dostu bir tabir. Yani ekonominin realitesi neyse onu sunuyor diyecek ama diğer taraftan da ya faizler uzun süre inmeyecek işte ya da artma ihtimali var. Böyle bir senaryoda dolar değerlenecek, dolarla fiyatına varlıklar düşecek, hisse fiyatları da buna dahil. Böyle bir tabloyla karşılaşma ihtimalimiz var. Dediğim gibi eğer piyasa böyle yorumlarsa bunun kaybı örneğin 3, yorumlamazsa kazancı 1. Yani 1 kazanıp 3 kaybetme riskim var. Ben o riski almam. Normalde yatırım yapıyorsam bunun tam tersi olması lazım. 3 kazanmayı beklediğim yerde 1'ini, 1,5'unu riske atabilirim. Hani stop koyarken hani biz diyoruz ya işte stop kuralları, işte %50 kuralı, 3/2 kuralı, 3/1 kuralı. Yani bir kar beklentisi oluşturursun. Örneğin 3 birim kar elde edeceksen stopum dersin ki en fazla 2 birim. Çünkü 2 kaybedip 3 kazanacağım. 2 kaybedip 3 kazanacağım. Evet. 100 tane işlemin böyle geçse 50'sinde kar, 50'sinde zarar olsa sonuçta kardayım mantığı. Yani çünkü kazanırken 3 kazanıyorum, kaybederken 2 kazanıyorum. Ama piyasa sana kaybedersen burada 3 kaybettiririm, kazanırsan en fazla bir kazandırırım gibi bir tablo var. Yani bu risk alınabilecek bir risk değil. O nedenle ben bir yukarıdan alırım. Dediğim gibi %3-5 yukarıdan alırım ama bu kararlar geçtikten sonra alırım. Bu kararlardan önce buralardan yeni alım yapmam. Peki. Yani benim endişem orası.
0: Peki reklam arasına gidiyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizlerden gelen soruları iletmeyi sürdüreceğim ama sosyal medya tarafında da buradaki soruları ileteceğim üzere. Vaktimiz sınırlı efendim. Gelmek isterseniz Twitter'da Süheyla YS hesabında sizleri bekliyoruz.
1: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam edecek.
8: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktiniz sizin.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsat.

0: fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: hale getirebilecek de çok ekstra bir şey olduğu kanaatinde değilim.
1: Hı.
0: Belki hafif partiyle başlarız ama çok öyle hani karışık bir tablo diyelim. Yani çok öyle ekstra şey beklemiyorum. Bir hareket beklemiyorum.
1: Peki diyorlar ki altınla ilgili söylediklerini not aldık Babyface Üzeyir Bey. Bir kenara yazacağız. Sana da sonbaharda hatırlatacağız demişler. Sonbahara neden
0: Hatırladım
1: güveniyorlar peki sence?
0: ben kendi söylediğimi her yerde söylüyorum. Yanıldığım zaman da yanıldım diyorum. Yani sizin hatırlatmanıza gerek yok. Ben de hafızamda ne söylediğimi tutuyorum. Çok şükür dün öyle bugün böyle demiyorum. Hangisi yükseldiyse onu alsaydınız oradan para kazandınız demiyoruz. Yani
1: Aha.
0: yanıldığımız zaman da yanıldık diyoruz. Yani o açıda şeyimiz yok.
1: Peki.
0: Sonbaharda neyi bekliyorlar bilmiyorum.
1: Hı.
0: Yani şöyle Trump seçimleri Kasım ayında çok güçlü bir şekilde kazanırsa evet altında o bekledikleri hareket olabilir.
1: Hı.
0: Ama ben onun da çok olasılık dahilinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü iş şuna dönecek. Trump'ın ekonomik politikaları devam edecek mi etmeyecek mi? Trump'ın ekonomik politikaları devam edecekse doların ciddi manada değer kaybetmesi lazım. Dolar değer kaybederse de altın fiyatlarında da çok hızlı yükseliş görürüz.
1: Peki.
0: Ama ben Trump'ın o gücü alabileceği kanaatinde değilim Kasım ayında. Savaşı bugün bitirse bile.
1: Enerji sayı sormuş Özcan Bey. Bekleme müziği yapayım mı? Buldun mu?
0: Buldum. Yani çok kaybolacak bir şirket değil enerjisi. İlk seferde buluyorsun. Yani bir düşüş trendi var. O trend devam ediyor ve o trendin şöyle söyleyeyim. Kırılacağı yer de ortalamalar da o bölgeye yakın. Aslında 113-114 lira. Yani bu bölge geçilmeden burada yeni alım riskli bence. Varsa da dünkü gördüğün düşük seviyeyi. Aslında dün bir tepki gelmiş hafiften. Ya o daha önceki dip seviyelerin üzerine kapatmış ama.
1: Hı.
0: Kritik yerde 104 lira civarı. 104 lira da varsa stop olur. Yeni alım için dediğim gibi aceleci olmaya gerek yok burada.
1: Evet, aceleci olmaya gerek yok diyorsun. Her birinize teşekkür ederim bu arada efendim. Günaydın mesajlarınız için. Sağ olun, eksik olmayın.
0: Böyle
1: Al,
0: hisseleri söyle şunu söyleyeyim.
1: buyur
0: Alırken
1: lütfen.
0: destekten alacağım diye kıvranmayın. Yani eğer bir şey varsa piyasada bir
1: Hı.
0: negatif bir şey varsa direnci kırdığı yerde belki ilk direnci kırdığı yerde almak daha doğru.
1: Hı.
0: Hani burası destek olur destek olur deyip dipten almaya çalışmak hani düşen bıçağın altına el uzatmak gibi olur. Burada da görüntü şu an negatif bir düşüş trendi var.
1: Hı.
0: Dediğim gibi 113 geçilirse trend bozulmuş olur şu an için itibariyle. Orada alım değerlendirilebilir. Yani düşerken orası destek burası destek diye almaya çalışmak çok doğru değil burada.
1: Evet, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Kim sormuş onu?
0: Çok
1: Uğur
0: bilgim
1: Bey.
0: yok ona bakmayın söyle
1: Geçelim o zaman.
0: istersen
1: Tamam,
0: geçelim.
1: hemen geçelim. Hızla devam edelim. Hikayeyi tam dikkat dinledik. Hikaye değil efendim, fıkra anlat. Akbank yorumu rica edebilir miyim demiş Didi Bey.
0: Akbank tarafında şöyle söyleyeyim. Yani dün bankacılık endeksinde bu savaşla ilgili gelişmeler çok hızlı tepki oluşturuyor. Yani savaşın biteceğini düşünüyorsanız uzun vadede evet hikaye var. Ama dediğim gibi ben şu Fed'i de bir geçelim.
1: Hı.
0: Ondan sonraki süreçte bankalar bence yılın ikinci yarısının yıldızları olabilirler. Yani çok ciddi bir potansiyel var endekste. Bu endeksi de bankalar taşıyacak. Ama şu SpaceX ve Fed sürecini bir geride bırakmak lazım. Bence her düşüş buradan sonra bankalarda kademeli alım fırsatı.
1: Hı
0: Ben
1: hı.
0: yılın ikinci yarısının piyasa açısından çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi en azından bir süre daha şu Fed süreci geçene kadar beklemede kalmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani temel endişem SpaceX ve Fed. Orası geçtikten sonra savaş artık çok büyük. Hani kalıcı bir risk olarak görmüyorum. Benim senaryomda biraz daha etkisi hafif. Bu süreci atlattıktan sonra bankalarda ciddi pozisyon alınabilir. Yılın ikinci yarısı bence bankalar için çok daha iyi olabilir. Ama dediğim gibi bir 20'sini 22'sini görmek lazım.
1: Evet, bir 20'sini 22'sini görelim diyorsun. Serdar Bey de doları merak ediyor. Diyor ki dolar bundan sonrasında çok uzun yazmışsınız Serdar Bey, kusura bakmayın, çok da emek vermişsiniz ama vaktimiz bizim kısıtlı. Özetle diyor ki dolar değerli kalmaya devam eder mi etmez mi, biz bunun nasıl bir etkisini görürüz diyor. Biz bunu dolar TL içinde konuşabiliriz aynı zamanda üzeri. TL'nin
0: Bak
1: reel değeri üzerinden
0: şu
1: de.
0: bir süre belki şeyi göreceğiz doların hafiften değerlendiğini çünkü dünyada daha doğrusu. Ben dediğim gibi Fed'in çok da öyle güvercin olabileceğini, yani faizleri indireceğiz vesaire diyebileceğini zannetmiyorum. Piyasa bunu çok sevmeyecek ve bir miktar dolar değerlenebilecek diye düşünüyorum dünyada.

0: Ama Türkiye'de değerlenme hani çok egzantrik rakamlar olmayacak. Yani o hani dolar patlar gider vesaire. En azından bir seçim görüp geçirene kadar ben öyle bir tabloyla çok karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Şu anda çünkü ekonominin ana omurgası oraya bağlı. Hatta seçimi görsek bile sonrası içinde öyle bir anda hareketlerin çok kabul edilebilir olacağını düşünmüyorum. Belki ileride zamana yayılacak hareketler olabilir. Çünkü iki tane etken var söyle. Yani hep söyleniyor ihracatçı ne olacak, sanayici ne olacak vesaire. İhracatçı ve sanayici bu ekonomik politika kapsamında kurdan başka bir çıkış yolu bulacak kendine. İşte hükümet de onun adımlarını atacak. Yani ki işte atıyorum kurumlar vergisini ihracatçı da düşürdü. Öyle rahatlatmanın yoluna bakacak. Kredi de işte şimdi konuşuluyor ihracatçıya, üretimle vesaire gelenlere. Hani faizin belli bir kısmının bütçeden karşılanması yönünde çalışmalar yapılıyor. Oradan kurtuluş yolu bulmaya bakacak. Ama kurdan değil. Çünkü kuru böyle ani hareket ettirdiğinde Süheyla zaten zar zor gelmiş. Yıllar sonunda buraya gelmeye ikna olmuş yabancı yatırımcını bir kez daha sopayla kafasını gözünü yarıp sen buradan git arkadaşım diyorsun. Yani 45 liradan 46 liradan dövizini bozmuş Türkiye'ye gelmiş bir şekilde yatırım yapmış. Zaten kırıntıları kalmış yabancı yatırımcıya da bir kez daha kafasını gözünü yarıp kuru 55-60 liraya çıkarıp tüm kazandığını oradan da bıraktırıp geri git diyorsun. Sonra bu ülkeye yabancı yatırımcı tekrar gelsin diyorsun. Ya yaptığın devalüasyon değil serbest piyasada gerçi devalüasyon olmaz ama getirdin 60 liraya. İhracatçı da kaç ay rahatlatacak? 3 ay sonra aynı ihracatçı 80 demezse ben bu işi bırakırım. 80'e getir 3 ay sonra 90 olsun diyecek. Yani bunu dedi. Yani 1,5 liradan kur 45 liraya geldi. İhracatçı kurdan dolayı rahatlayamadı. Ama ne hikmetse kur 45 liradan 60 liraya gelirse bizim ihracatçımız kalıcı olarak rahatlayacağını düşünüyor. Buna inanarak söyleyen gerçekten var mı bilmiyorum. Yani kur 45 liradan yarın 60 lira olsa bizim ihracatçımız kalıcı olarak rahatlayacak mı? Buna gerçekten inanan biri varsa çıksın desin ki ya ben buna inanıyorum bunun altına imzamı atarım. Kur 60 lira olursa bizim tüm sorunlarımız çözülecek. Biz artık ila nihaya rahatlayacağız. Hep beraber önümüze bakacağız. Yok öyle bir dünya. Yani TL reel olarak değer kaybettiği dönem de çok yaşadık. Yani geçici rahatlatmalar bunlar. Yani bizim kur dışında farklı bir şeyler söylememiz lazım. Ama maalesef hani o taraftan gelen tek şey kur.
1: Evet, tek
0: İşte bakın.
1: argümanımız bu olamaz diyorsun özetle. Bu arada
0: Aynen
1: TL'nin
0: yani
1: reel değeri
0: ve
1: de
0: bu şu
1: 2026'da ilk
0: andaki
1: kez geriledi. Onu da belirtmiş olayım. Evet.
0: ekonomi politikasının ana omurgası şu anda onun üzerine kurulu. Yani siz diyorsunuz ki bizim rahatlamamız uğruna ekonomi politikasının ana omurgasını kıralım. Toplumun %80'i, %90'ı memuru, asgari ücretlisi, emeklisi, beyaz yakalısı, mavi yakalısı. Yani toplumun %80'i daha da fakirleşsin ama biz ihracatçılar olarak rahatlayalım. Böyle bir dünya yok. Yani ben bugüne kadar şunu söylüyorum. Bu sürecin zaten bu kadar uzun sürmüş olmasının tek bir tane sebebi var. 2013'ten bugüne kadar gelen süreçte hak etmeyen insanlara hak etmedikleri kredileri verip onların batmasına izin vermemiş olmamız. Ağız tadıyla bir kriz yaşasaydık, batan batsaydı, kalan kalsaydı basiretli tüccarlar bugün Türkiye çok daha iyi konumda olabilirdi. Ve bu kadar uzun da sürmezdi bu politikaların etkisi. Ama bugün hala aynı şeyi savunuyor. Yani hala o şeyde olan, verimliliği olmayan, markası olmayan, şeyi olmayan sadece istihdam oluşturuyor diye belli kesimin desteklenmesi bekleniyor. O devir geçti. Yani
1: Peki.
0: Türkiye artık asgari ücretle ya da ücretle rekabet edilebilecek, hamaliyeden kazanabilecek boyuta çıktı. Bugün kişi başına milli gelir 20 bin dolar diyoruz neredeyse. Ciddi bir gelir adaletsizliğimiz var ama tekrar bunu işte 10 bin dolara düşürecek bir senaryoyu, asgari ücreti 650 dolar işte asgari ücreti 300 dolara düşürecek bir senaryoyu artık bugün kimsenin beklememesi lazım. Bunun hani
1: Peki.
0: çok ülke hayrına olmayacağını da söylemek lazım.
1: Peki. Engin Bey demiş ki Hektaş'ı soruyor. Bir de çok alemsiniz Engin Bey. Duygu sömürüsü yapmış bana, ağlayan surat koymuş. 2 yıldır soruyorum ben bunu diye.
0: Vallahi iki
1: İki
0: yıldır
1: yıldan
0: niye
1: daha uzun zamandır
0: satmadınız? Yani
1: konuşuyoruz efendim.
0: ben 2 yıldır hani uzak durun uzak durun diye 5 yıldır söylüyorum bunu.
1: Evet.
0: Yani geldiğimiz noktada maalesef bir de arada enflasyonu da göz önünde bulundur Süheyla. Çok ciddi kayıplar var. Yani 18 liradan 4 liraya düşmüş bir şirket son 3 yılda neredeyse 2022'nin ortalarında oraları görmüş 2023'ün başında. Üstüne bir de enflasyonu koysan kayıplar %90'larda 95'lerde yani. Bu açıdan sıkıntı. Son dönemde bir hareketlenme var. Hacimde de artış var. O dikkat çekiyor ama teknik göstergeler hala zayıf. Özellikle son tepkide daha önceki zirvenin geçirilmemiş olması sıkıntı. Ben şöyle söyleyeyim. 4.60 geçilirse bir rahatlama olabilir. Orada belki ilave alım vesaire değerlendirilebilir. Ama 4.60 geçilemediği müddetçe biraz dikkatli olmakta fayda var.
1: Peki Türk Telekom'u sormuş Eyüp Bey.
0: Yani şu dediğim gibi FedMed bu süreci atlatırsak bence değerlendirilebilecek şirketlerden bir tanesi. Son dönemde yavaş yavaş bir toparlanma emaresi de görüyoruz aslında. Şu ana düşüş trendinin kırılacağı seviyede kabaca 66-67 lira civarı. Buralar geçilecek olursa ciddi bir rahatlama da gelebilir. Yani dediğim gibi şu süreci atlattıktan sonra bu bahsettiğimiz işte Fed süreci vesaire yılın ikinci yarısı için değerlendirilebilecek hisselerden biri. Ana rahatlama da 66-67 üstünde oluşur burada da.
1: Evet. Peki Tezol. Tezol'u sormuş Kamil Bey.
0: Yani çok baktığım bir hisse değil açıkçası.
1: O zaman geçelim. Ulu'un yani var mı sende? Yani. Ulu'un. Onu da sormuş.
0: Yani eskiden bakıyordum. Yani şöyle
1: Ulu'un
0: hemen...
1: yoksa geçeceğim. Hiç vakit kaybetmeyeceğim. Varsa vardır yoksa
0: çok
1: yoktur.
0: Çok kısa hemen şöyle bir grafiğine bakayım. Hatırladığım yerlerde duruyor mu diye. Vallahi aynı yerlerde duruyor. Hiçbir şey değişmemiş yani son yıllarda. Yani grafiğe bakınca mesela 2023'ten bugüne benzer bir şey hareket içerisinde kalmış. Çok geniş bir kanal var. Kanal kabaca 10.80 ile aşağıda neredeyse 5.40 arasında. 10.80 kırılsaydı ki test etmiş geçen haftalarda bambaşka bir hikaye oluşabilirmiş. Hacim de güzelleşmiş ama kıramamış tekrar sert bir düzeltmeye dönmüş. Yeniden aşağılardaki destekleri beklemek lazım. 7 lira civarı da ortalamaların da bulunduğu yer özellikle şu 500 günlük ortalamada. Kısa vadeli ortalamaların altında 7 liraya doğru bir geri çekilme belki alım fırsatı oluşturabilir burada.
1: Gülnur Hanım da Avrupa GYO'yu sormuş. GYO soruları arttı bak son vakitlerde. Neden?
0: Yani bu aslında şey hani herhalde faizler düşerse bankalar yükselirse bunlar da gider diye bilmiyorum ama hani yılın ikinci arasında şu olursa söyle yani savaş bitti FED'i atlattık vesaire. Yeniden işte Merkez Bankası'nın faiz indirimleri konuşulmaya başlandı. GYO'lar gündeme gelebilir. Bir de GYO'lar şöyle bir realite var. Çarpanlar olarak birçok GYO'da birin altında hani iskontolu işlem görüyor ama daha da altında işte şeyler var. Mesela Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda da 0.50'lerde falan. Yani biraz da bu değerleme şeyi dikkate cazip geliyor herhalde ama hani hisseye de bakıyorum şöyle teknik olarak daha önceki zirveler test edilmiş ve teknik göstergelerin hepsinde bir düzeltme emaresi var. Yani teknik olarak biraz sıkıntılı gözüküyor Süheyla kısa vade için. Uzun vadede bir düzeltme sonrası belki tekrar izlenebilir ama kısa vadeli teknik göstergeler negatif yani şu an gördüğüm kadarıyla.
1: Peki. Eczacıbaşı ilacı sormuş Adem Bey. Eczacıbaşı ilaç.
0: Yani burası da biliyorsun uzun süre hep böyle şeylerle gündeme geliyor. Arsalarla yok imarlarla vesaire oluyor olmuyor. Fiyatlar gidiyor geri geliyor. Yakın dönemde de yine böyle bir fiyatlarda 45 liralardan geçen senenin ortalarından işte bu yılın başına kadar 130 liralara kadar bir hareket vardı. Şu an onu düzeltme sürecini yapıyor. Teknik olarak da önemli destekler test edilmiş yeniden bir şey sürecinde destek oluşturma sürecinde ama henüz daha dipten dönüşe dair de güçlü bir emare oluşmamış bu düzeltme sürecinde. Bence biraz daha beklemek lazım. Varsa pozisyon 82 stop olur ama yeni alım için ben burada güçlü bir görüntü göremedim açıkçası.
1: Evet, şimdi bu şeyle ilgili, kurla ilgili söylediğin söz, bunlara yorumlar gelmiş. Bir taraftan işte bunu öven var, diğer taraftan bak bu açıdan da bakıyor musun diyen var. Şu notu düşeyim efendim kısacık. 19 liraydı, üzeri yine aynı söylemdeydi. Ve diyordu ki 24 olsun istiyorsunuz. Şimdi 19'a gelene kadar ne oldu diyordu. Yani yeni bir konuşma değil efendim. Üzeri bunu daha önce de belirtti. Daha önce de defalarca söyledi. Özetle kendisinin burada söylediği tek bir araca bakılarak kendi baktığınız yerden ekonominin ilerleyeceğini düşünemezsiniz. Başkalarını da hesaplamanız gerekiyor diyor. Yani sadece faizle ya da işte sadece kurla, sadece tek bir aracı seçerek, çekerek kendinize doğru ekonomiyi ilerletemezsiniz. Hepimiz aynı gemideyiz. Bizler de varız. Biz de hesaplayın diyor özetle kendisi. Bunun notunu düşeyim. Ve hızla devam edelim.
0: Bununla ilgili
1: edelim.
0: Son bir cümle söyleyeyim mi Süheyla?
1: Buyur ben lütfen.
0: Ben çok iyi hatırlıyorum. 2013'te kur 1.60-1.70 civarıydı. Kelli felli ekonomistlerimiz çıkıp şu hesabı yapıyordu. Kur 2.30 olursa Türkiye'nin cari açığı sıfırlar. Kur 2.30 oldu, 23 oldu, 45 oldu. Türkiye'nin cari açığı sıfırlamadı. Yani mesele sadece kurun rakamsal seviyesi değil. Bizim farklı sorunlarımız var. Biz kuru konuşarak asıl konuşmamız gereken yapısal sorunları öteliyoruz. Yani en çok konuşmamız gereken konuları ihracatçıya iyilik ya da şirinlik yaptığını zannedenler boş boş kur konuşarak diğer sorunların çözülmesini geciktiriyorlar. Diğer sorunlara odaklanmak lazım. İşte ihracatçının finansman maliyetini nasıl düşürebiliriz, vergi yükünü nasıl hafifletebiliriz, teşviklerden neler sağlayabiliriz ve bunları konuşmak gerekirken tek söylediğimiz kur artsın, ihracatçı rahatlasın. Oldu, 3 ay rahatlayacak. Kur ihracatçı 3 ay rahatlayacak diye ben alım gücümden niye feragat ediyorum?
1: Peki.
0: Yani onu da göz önünde bulundurmak lazım.
1: Harun Bey de bal suyu sormuş. Var mı bal suyu sende?
0: Var, bir dönem ben de bakıyordum yani böyle şey olarak ama biliyorsun bu hukuki şeyler falan buraya da bir ara sıçramıştı. Ondan sonra bir negatiflik oluştu ve bir daha da oradan bir toparlanma göremedik. Şu an hani teknik olarak bakıyorum göstergelerde momentum vesaire hafif dipten bir toparlanma eğilimi var. Hani kısa vadeli pozisyon olanlar için bence artık varsa pozisyon taşınabilir. Yani kısa vadeli belki risk bile alınabilir burada. 13 lira civarı stop seviyesi olur. Üzerinde bence pozisyon taşınabilir ama çok mu güçlü dersen o kadar güçlü bir tepki de gözükmüyor. Yani en azından aşağı yönlü hareket sınırlanmış gibi gözüküyor diyebilirim.
1: Peki, birkaç soru kaldı. Bunun için üzerinden vakit rica edeceğim. Twitter'da Süheyla YS hesabımda link paylaştım efendim. Gelmek isteyenleri buraya bekliyorum. Gelemediyseniz eğer inşallah gününüz çok güzel başlamıştır. Biz çok koştur koştur yayın yaptık. Konular çok fazla diye kusura bakmayın lütfen. İnşallah sizin gününüz böyle koşturarak geçmez. Koştursanız bile güzel bitmiş olur. Verimli bitmiş olur. Hoşça kalın, bol kazançlarınız olsun.
0: Gününüzün hayır için geri kalanı,
1: evet, hayır için koşturarak geçsin.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
7: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Bank

0: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor İbrahim Ünalmış bizlerle birlikte. İbrahim, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Açıl. Günaydın. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bugün gündemimizde neler var? Bir hızlıca sana onları özetleyeyim. Daha sonrasında üzerine konuşmaya başlayacağız. İç gündem zaten hareketli. Sonuç itibariyle bir taraftan enflasyon verisi, diğer taraftan bu hafta gelecek olan faiz kararına ilişkin beklentiler piyasa açısından önemli. Hem makro ihtiyati çerçeveyi nerede göreceğiz, hem aynı zamanda mevcut rezerv seviyesi, mevcut bundan sonrasında ilişkin kullanılmakta olan yöntemlerde bir farklılık beklentisi söz konusu olacak mı? Bunlar seninle konuşurken ana temamız, ana çerçevemiz olacak. İç talepteki nispi yavaşlama, sanayi tarafının yansıması, aynı zamanda büyüme bileşenlerinin bundan sonraki dönemde şu anki kredi ve parasal politikadan nasıl etkileneceği konuları önemli olmaya devam ediyor. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları oldu. Özellikle savaşın enflasyon beklentileri üzerinde 5 puan kadar etki ürettiğini ifade ediyor. Dolayısıyla tüm bunlar seninle konuşacağımız ana temalar, ama bunun dışında önemli konularda biraz daha piyasa tepkileri üzerine, aslında geçtiğimiz hafta yaşanan sert geri çekilmenin ardından dün biraz daha tepki günüydü. Biraz daha dipten alım tercih eden yatırımcıların özellikle Amerikan seansında oldukça kuvvetli alımlar gerçekleştirdiğini gözlemledik. Son dönemde çipçilerde birazcık baskı görüyorduk. Şimdi orada bir %5'lik, 5,5'lük yukarı yönlü hareketlerle karşılaştığımızı söyleyelim. S&P 500 endeksine baktığımız zaman da savaş başından bu yana gördüğü en düşük seviyelerden bir miktar yukarı yönlü hareket gösterdi. Nasdaq 100 endeksinde %1,5 kadar yukarı yönlü hareket söz konusu oldu. Bu son yaşanan geri çekilmeler piyasada hisse senetlerine bakışı çok değiştirdi mi dersek, çok değiştirmediğini gözlemliyoruz. Aslında mesela Morgan Stanley raporuna bakacak olursak sağlıklı bir yeniden uyarlama dediklerini görüyoruz bu son yaşanan gelişmelere ve geri çekilmelere. Citigroup stratejistlerinin yıl sonu beklentilerini yukarı çektiğini, S&P 500 için 8100 puana çıkarttıklarını görüyoruz 7700'den. Dolayısıyla bunlar önemli ve dikkate değer. Aynı zamanda yine UBS'ten gelen açıklamalara bakarsak da önümüzdeki dönem açısından AI çerçevesindeki bakış açımızın değişmediğini söyleyebiliriz diyorlar. Bir yandan bu hafta gelecek olan SpaceX halka arzı var. 1.8 trilyon dolarla. Özellikle geçen haftaki sert satışlar acaba bu AI fiyatlamasının zirvesi ve sonuna geldiğimiz nokta SpaceX halka arzı olabilir mi diye tartıştırıyordu. Dünkü tepkiler bunu ne kadar sönümlendirecek, biraz bunu değerlendireceğiz. Diğer taraftan yine OpenAI'nda halka arz konusunda Anthropic'le yarışının devam ettiğini görüyoruz. Onlar da halka arz başvurusunu gerçekleştirmişler. En azından şu an itibariyle onu da duyuyoruz. Bir yandan da sermaye piyasaları üzerinden borçlanmaların devam ettiğini gözlemliyoruz. Amazon mesela 10 milyar dolar tutarında bir yatırım yapılabilir seviyede bono ihracı gerçekleştireceğini açıkladı. Bu da özellikle

0: Bundan sonraki dönem açısından en yoğun, en büyük satışlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan yine altın cephesindeki geri çekilmeler dikkate değerdi. Yılbaşından bu yana getirilerini silen altın hatta %4 kadar aşağıda, onun da altını çizmiş olalım. Buradan sonraki dönemde eğer faizler yüksek kalmaya devam edecekse şu anda 4.55'lerdeki Amerikan tahvil faizlerini buna örnek olarak gösterebiliriz. Önümüzdeki süreçte nasıl şekillenecek, nasıl hareket edecek? Bunlar da dikkate değer konular. Bir de savaş gündemi var. Dün itibariyle İsrail'in de İran'a dönük saldırıları durdurduğunu açıklamasının ardından piyasa biraz daha kendi yönünü bulma çabası içinde gibi görünüyor. Petrol fiyatları biraz aşağı kayıyor. Brent 93,5 doların altına doğru geldi. Ancak elbette kalıcı bir ateşkes planlaması bundan sonra nasıl şekillenecek ona bakacağız. Zira ne kadar hızlı o kadar iyi. Öteki taraftan da Hürmüz'ün kapalı olmasından kaynaklanan süreç hemen hemen herkesin OECD'den Japonya'ya elindeki stratejik rezervlerin, keza Amerika için de aynı şeyi söyleyebiliriz, sonuna geldiğimizi gösteriyor bize, sonuna yaklaştığımızı gösteriyor bize. Bu stratejik rezervlerin bitmesinin ardından bir fiziki petrol kıtlığı başlama riski var. Eğer çözüm çok hızlı gerçekleşmezse, Trump yönetimi de bunun farkında olduğu için tarafları mümkün olduğunca hızlı yatıştırmaya çalışıyor. Tüm bunlar ana temamız, ana çerçevemiz. Döneyim en başa, Türkiye konuşarak başlayalım dedik. Geçtiğimiz hafta gelen manşet enflasyon verisinden sonra ki beklentilerin bir tık üzerinde gerçekleşti. Dün çekirdek göstergelere de baktık. Onlar da aslında nispi bir, her ne kadar manşetten kaynaklanan, işte ayda aylık %1.7'lere doğru gerileyen manşet enflasyonun etkisiyle bir parça etkisini gözlemlemiş olsak da hala enflasyondaki ana eğilimin, ana trendin kuvvetli kalmaya devam ettiğini, %2'lerin üzerinde durmaya devam ettiğini gösteriyor bize. Önümüzdeki süreçte savaşın etkisi de eğer Sayın Mehmet Şimşek'in söylediği gibi 5 puan civarındaysa, bu beklenti farklılaşması açısından bize ne getirir yıl sonu enflasyon adına? Bir, aynı zamanda bu haftaki faiz kararında neyi, ne kadar duymayı beklersin bu verilerin ardından?
1: Evet, istersen enflasyon tarafından başlayalım. Evet, 1.7'lik enflasyon biraz beklentilerin üzerinde kaldı. Bizim de 1.6 idi beklentimiz. 1.6'nın biraz üzerinde gerçekleşmiş oldu. Toplamda baktığımızda gerçekten yani yılbaşı daki tahminlerimiz bizim yıl sonu için 24.4 seviyesindeydi. Şu anda 30.7 tahmin ediyoruz. Yani mevcut durum devam ederse, petrol fiyatlarında biraz daha iyileşme gerçekleşirse 30.7 gibi bir rakama işaret ediyor yıl sonundaki enflasyon tahminimiz. Burada aşağı yönlü riskler tabii özellikle gıda tarafından gelebilir diye düşünüyoruz Haziran ve Temmuz aylarında. Ama genel itibariyle baktığımızda yani Mehmet Bey'le ve Sayın Bakan'la çok yakın, aşağı yukarı 1 puan bir farkımız var baktığımızda. Tabii bunun içerisinde sadece savaş değil, yurt içi gelişmeler de, özellikle politik taraftaki gelişmeler ve risk primimizdeki artışın da muhakkak bunun üzerinde ufak da olsa etkisi olduğunu düşünüyoruz enflasyon tarafında. Ama genel olarak enflasyon dinamikleri böyle görünüyor yıl sonu itibariyle. Şimdi buradan biraz daha Merkez Bankası politika faizi bu hafta ne olur tarafına bakarsak, şimdi şoku aslında Mart ve Nisan aylarında, enerji şokunu Mart ve Nisan aylarında yaşamış olduk. Artık bu enerji tarafından gelen şok yavaş yavaş dönümlenmeye başlıyor. Merkez Bankası zaten ikincil etkileri takip edeceğim demişti. İkincil etkileri de Mayıs ayında bir ölçüde görmüş olduk. Yani yaz aylarında aslında bu şokun yavaş yavaş dönümlendiğini görmeye başlayacağız. Enflasyon tarafında biraz daha makul aylık rakamlarla karşılaşacağız yaz aylarında. Öyle görünüyor. Özellikle gıda tarafındaki iyileşmeyi bekliyoruz. İyi bir yağış sezonu geçirdi Türkiye. Ürün hasıla tarafı iyi görünüyor. Buradan olumlu etki gelir. Mayıs ayında giyim tarafında ve ayakkabı tarafında yüksek artışlar gerçekleşmişti mevsimsel etkiler nedeniyle. Bu mevsimsel etkilerin de yaz aylarında azalacağını, hatta tersine döneceğini de düşünüyoruz. Tabii bunların etkisiyle yaz ayları biraz daha, önümüzdeki aylar itibariyle biraz daha normalleşme gerçekleşecek. Enflasyonda biraz daha trendine doğru, aylık bazda söylüyorum, trendine doğru düşüş gerçekleşir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla enflasyon tarafı aslında şu anda

0: Önümüzdeki aylar için söylüyorum, çok korkutucu değil. Eğer hani enerji tarafında beklemediğimiz bir şey olmazsa, senin de dediğin gibi Trump artık her iki tarafa bastırmaya başladı. Kalıcı ateşkes konusunda diğer senaryo gerçekten ürkütücü bir senaryo. Yani petrol fiyatları açısından mevcut durumda hafta sonunda Financial Times'ta bir haber vardı. Neden 200 dolarlara çıkmadı petrol fiyatı diye. Mevcut sebeplerinden bir tanesi dediğin gibi stratejik rezervlerin kullanılması. Çok hızlı bir şekilde stratejik rezervler eriyor. Diğer taraftan Amerika'nın ihracatı çok hızlı artmış vaziyette ama onun da bir kapasitesi var. Çin'in de talebinin azaldığını görüyoruz. Çin de bilinçli bir şekilde petrol talebini azaltmış vaziyette. Bu biraz daha petrolü şu anda 90 dolarlarda dengeli tutuyor. Eğer bu dinamikler bozulursa yaz aylarında doğru, o zaman tabii işlerimiz zorlaşır. Bizim temel senaryomuzdan da sapma meydana gelebilir. Ama temel senaryomuz önümüzdeki yaz aylarında ve sonrasında 80-90 dolar arasında bir petrol fiyatına dayanıyor. Ve dediğim gibi gıda tarafında daha olumlu bir seyir bekliyoruz. Önümüzdeki aylarda. Şimdi Merkez Bankası enflasyon patikasına baktığımızda dolayısıyla çok ürkütücü bir durum yok. Bunun dışında üretim tarafına baktığımızda, finansal koşullara baktığımızda, dün finansal koşullar endeksimiz yayınlandı. Orada da bir hafif sıkılaşma var Mayıs ayında. Dolayısıyla finansal koşulların da aslında şu anda enflasyonu düşürücü yönde daha etki yaptığını söyleyebiliriz. Üretim tarafı birinci çeyrek verilerini gördük. Birinci çeyrek verilerinde %2,5'luk bir milli gelir artışından bahsediyoruz ki bu potansiyelin altında bir büyümeye işaret ediyor. Çıktı açığı rakamlarına baktığımızda da artık çıktı açığının negatif tarafta olduğunu görüyoruz. Yani bu tarafta da çok fazla Merkez Bankası'nda bir faiz artışına itecek dinamik görmüyoruz. Risk primi itibariyle baktığımızda 240'larda dengelenmiş gibi görünüyor mevcut durumda risk primi. Önümüzdeki aylarda özellikle savaş riskinin ortadan kalkmasıyla bu risk primi biraz daha geri gelebilir. Dolayısıyla risk primi tarafında da Merkez Bankası'nı aslında tedirgin edecek bir durum yok. Böyle bir ortamda zaten faiz artırmak çok şu anda makul bir senaryo gibi görünmüyor. Peki Merkez Bankası politika faizini 37'den 40'a çekip 40'tan fonlamaya devam eder mi? Ve kendisine 300 bas puanlık bir marj yaratır mı yukarıda diye düşündüğümüzde bunun aslında hani yapılabilir tarihinin daha ziyade Nisan ayı olduğunu düşünüyorum. Hani Nisan ayında yapsaydı bu daha makul olabilirdi. Ama mevcut durumda bence buna da gerek yok. Çünkü yukarı yönlü risk görmediği sürece yani bizim şu anda göremediğimiz, bizim piyasada göremediğimiz gerek savaşla ilgili olsun, gerek yurt içi gelişmelerle ilgili olsun, bizim göremediğimiz bir riski görüyorsa Merkez Bankası böyle bir aksiyon alabilir. Ama eğer farklı bir senaryo düşünmüyorsak mevcut durumla devam edebilir diye düşünüyorum Merkez Bankası. Bu mevcut faiz bileşeniyle birlikte. Çünkü hem şu anki piyasadaki faizlere baktığımızda yani mevduat faizlerine baktığımızda, tüketici kredi faizlerine baktığımızda, ticari kredi faizlerine baktığımızda hayli yüksek oranlar görüyoruz. Özellikle savaş öncesi döneme göre. Bu finansal koşulları gerçekten de sıkılaştırıyor. Bunun üzerine Merkez Bankası makro ihtiyati tedbirleri de sıkılaştırdı zaten geçtiğimiz dönemde. Ve kredi büyümesi tarafında hem tüketici kredilerinde hem ticari kredilerde artık düşüşler görmeye başladık. Burada bizim hani eleştiri yaptığımız noktalardan bir tanesi kredilerdeki büyüme kompozisyonu ile ilgiliydi. Tüketici kredilerinde reel olarak baktığımızda yaklaşık 10 puanlık bir reel artış varken ticari kredilerde reel düşüş vardı geçtiğimiz yıla göre. Kredi büyümelerinde. Şimdi dezenflasyon programı uyguladığımız bir dönemde özellikle tüketici kredilerinin reel anlamda bu kadar büyümesinin biz çok dezenflasyon programına destek vermediğini düşünüyorduk ki bu son alınan önlemlerle beraber tüketici kredileri tarafında da büyüme hızları ciddi şekilde yavaşlamaya başladı.
1: Peki bir şey sorayım İbrahim, özellikle bu çok kısa bir şey sorayım. Özellikle tüketici kredileri tarafındaki tabii nispi yavaşlama, birazcık oradaki sorunu alacak miktarının da artmaya başladığını, buralardaki satışlarını da biraz bankalar bilançosundan dışarıya çıkartmak için satıyorlar. Buralardaki satışlarını da biraz daha az kazandığını görüyoruz. Şimdi esas sorun senin söylediğin gibi çıktı açığı üzerinde talep faktörünün ne kadar etkili olup olmayacağı. Şimdi biz aslında programın başlangıcından bu yana ana tema olarak belki en tartışılması gereken konulardan biri bir yumuşak iniş senaryosu çerçevesinde yapmaya çalıştık bu iş. Yumuşak iniş senaryosunun talebi çok fazla kısmadan, çok da fazla piyasayı boğmadan bizi taşıyabildiği yer, belki bu dışsal faktörler olmasa mevcut bulunduğumuz yerin daha aşağısında olabilirdi, ama hedeflenen tek haneye doğru götürme konusunda biraz daha sorun üretebileceğini tartışıyorduk. Şimdi bunun gerçekleştiğini görüyoruz, fakat koşullar bizi öyle bir aşamaya getirdi ki işte savaş, iç siyasi riskler, tarifeydi, oydu, buydu derken 2 senede yaşanan 4 tane büyük riskin işin içerisine girmesiyle beraber şimdi iç talep biraz daha sönümlenmeye başladı. İç talebin sönümlenmeye başladığı noktada biz makro ihtiyatiyle bunu daha da sönümlendirme noktasına gitmek durumunda kaldık. Arz kaynaklı enflasyonist riski talebi biraz daha fazla aşağıya çekerek, en azından hedeften çok fazla sapmaya mahal vermeden bu işi yönetebilmek için. Bu yöntem kalıcı ve iyi işlev sağlayabilecek bir yöntem midir para politikası bileşeni açısından? Yani normalde bu tür durumlarda eğer mukabele edeceksen bunu makro ihtiyati önlemler üzerinden mi, yoksa faizin, politika faizini kendisi üzerinden mi yapmayı tercih etmek gerekir? Zaten çok kendi istediğimiz noktada değil. Merkez Bankası fırsat bulduğunda faizi indirme konusundaki iştahını net olarak ortaya koymuşken.
0: Şimdi önce standart bir enflasyon hedeflemesi çerçevesinde bakalım konuya. Sonra biraz daha Türkiye vakasına dönelim. Dediğim gibi standart bir enflasyon hedeflemesi çerçevesinde bizim enflasyon şokunu, yani artan enflasyonu düşürebilmemiz için ilk politika aracımız faiz olmalı. Standart enflasyon hedeflemesi çerçevesinden bahsediyorum. Reel faizleri pozitif ve biraz da yüksek seviyeye, tarihsel ortalamasının üzerine çekersiniz. Dolayısıyla bu iç talebin sönümlenmesine neden olur ve talepteki düşüşle beraber fiyat artışları da sönümlenir. Buradaki tabii farklı noktalardan bir tanesi, bizim de tarihte tarihsel olarak başımıza gelen şeylerden bir tanesi, böyle bir dönemde beklentiler pozitife döndüğü zaman yurt dışından örneğin ciddi miktarda sermaye girişi olabiliyor. Ve bu sermaye girişi yurt içinde kredi büyümesine neden oluyor. Ve kredi büyümesi de tekrar istemediğimiz bir şekilde talebin artmasına neden oluyor. Tam dezenflasyon uyguladığımız bir dönemde. Bunun için de işte ta 2011-2012 yıllarından beri biz makro ihtiyati tedbirler uyguluyoruz ki bu faiz politikasına destek olsun diye. Çünkü biz artık anladık ki Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde sadece faizi kullanmak, iç talebi kontrol etmek adına sadece faizi kullanmak yeterli değil. Yani buna destek olacak makro ihtiyati politikalara, kredi büyümesinin sınırlanması gibi politikalara ihtiyaç var. Aksi takdirde ne oluyor? 2000 yılını hatırlarsan eğer, tam 2001 Standby Anlaşması'ndan önce, daha hemen öncesinde bir istikrar programı uygulamıştık, açılan bantla birlikte. O dönemde kredi büyümesi, hızlı bir kredi büyümesine neden olmuştu o program ve sonucunda cari işlemler tarafında açık patlamıştı ve sürdürülemez hale gelmişti o program. İşte bu konunun önüne geçebilmek adına makro ihtiyati politikalar kaçınılmaz olarak kullanılıyor mevcut durumda. Ama Türkiye'nin 2020 yılından itibaren hikayesi bundan biraz daha farklı bence. Burada da özellikle servet etkisinin devreye girdiğini düşünüyorum ben. Standart bir enflasyon hedeflemesi artı makro ihtiyati politikalara ek olarak bu politikaların uygulandığı bir dönemde biz iç tüketimin

0: bu kadar canlı olmasını tam olarak anlayamadık. Neden anlayamadık? Çünkü öncelikle 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan bir M1 ve M2 dediğimiz, yani M1, M2 ve M3 dediğimiz para ağızlarında, geniş anlamdaki para ağızlarında çok ciddi artışlar oldu. Mevduat sahiplerinin TL ve döviz mevduatlarında artışlar oldu o dönemde. Milli gelire oranladığınızda hatırı sayılır bir yükseliş gerçekleşti. Bu bir servet etkisi yaratıyor ve tüketimi destekliyor. 2023 yılında Borsa İstanbul'da hızlı bir artış oldu. Bu da bir servet etkisi yarattı. Bunun üzerine altın fiyatlarında dışsal olarak artışları biliyoruz. Altın fiyatlarındaki artışlar zaman zaman servet etkisi yarattı Türkiye ekonomisi üzerinde. Bunlara ek olarak her şeyin üzerinde bir de konut fiyatları var. Şimdi 2015 yılı ile 2019 yılı arasında Türkiye konut stoğunun değerinin milli gelire oranına baktığımızda birebir olduğunu görüyoruz. Yani yaklaşık milli gelirimize eş değer bir değeri vardı konut stoğunun. Sonra konut stoğunun değeri milli gelirin 2,5 katına çıktı açıkçası. Yani bu ne demek? Konut stoğuna, konuta sahip olanlar, emlak sahipleri milli gelirin artış hızından çok daha hızlı bir şekilde zenginleştiler. Bu da tabii ki tüketime destek oldu bu dönem içerisinde. Yani bizim standart iktisat modelleri içerisinde kullandığımız aktarım mekanizmalarının üzerine Türkiye bir de böyle servet şokları yaşadı. En son yaşadığımız şok bu altın fiyatları ile ilgiliydi. Şimdi o da sönümleniyor. Dolayısıyla iç talepte zayıflama emareleri görmemizin sebeplerinden bir tanesi bence bu servet etkilerinin şu anda yavaş yavaş ortadan kalkıyor olması. Konut fiyatlarında reel olarak gerileme görüyoruz. Altın fiyatları geriliyor zaten. Borsa İstanbul'da çok ciddi bir hareket yok. Derken bu etkiler de ortadan kalkmaya başlayıp makro ihtiyati politikalar da tüketimi sıkmaya başlayınca şu anda iç tüketimde daha ciddi bir zayıflama var. Bunun üzerine bir de tabii kurda reel olarak değerlenme ortaya çıkınca işte üretim tarafında asıl sıkıntı şimdi başlıyor. Çünkü biz aslında 2020 yılından beri ihracat tarafında özellikle sanayi üretimi ihracatı tarafında çok fazla yol alamadık. Neden? Avrupa'da işler iyi gitmiyor. Çin'le rekabet edemiyoruz. Diğer ülkelerle rekabet etmekte zorlanıyoruz. 2023'ten beridir de TL'nin reel olarak değerlenmesine izin veriyoruz ki dezenflasyona destek versin diye. Ama burada tabii rekabet gücümüzü zorlaştırıyor. Yani dışarıya mal satmakta zorlandığımız bir ortamda büyüme adına iç talebi canlı tutan faktörlerle yaşadık biz 2020 yılından beri. Şimdi iç talebi canlı tutan o faktörler de sönümlenmeye başladı. İhracatta ikinci çeyrekte %17 civarında bir reel anlamda azalış var. Neyse ki fiyat etkisi kurtarıyor bizi. Yani sattığımız malların fiyatı arttığı için çok fazla hissetmiyoruz belki bunu dolar bazında. Ama ihracat tarafında sorunlar var. Tabii böyle olunca biraz daha şu anda para politikasının reel ekonomi üzerindeki etkisini daha fazla hissetmeye başlayacağız biz önümüzdeki dönemlerde. Bu da tabii daha fazla şikayet demek. Yani özellikle üreten kesimlerden, ihracat yapan kesimlerden daha fazla şikayet gelecek demek. Şimdi bu aşamada ince ayar politikalarına artık ihtiyaç var. Yani bu şikayetleri azaltacak, yani burada ortaya çıkan problemleri törpüleyecek, bu problemleri biraz bertaraf edecek ince ayar politikalarına ihtiyaç var ki biz bu süreci atlatabilelim kazasız belasız.
1: Peki İbrahim, özellikle tabii bundan sonraki dönemde birincisi rezerv kısmını da biraz tartışmak lazım. Hazır reel değerlenme tarafını tartışırken bunun içerisinde şu anda işte 159 milyar dolar son açıklanan brüt rezerv rakamı, neti işte swap hariç bakarsak 26,5-27 milyar dolar civarında bir rezerv var. Yerine konuyor da rezerv bu arada, yani piyasada risk iştahı toparladığı dönemlerde Merkez Bankası bunu alarak etkin bir şekilde yönetebiliyor. Şimdi bir rezerv seviyesi üzerinden geçtiğimiz haftadan bu yana sorduğum soruyu sana da tekrarlamak isterim. Bu tür ortamda yatırımcıların genelde sordukları iki tane soru var. Bir tanesi özellikle Merkez Bankası kuru tutabilir mi? Bu yanıtını birkaç kez test ettiğimiz ve aslında tutabildiğini gördüğümüz bir nokta ama bu önemli sorulardan bir tanesi, kuru tutabilir mi? İkincisi de Merkez Bankası bu reel değerlenmeyi ortadan kaldırmak için kuru bırakabilir mi? Ya da en azından belli bir noktaya kadar bırakabilir mi? Bu iki uçlu soruyu nasıl değerlendirir, nasıl yanıtlarsın?
0: Şu anki yani aslında şöyle bakabiliriz olaya, Merkez Bankası'nın rezerv biriktirme politikaları açısından biraz daha 2023 sonrasına göre baktığımızda 2023 Haziran ayından sonra Merkez Bankası mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmeye çalıştı ama o dönemde çok fazla yurt dışından döviz girişi olmadı. Asıl döviz girişi 2024 yılı Mayıs ayı sonrasında gerçekleşti ve yine bu aydan sonra yurt içi yerleşikler de döviz satmaya başladılar. Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin bu konuda ne kadar ciddi olduğu daha iyi anlaşılmış oldu 2024 yılında ve Merkez Bankası o dönemde 110 milyar dolarlık rezerv, tekrar rezervine döviz koymuş oldu o dönemde. Mayıs 2025 yılı Mart ayından sonra da malum yurt içi siyasi gelişmelerle beraber Merkez Bankası 50 milyar dolarlık yaklaşık döviz kaybetti. Ama sonrasında çok agresif bir şekilde tekrar rezerv toplamak konusunda iddialı olmadığını düşünüyorum ben. Yani daha önceki döneme göre bu kadar iddialı değildi Merkez Bankası. Şu anda da çok iddialı değil bence. Yani çok agresif bir şekilde rezerv toplama gibi bir kaygısı yok diye düşünüyorum. O yüzden şu anda çok endişeli de değil mevcut rezervleri itibariyle. Bu rezervlerle Merkez Bankası döviz kurunu kontrol edebilir mi? Kontrol edebilir. Gerek döviz likiditesi itibariyle gerek altın tarafındaki stoğuyla mevcut durumda bence önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ihtiyacı olan döviz likiditesini sağlayıp bu politikayı devam ettirebilir. Peki aylık TL'deki değer kaybını hızlandırabilir mi? Bu da mümkün. Geçtiğimiz yıl özellikle yaz aylarında Merkez Bankası bunu yapmıştı. Haziran ve Temmuz aylarında Euro'daki değerlenmeye de bağlı olarak bir miktar. O dönemde daha hızlanmıştı TL'nin değer kaybı. Lakin bu bize Ağustos ayında enflasyon olarak geri dönmüştü. Geçtiğimiz yıl Ağustos ve Eylül ayı enflasyonları yüksek gelmişti. Bu da şunu gösteriyor. En azından o dönemde geçişkenlik daha fazlaydı kurdan fiyatlara. Şu anda iç talep geçtiğimiz seneye göre daha zayıf. Kurdan geçişkenlik bu kadar hızlı ve yüksek olur mu? Biraz Merkez Bankası'nın bunu değerlendirmesi lazım. Bunun hesabını yapması lazım. Bunun hesabı yapılırsa önümüzdeki aylarda Merkez Bankası isterse biraz daha TL'de değer kaybına hız verebilir. Bu biraz daha ihracat tarafındaki dengeleri tekrar yerine oturtabilir. Çünkü çapraz kur da yine aleyhimize çalışmaya başladı. Geçen yıl lehimize çalışan Euro-Dolar paritesi bu sene şimdi tekrar 1.15'lere geldi. 1.18-1.19'lardaydı. Yıl sonunu 1.20'lerde bitirir diye tahmin ederken sene başında şu anda tekrar 1.15'lere dönmüş vaziyetteyiz. Hala çok kötü değil ama dediğim gibi biraz daha Merkez Bankası yaz aylarında Türkiye'nin rekabet gücü açısından biraz daha rahatlatmayı düşünebilir. Dediğim gibi bu kurdan fiyatlara geçişkenliği hesaplayarak.
1: Peki şimdi sürenin sonuna yaklaşıyoruz İbrahim. Çok hızlıca biraz dünyadaki tabloyu da değerlendirmeye çalışalım. Biraz evvel bir Bloomberg'dan son dakika haberi geçti. Diyor ki Japon Merkez Bankası 3 ayda bir yapmış olduğu tahvil alım sürecini sonlandırmayı planlıyor. Bunu zaten Nisan ayı itibariyle 200 milyar yene kadar düşürmüştü. Dolayısıyla yeni desteklemek için yeni bir adım. Bu neden geliyor? Aslında doların kuvvetlendiği ortamda hemen hemen bütün merkez bankaları kendilerini biraz daha fazla bu yeni ortama adapte edebilecek, uyarlayabilecek hamleler yapmaya çalışıyorlar. Herkesin derdi kendine. Mesela Endonezya Merkez Bankası 25 bas puan beklenmedik şekilde faiz indirdi bugün itibariyle. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başka bir şey yapıyor. Brezilya başka bir şey yapıyor. Yani aslında olup bitenler herkesin kendi politikasını şu bu sürece bir şekilde uyumlandırma zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Şimdi biz de eğer süreç uzayacak

0: olursa bizim atmamız gereken adımlarda bir ekstra sıkılaşma ihtiyacı var mıdır? İki, özellikle gelişen piyasalara son 1,5 yıldan bu yana çok homojen olmasa da çok kuvvetli bir şekilde gelen o alım eğilimi ve dalgası bu süreçten ne kadar hasar görecektir? Bizim de ödemeler dengesi tarafında cari açığımızın bir miktar daha fazla negatife doğru kaymış olduğu ortamda.
1: Şimdi mevcut durumda küresel şoklar diyelim. Yani sadece petrol şoku değil, bir yandan Trump'ın uyguladığı tarife şoklarıyla karşılaştık. Önce dünya ekonomisi, sonra da bu enerji şokuyla karşılaştık. Ve bu enerji şoku da tabii bütün ülkeleri çok simetrik bir şekilde etkilemiyor. Farklı şekillerde etkileniyor ülkeler. Emtia üreten ülkeler olumlu ayrışırken, emtia dışı, bizim gibi emtia ithal eden ülkeler olumsuz etkilenmeye başladılar. Bunun dışında, bu iki faktörün dışında bir de yapay zeka hikayesi var. Biz bu yapay zeka konusunu hep mecburen son tartışmalar nedeniyle hep geriye bırakıyoruz ama senin de programın başında bahsettiğin gibi SpaceX'ten tut işte OpenAI'ın halka arzı ile ilgili bir sürü gelişme yaşanıyor. Bunların ekonomik etkileri artık reel olarak görünmeye başlandı. Yani bu yaşanan AI devrimi diyelim, bunun reel etkileri ekonomiler üzerinde görünmeye başlandı. Bu, o yüzden aslında çok asimetrik bir şekilde etkileniyor ülkeler ve farklı şoklardan, gördüğün gibi farklı şoklardan farklı şekilde etkileniyor. Herkesin başka bir derdi var şu anda dünya ekonomilerinde. Bu işten en karlı çıkan aslında Amerika ekonomisi gibi duruyor mevcut durumda. Çünkü özellikle bu yapay zeka tarafında en önde giden o. Petrol fiyatları arttı, petrol ihracatı arttı Amerika'nın. Şirket karlılıklarına bakıyorsun, son yılların en karlı dönemini geçirdi birinci çeyrek itibariyle birçok şirket Amerika'da. Dolayısıyla en karlı çıkan o. Zararlı çıkanlar da başlarında tabii maalesef bizim gibi emtia ithal eden ülkeler geliyor. Türkiye'nin de cari açık tahminleri malum hani 30-35 milyar dolar seviyelerinden 55-60 milyar dolar seviyelerine çıktı 2026 yılı itibariyle. Bu tabii yüksek bir rakam Türkiye ekonomisi için ama finanse edilebilir bir rakam aynı zamanda. Yani Türkiye ekonomisi böyle bir cari açığı bir yıl finanse edebilir ama önümüzdeki yılı daha iyi düşünmemiz ve daha iyi planlamamız lazım. Böyle bir cari açığın finansmanı açısından. Böyle bir durumda nasıl önlemler alınabilir? Tabii ilk akla gelen şey ekonominin yavaşlaması. Ekonomi zaten yavaşlıyor. Biz biliyoruz ki Türkiye ekonomisi yavaşladığı zaman zaten cari açık tarafında gerilediğini görüyoruz. İç talebin yavaşladığı zaman cari açığın gerilediğini görüyoruz. 2026 yılında olmasa bile 2027 yılında daha düşük cari açık rakamlarıyla karşılaşırız diye düşünüyorum. Tabii bu arada 2027 yılında petrol fiyatları da biraz normalleşirse, orada bir geriye çekilme olursa, bu da Türkiye açısından bir aslında olumlu senaryo yaratacaktır 2027 için. Ama 2026'da cari açığımız, finanse etmemiz gereken cari açık dediğim gibi 50 ile 60 milyar dolar arasında bir rakam seviyesinde olacak. Mevcut durumda gerek yurt içi kaynaklar, gerek yurt dışından sağlayabildiğimiz döviz kaynaklarını düşününce dediğim gibi finansmanı konusunda herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben bugün.
0: İbrahim Ünalmış, çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için şimdi kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikte karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli. Temiz tuval.

0: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, günaydın diyelim sana. Öncelikle bir taraftan Japon Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalardan biraz evvel de bahsettik. Senin de aktaracakların varsa buna ek olarak onu değerlendirebiliriz. Diğer taraftan yine Pentagon'dan gelen açıklamalar var. Çin şirketlerini yine Çin Halk Cumhuriyeti ordusuyla bağlantı olduğu olan listeye dahil etmiş görünüyor. Bir de SpaceX'in halka arzına da Çinlileri çok fazla dahil etme yanlısı olmadıklarını gözlemliyoruz. Bunun dışındaki diğer unsurlarla birlikte İstersen sözü sana bırakalım.
1: Açıl, bugün 3 tane ana tema var, hemen anlatmaya başladım. Bir defa en sıcak olanlardan bahsedeyim. Sen de az önce belirtiyordun. Nikkei'de 2 tane kritik haber düştü Merkez Bankası ile ilgili, borcla ilgili. Açıl, bir tanesi tahvil alım hızlarında tahvil piyasasında aslında arzı değiştirici bir takım adımlar atacaklar. Bu aslında piyasada arttırım öncesi acaba piyasaya daha çok tahvil mi bırakmak istiyorlar şeklinde hemen akla böyle bir şey getirdi. Ardından da ikinci bir haber, yine eski bir Merkez Bankası yetkilisi bu ay artışa işaret etti. Dolayısıyla piyasa bunu biraz arttırım sinyali gibi okuyor şimdilik. Nitekim de hemen Japon yeni Amerikan doları paritesinde bir hareket gördük. Japon yeni şu anda değerleniyor. İkinci tabii taze sıcak haber, Endonezya Merkez Bankası. Açıl, seninle de konuşuyoruz. Zeynep'le de sık sık konuşuyoruz. Endonezya varlıklarında çok ciddi satışlar var. Satış baskısı var. Sermaye çıkışı vardı. Ayın 17'sinde 18'inde toplanacaktı Merkez Bankası ama onu da beklemediler. Açıl, acilen 25 bas puanlık bir faiz arttırımına gittiler politika faiz tarafında. İkinci ana tema jeopolitik gerilimler. Tabii Trump şey görüşmesine kadar aslında biz bir sakinlik görmüştük. Ondan sonra da bir sakinlik vardı ama iki tane önemli şey oldu. Bize tekrar tansiyonun arttığını gösteriyor. Bunlardan bir tanesi SpaceX savunma kontratları da alıyor tabii ki bazı regülasyonlara tabi. Nitekim de Amerikan tarafı IPO'nun yüklenicilerine, Goldman Sachs gibi yüklenicilerine demiş ki Hong Kong ve Çin'den herhangi bir yatırıma izin vermeyin. Bunu bir kenara koyalım. Üstüne bu sabah itibariyle tabii ki bazı büyük Çinli şirketlerine şok geldi Açıl. Kimlere geldi? Büyük teknoloji tarafında Baidu'ya geldi, Alibaba'ya geldi. Bir de tabii ki elektrikli araçlar tarafında da hem BYD hem NIO Pentagon tarafından Çin askeriyesiyle bağlantılı şirketler listesine eklendi. Çok nahoş bir durum. Burada şirketler hemen açıklamalar yayınladılar. Bunu reddediyorlar. Bir tabi not olsun, önemli olan taraf şu Açıl. Doğrudan yaptırım gerektirmiyor ama bir yaptırıma yol açmış olabilir. Ufukta bu da görünüyor olabilir. Bu açıdan da nahoş bir durum. Üçüncü ana temada Çin'in dış ticaret verilerini aldık Açıl. Dış ticaret verileri tarafında da %19.7 civarında ihracat artış hızı var. Yine ithalata baktığımızda neredeyse %30'a yaklaştı. Neden diyeceksin, vaktimiz de azaldı. Özellikle data merkezleri bileşenleri tarafında çok ciddi artışlar var. Dolayısıyla

0: Bu Çin'in dış ticaretini tek başına besliyor.
1: Asya notları ile birlikte sabah raporunun da sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi. Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım bülteninden herkese günaydın efendim. Evet, İsrail ve İran arasındaki kırılgan ateşkesin değerlendirilmesi ve Orta Doğu'daki geniş çaplı çatışmaların yaşandığı bir süreçte gelen haber akışlarını yakından takip ediyoruz ki bu haber akışlarının yanı sıra bir diğer tarafta Wall Street tarafında borsalarda düşüşte alım yapan yatırımcıların ortaya çıkması ile birlikte haftanın ilk işlem gününde pozitif bir değerlendirme öne çıktı. Neden? Yapay zeka hisselerine yönelik ilgi çekicilik. Özellikle ilginin yeniden bu yöne artması ve ABD'de sağlam ekonominin şirketleri desteklemesiyle devam edeceği yönündeki beklentilerle birlikte hisse senetlerinde yukarı yönlü hareketleri takip ettik. Dünün özelinde Nasdaq 100 tarafına bakıyoruz. Nasdaq 100 tarafında %1,6'lık bir yükseliş. Bu sabah itibariyle iyimserlik future'lara, yani vadeli tarafa yansımış gibi duruyor ki Asya hisse senetleri tarafında da yine etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra OpenAI Anthropic'ten sonra halka arz sürecini gizli bir başvuruyla başlatmış gibi duruyor. Öte yandan SpaceX'in halka arzına yönelik yüksek talepler gelmeye devam ediyor. Kurumsal yatırımcı bu havaya katkı sunmaya devam ediyor. Yani bugünün özelinde Orta Doğu'daki haber akışlarını yakından takip ederken bir diğer tarafta özellikle yapay zekaya yönelik ilginin yeniden artma hikayesi öne çıkıyor efendim. Peki neler bekleyebiliriz? Bugün öne çıkan gündem başlıklarında hızlıca şöyle bir bakalım. BofA'dan ayı piyasası uyarısı geldi. Bank of America'ya göre ABD borsasında ayı piyasası işaretleri giderek artıyor. Kurum stratejistleri 5 Haziran tarihli bir notta ise senetlerinde çok fazla tehlike işareti olduğunu da yazdı ve yatırımcılara karınıza alın tavsiyesinde bulundu. Önemli bir tavsiyeydi. Stade'ye göre faiz artışı riski yükseldi. Kevin Warsh'un önemli bir görevi başlıyor ki önümüzdeki hafta ilk toplantısını takip edeceğiz. Bu yıla yönelik beklentiler farklılaşmaya başladı. Piyasa Fed faiz artışını beklerken Trump'tan gelen mesajlar indirim yönünde olmaya devam ediyor. Trump'ın atamış olduğu bir isim olması sebebiyle birlikte görev bir hayli zor. Stadel'e göre yatırımcıların karşı karşıya olduğu bir sonraki büyük risk Fed'in artan enflasyon baskılarını frenlemek için yine yakında faiz oranlarını yükseltmek zorunda kalması olacak gibi duruyor. İsrail ve İran'dan saldırı durdurmaz sözü, İsrail ve İran çatışmalarının şiddetlenmesi, barış görüşmelerini tehlikeye atması ve Trump'ın gerginliği azaltması çağrısında bulunmasının ardından karşılıklı saldırıları azaltma konusunda da anlaştı. Çin'in ise ihracatın Mayıs ayında beklentileri aştı. Olumlu bir haber akışıyla birlikte devam ediyoruz ki Orta Doğu'daki gelişmelere rağmen diyelim ve hızlıca şöyle hemen veri takvimine geçelim. Bugünün özelinde neleri takip edeceğiz? Efendim bugünün özelinde ABD'den gelecek olan küçük işletme iyimserliği Mayıs ayına ilişkin takip edeceğimiz veriler arasında 15.30'da ticaret dengesi gelecek. 17'de ise ABD'den ikinci el konut satış verileri ve 17'de yine aynı saat diliminde ABD'den toptan yine satışları yakından takip edeceğiz. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içeride saat 14'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferansları açılış konuşmasına katılacak. Burayı yakından takip ederken hazine ihaleleri önem arz ediyor. Hazine ihalelerinde de Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 yıl vadeli TLRF endeksi 6 ayda bir kupon ödemeli, 4 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvillerinin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Bunu da yakından takip edeceğiz istiyoruz ve evet gelişmeler yaşanıyor. Yapay zeka iyimserliği bugünün özelinde devam ederken diğer tarafta ise Orta Doğu'daki şekillenmeler, gelişmeler, enflasyon üzerinden para politikaları üzerinden ise varlıkları etkilemeye devam ediyor. Peki Borsa İstanbul nasıl şekilleniyor? Kendisiyle değerlendirelim. Pusula Yatırım Danışmanlığı Direktörü Volkan Dükkancık bizlerle birlikte. Volkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk benim, günaydınlar.
0: Volkan, şimdi dün pozitif bir görünüm. BIST 100 endeksindeki kapanışa bakıyoruz, 1.22'lik pozitif. Bankalar tarafında özellikle 3.61'lik alıcılı seyir. Dün biz neyi fiyatladık? Ne oldu da biz fiyatladık? Yani bir önceki kapanışta farklı bir tablo vardı.
1: Pelin, günlük hareketlere anlam yüklemeyi bırakalı çok oldu Borsa İstanbul cephesinde. Aslında sadece Borsa İstanbul'da da böyle değil. Yani Nasdaq'ta da hani Cuma günü Intel'ler, Nvidia'lar %10 düşüp dün tekrar toparlayıp %8-10 kapatıyorsa artık bunu sadece Türkiye üzerinde. Hatta Sharpe rasyolarına bakacağız. Bugün de onun notunu aldım hatta bakacağım. Herhalde Sharpe rasyosu en yüksek ülkelerden biri olabiliriz. Yani volatilite aldı başını gitti. Gerçekten artık yatırımcılar günlük hareketlere bakıp eğer yatırım kararlarını almaya çalışıyorlarsa bunu bir an önce bıraksınlar. Mümkün değil çünkü anlamlandırmak günlük hareketleri. O yüzden olabildiğince böyle bir iki adım geri çekilip büyük resme odaklanıyor olmak lazım. Ha, büyük resme odaklanınca içimiz çok açılıyor mu dersen, orada da tabii fazlasıyla soru işareti var. Özellikle içeriden bahsettiğimizde. Yani çok konuşulmadı belki ama hani geçen hafta o gelen büyüme rakamının ayrıntılara bakıldığında gerçekten gittiğimiz yol çok hoş bir yol değil. Yani hani %2,5'luk yıllık büyüme, hani nesi kötü bu kadar sıkı duruyoruz falan derken ama yani hane halkı tüketimine geldik burada. Türkiye ciddi bir sanayisizleşme riskiyle karşı karşıya kalmış durumda. İşte biz de ne yapıyoruz borsada? O zaman diyoruz tüketim, hizmetler tarafı, yüksek enflasyon, hala 3 yıldır aynı temaya takıldık kaldık. Biz de oraya sarılmaya devam ediyoruz. Bankalar tabii yani betası yüksek. Yani piyasa toparladığında sürekli bankalarla toparlıyoruz, bankalarla düşüyoruz. Yılbaşından beri endeksin çok çok gerisinde kaldı bankalar. Son dönemde de öyle. Artık çarpanlar tekrar cazip hale gelmeye başladı. Şimdi bir bu taraf var. Bir bankaların ucuzluğu hikayesi var. Bir de geçen cuma günü mesela Nisan ayı BDDK verileri geldi. Bankacılık karıyla ilgili. Geçen yıl aynı döneme göre ciddi bir düşüş var. Yani ikinci çeyreği kaybettik. Bankalar muhtemelen son 6-7 çeyreğin en zayıf bilanço sonuçlarını açıklayacak ikinci çeyrek. Şimdi bu taraf var, bir de çok ucuz var. Kimi diyor ki tamam en kötüyü bu çeyrekte göreceğiz. Artık 3. çeyrekten itibaren işler toparlanacak diyenler piyasa toparlanmadı. Bankalara koşuyor. Biraz işler kötüye gitti mi konjonktür bankalara hiç uygun değil, banka satıyor. Biraz hani bankaları günlük trade alanından ben çıkardım. Ama şunu söyleyeyim, bankalardaki artık kısa vadedeki zayıflıkları orta vadede ben fırsat görmeye başladım. Yani borsada bugünü satın almaya çalışırsanız bu volatility içerisinde kaybolursunuz. Dediğim gibi bir iki adım geriye gidip birkaç çeyrek sonrasını planlayabiliyor olmanız lazım. Bu noktada da biz tekrar o sürekli ara verdiğimiz, es verdiğimiz dezenflasyonist sürece ve faiz indirim sürecine tekrar bir noktada döneceksek ki genel kanaat bu. Temmuz olur, Eylül olur. Artık hani bunu tartışıyoruz tekrar. Dolayısıyla ben bankalardaki kısa vadeli zayıflıklarda biriktirme noktasındayım ama hani bugün gidip agresif şekilde portföyümü banka alır mıyım? Hayır. Ama her zayıflıkta öyle gıdım gıdım savunlu bir şekilde banka toplarım.
0: Yani bugünkü koşullara baktığımız zaman bir yatırımcı gözüyle önümüzdeki 2-3 aylık bir portföyü oluştururken olmazsa olmaz sektörün.
1: Evet. Ya şimdi işte dediğim gibi orada büyümenin dinamiklerine bakacağız. Hizmet sektörü benim önceliğim. Yani orada işte tüketiyoruz, tüketerek büyüyoruz. Dolayısıyla hani tüketime hizmet eden, hane halkının tüketimine hizmet eden sektörleri ön planda tutmaya ben devam edeceğim. Burada hani vazgeçemediğim gıda perakendeciler, vazgeçemediğim iletişim tarafı. Yani bu çok acı ama dediğim gibi 3 yıldır bunu konuşuyoruz. Yani şimdi otomotiv vazgeçiyoruz. Yeni ev almaktan evet vazgeçebiliyoruz. Lüks tüketimden biraz vazgeçebiliyoruz ama zorunlu temel ihtiyaçlardan vazgeçemiyoruz. Ve iyi bilançoları nerede göreceğiz dersen o tarafta göreceğiz. Ve bir iki çeyrek daha hani bu yüksek petrol fiyatlarının yarattığı etkiyle kimya plastik tarafında da biz iyi şeyler göreceğiz, bilançolar göreceğiz. Bir de enerji tarafı ama şunu çok net ayırmak lazım Pelin. Enerji deyince hurra hadi enerji üreticilerine gidelim değil. Yani mesela az önce yine piyasa takas fiyatları açıklandı. Tarihi diplerdeyiz. Dolayısıyla enerji üretenler değil de enerji üretenlere ve yatırım yapanlara tedarik sağlayan, yani enerji sektörüne tedarik ve teknoloji sağlayan şirketlere odaklanacağız. Orada kalmaya devam edeceğiz. Evet, yılbaşından beri ciddi primler oluştu orada. Kimi kastediyorum? İşte Astor'u, Europower'ı, Smart Güneş'i gibi. Yani orada büyüyen enerji altyapısına sadece Türkiye'de de değil, global ölçekte artan enerji

0: talebine ve enerji yatırımlarına karşılık verebileceği sektörler. Oradan da vazgeçmiyoruz. Ama orada fiyatlamalar biraz hızlı gittiği için fırsat arıyorum orada. Hmm. Tekrar cazip hale geldiğinde. Yani vazgeçemediği sektörler o. Şimdi diyeceksin ki bankalar kısa vadeli dedim, bankalardan da vazgeçmiyorum. Bankaları kendi endeks ağırlığı içerisindeki seviyenin altına indirmiyorum. %14-15'ler.
1: Peki bankaların neyi çekici geliyor sana evet. şu anda? Yani banka dediğin noktada bugün bakıyorsun yüksek faizle devam edeceği naaşlı kâr. Yani bugün kolay kolay faizleri düşürülemeyeceği aşikar. Eylül'ü öteledi en erken beklenti faiz indirimde. Bankayı cazip kılacak olan şey evet. ne ki bankayı tutuyorsun?
0: İşte burada aynen çok güzel soru. İşte tam bu noktada bütün hikaye başlıyor zaten. İşte orada ortaya risk getiri dengesini koyuyorum ben. Yani şimdi bankalar bugün tarih zirvelerine yakın olsaydı, mesela sanayi tarih zirvelerine yakın hareket ediyor, sanayi endeksimiz. Bankacılık endeksi zirvesinden çok aşağıda, hatta 255 günlük ortalamasının altında. Hani 255 günlük ortalama ne? Hani işin hani teknik temeli koyalım. Son bir yıllık yatırımcının ortalama maliyetlenme bölgesi bankalarda. Bu fiyatların altındayız. Dolayısıyla yani evet riskler var bankalar için. Mevcuttaki riskler bankaları ya bu risklerde, bu faiz ortamında banka mı alınır arkadaş diyeceğimiz noktadayız ama işin getiri tarafına, getiri potansiyeline baktığında risk getiri dengesi matematiğinde bence artık bankalar cazip konuma gelmeye başladı. Yani bankacılığı bundan, şu anki içinde bulunduğumuz mevcut ortamdan ziyade hem geldikleri seviyeler hem çarpanların ileriye dönük beklentilerle oluşturduğumuz çarpanlar bazında ben bankaları artık cazip bulmaya başladım, onu söyleyeyim. Yani şu an kendi endeks ağırlığında tutuyorum %14-15'lerde ama her geri çekilmede bu ağırlığımı adım adım arttıracağım. Burada da tabii temel senaryolar oluşturuyoruz. Yine oluşturuyoruz o senaryoyu. En geç Eylül ayıyla birlikte biz tekrar faiz indirim temasına döneceğiz. Ve tabii ben hani belki piyasadan o noktada biraz ayrışıyorum ama petrol fiyatlarında ciddi bir gerileme de bekliyorum ben. Merkez Bankası çok zorlandı 2-3 aydır yani Mart ayı başladığından beri. Ama önümüzdeki 3-4 ayın hani kurun daha çok hareket etmeyeceği bir senaryoda yaz aylarındayız. Merkez Bankası'nın elinin yavaş yavaş güçlendiği bir temaya gidebiliriz. Daha çok erken Haziran ayı enflasyonu konuşmak için. Ama bizim ilk ölçümlemelerimiz %1'in altında, hatta böyle 0.50 civarı belki onun da altında gelebilecek bir enflasyonu işaret ediyor. Daha çok erken tabii. Daha Haziran ayının 3'te 1'lik kısmını tamamladık. Biz her hafta her 10 günde bir enflasyon beklentilerini oluşturuyoruz, tahminlememizi yapıyoruz. Dolayısıyla Haziran ayında gelebilecek düşük bir enflasyon bir katalizöre ihtiyacı var bankacılık sektörünün ve Merkez Bankası'nda buna ihtiyacı var. Şeye hiç girmiyorum. Olası bir erken seçim senaryolarını
1: konuşmuyorum. Ona konuşacağım. Onu konuşacağım. Hemen
0: onu konuşacaksak orada ben biraz daha pozitif agresif taraftayım.
1: İşte. Şimdi hemen şöyle, o zaman şu kısa vadeyi bir tamamlayalım. Ardından bu seçim hikayelerinin hangi varlıkları biraz daha öne çıkabileceğine yönelik de sorumu soracağım ama bir yatırımcı gözüyle bakarsan eğer önümüzdeki 2-3 aylık performansı bir portföy dağılımını yaptığında en fazla nereye gidersin? TL mevduatı mı? Borsa İstanbul tarafı mı? İşte tahvil tarafı mı? Döviz tarafı mı? Nereye en fazla ağırlığı verirsin?
0: Şimdi ben yılbaşından beri orada duruşumu çok değiştirmedim. Yani yıla başlarken şunu dedik. 2025 yılında maksimum %50 hisse senedi olacak şekilde portföylerinizi ayarlayın dedik. 2026'ya başlarken geçen sene Aralık ayı ortasından beri minimum %50 hisse senedi ağırlığımız olsun dedik. Kalan %50'yi de altın ve TL sabit getiri enstrümanları arasında değiştirelim dedik. Şu an için mevcuttaki portföy dağılmış şekilde %50 hisse senedi, %15 altın ama gram altın. Ons'tan çünkü bu sene bir beklentim yok. 2026'yı ben altın için zaten hani yatay konsolidasyon yılı olarak gördüm. Neden ısrarla gram altın tutuyorum peki portföyümde %15? Aynen öyle. Yani enflasyon belli ki %30'ların altına gelmeyecek. Evet TL değerleniyor ama artık oradaki makas da eskisi kadar değil. TL daha az değer, reel anlamda değer kazanmaya başladı. Belki başa baş gidecek enflasyonla bir süre. Dolayısıyla gram altını portföyümde hem dövize karşı hem altında olası bir toparlamaya karşı tutuyorum. %35'e hala TL sabit getirir enstrümanlardayım. Peki burada oynamayı nereden yaparım? %15'in altına altında inmem, %50'nin altına hisse senedinde inmem. Nereden hisse senedine ya da altına kayarım? Sabit getirir enstrümanlar tarafından. Orada da Merkez Bankası'ndan bir sinyal alırsam, bir indirim sinyali geldiği an orada yavaş yavaş ya böyle kısa vadeli tahvil ağırlığı yüksek fonlara geçerim. Oradaki sabit getirili içerisindeki dağılımımı değiştiririm. ya da o 35'ten böyle 5-5, 10-10 hisse senedi tarafına doğru geçelim. Çünkü ben bu yılın borsa açısından evet zor, beklediğimizden de çok daha volatil ve zorlu geçiyor. Ama 2026 yılının borsa açısından yani yılı bitirdiğimizde ben borsa endeksinin hele hele doğru sektör ve hisselerden seçilmiş bir portföy oluşturabildiyseniz faizin de altının da

0: üzerinde bir getiri sunacağını düşünmeye devam ediyorum. Şimdi şöyle, ya endeks hesaplaması yapmak çok zor. Hani endeks tahmini vermekten çok imtina ediyoruz. Biliyorsun hani hani oralarda önlemler alınmaya çalışıyor ama doğru atılmış ama yetersiz bir adım olarak görüyorum. İşte o çok uzun bir konu, ayrıntısına girmeyelim. Ben endeks tahmini yapmaktan ziyade kendi oluşturduğumuz, beğendiğimiz hisselere fazlasıyla odaklandım bu dönemde. Yani hisse seçmeye hep diyoruz işte hisse seçimi çok önemli, çok önemli. Ama bu dönemdeki kadar hiç önemli olmamıştı. Yani endeksleri takip etmeye çalışırsak yenemeyebiliriz belki endeksi vesaire. Ama doğru hisseyi yakaladık mı onun peşinden gideceğim.
1: Doğru hisseyi yakalamak için ne yapar?
0: Bravo. Yatırım. Çok güzel, doğru. Onu hemen şöyle kısaca anlatayım. Benim uzun vadeli hisse seçme hikayem aslında çok basit bir denkleme. Yani şu anki bilançoya bakıp size anlamlı getiri sunacak hisseyi bulmanız çok zor. Önümüzdeki dönemde beklentileri güçlü olan, bir hikaye yaratabilen, bir yatırım sürecine girmiş ya da daha yüksek marjlı ürünlerle daha yeni pazarlara girebilme potansiyeli olan, özellikle cirosunu ve faaliyet kârını katlayabilecek şirketleri bulacaksınız. Onu mevcut bilançodan bulmanız çok zor. Neye bakacaksınız? Faaliyet raporlarına bakacaksınız. Burada her gün onlarca konuk ağırlıyorsunuz, şirket yetkililerini ağırlıyorsunuz. Oturun buraları takip edin. Ya mesela Astor, geçen senenin son çeyreğinde çok konuştuk. İşte yatırımları devreye girecek, kapasite 3 katına çıkıyor. Üreteceği ürünlerin marjı çok daha yüksek. Dolayısıyla hani ciro büyürken faaliyet kârı daha da büyüyecek. İşte burada bir fırsat vardı. Yani özetle hani gidin bugün Astor alın diye söylemiyorum bunu. Anlamlı bir şekilde fiyatladı. İşte Astor'un mesela geçen sene Kasım Aralık'taki hikayesi gibi bir hikayeyi yakalayın, buna binin. Ha, sonradan bu hikayeyi yakaladınız mı? Her 3 ayda bir bilançolar açıklandığında teyit etmeye çalışın. Şirket sunduğu bu guidance'ın doğrultusunda ilerliyor mu? Ve bu hikaye devam ettiği sürece siz de o pozisyonunuzda kalın. Başka türlü öyle hani anlamlı getiriler sunacak şirketler bulmak zor. Ha, bizim borsamızda çok bulabiliyorsunuz. Çok fiyatı çok yüksek giden hisseler var ama arkasında hikaye dolduramadığınız zaman biz o tarafta yokuz. Biz arkasında güçlü bir hikaye bulalım. Sonra o hikayenin bilançolarda karşılığını görelim. O tarafta olalım. İki elin parmaklarını geçmiyor bu tip hisse sayısı bu arada şu dönemde, yani böyle bir konjonktürde, ama yakalarsanız da hani endekse bile çok bakmadan anlamlı getiriler var ve hani güzel. Benim hedefim ne dersen, ben yılın sonunda enflasyonu en az 2 kat yenebilecek bir getir sağlayabiliyorsam hisse senetleri tarafında kurduğum model portföyde kendimi ancak o zaman başarılı sayıyorum, onu söyleyeyim. Hedeflerimizde bu doğrultuda belirlemekte güzel. Fayda var.
1: Peki şimdi gelelim biraz da seçim hikayesine. Resmi kaynaklardan herhangi bir haber akışı olmuyor ama piyasada o kadar fazla spekülatif bu anlamda yapılan konuşmalar da var ki. Şimdi bugün seçimi konuşmaya başladığımızı varsayalım. Hisse senedinde 2023 tablosunu yaşar mıyız? 2023 genel seçim tablosunu yaşar mıyız?
0: Aa, bilmiyorum. Ben orada dediğim gibi pozitif ayıflayayım. Neden olduğunu açıklayayım. Şimdi seçim evet bir belirsizliktir. Bir belirsizlik yaratır piyasada ama seçimin sonucuna ilişkin genel bir konsensus var ise ve mevcut ekonomik politikaların devam ettirileceğine dair, tabii o uygulanan politikalardan memnunsak, onların devamı gelecek ise, burada bir bozulma, geriye gitme, kötüleşme olmayacağına inanıyorsa piyasa, bence ona pozitif bir alan açar piyasa beklentileri. Şu an yani ekonomik politikalarda sıkıştık. Çok net sıkıştık. Benim üçüncü yıl, sıkı durduğumuz üçüncü yıl artık nefesini tutamayacak duruma geldi. Özellikle reel kesim, üretici kesimi. Dolayısıyla burada bir ayar gerekiyor. Şimdi önümüzde seçim varken burada hani kuru salalım gitsin, faizleri hızlıca indirelim, kur gitsin gibi bir politika değişikliğine gidemeyiz. Ne yapabiliriz ama? Hızlı bir askı seçim olur böyle bir ortamda. Sonra yeni gelen ekonomi yönetimi ya da mevcut ekonomi yönetimi daha böyle politikalar biraz esnetilerek, yani biz büyümeyi biraz daha önce ekleyelim, belli enflasyon seviyelerini kabul edelim, %5'e ulaşacağız ama 2 senede değil 5 senede ulaşacağız deyip daha esnek, üretimi teşvik edecek bir ekonomi politikayı ortaya koyacak beklentisi içerisindeyim ben. Yani bu ekonomi politikası artık müdahaleye muhtaç. Bunu çok net görüyoruz. İşte makro ihtiyadi önlemlerle vesairelerle ufak ufak yapıyoruz ama topyekün masaya yatırıp her şeyi tekrar değerlendirmek zorundayız. Ben böyle bir senaryoyu piyasanın hem kurda biraz rahatlama, daha böyle TL'nin hafif değersizleştiği, büyümenin biraz daha önceliklendiği, üretimin biraz daha önceliklendirdiği bir politikaya geçiş beklentisinde olduğum için seçim sonrasında yeni hükümetle birlikte ve eğer piyasada evet bu hükümet yani mevcut iktidar devam edecek beklentisinde olacağına inandığım için ben olası bir seçimin İlk birkaç gün bir volatilite ve belirsizlik yaratsa da sonrasında piyasalarda karşılığının pozitif olacağını, bundan da en çok hisse senetleri piyasasının yararlanacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki bugün yapmış olduğum portföyde seçim riskini

0: Taşır mısın?
1: Şu an ana senaryomda olmadığı için oraya çok ağırlık vermiyorum. Bir iki bir şeye bakıyorum. Şimdi hani bir iki adım atılırsa biraz daha böyle senaryolarımı evet bir baskın erken seçim olabilire doğru kaydıracağım. Bir, Temmuz ayı biliyorsun. İşte emeklisi, asgari ücretlisi yani ezildiler. Çok net. Hani beklenen enflasyona göre zamlar belirlendi ama enflasyon beklendiği gibi gitmiyor. Dolayısıyla orada bir ayarlama gelir mi? Hatta yani tamamen bir analistin yazısı üzerine tartışık bunu ama ABD'li bir swap attı. Hani neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulabilir? Ya da hani rezervlerimiz şu an çok yetersiz değilken neden böyle bir şey olabilir? Demek seçime giderken biraz hafif gevşeyen kemerler, hani kemerleri tamamen açmayacağız ama belki bir delik öteye alacağız, biraz gevşeteceğiz. Orada kurda bir hareket olursa onu baskılamak için bakın ABD'de swap hattımız var. Hiç o taraflara yeltenmeyin denebilir kur spekülatörlerine. Orayla bir anlaşma olursa, Temmuz'da bu tip adamları görürsek, Merkez Bankası bu ay değil ama Temmuz'da ufak ufak bir işler toparlıyor. Faiz indirimleri temasına yavaş yavaş dönebiliriz minvalinde hafif yumuşak sinyaller alırsak ben hani bu yıl bitmeden bir seçim gündeme gelebilir mi diye daha yüksek sesle kendi kafamın içinde tartışmaya başlar. Portföyümde de ona göre ayarlamalar yapabilirim
0: o
1: diye düşünüyorum.
0: O ayarlamalarda yine sabit getirilerden çekip doğrudan
1: hisse senedine biraz daha riskli varlıklara doğru geçiş yaparım.
0: Yüzde kaç arttırsın?
1: Yani ya 65'in üstüne çıkmam böyle bir ortamda. Yani henüz bilançolarda çünkü en az iki çeyrek daha bunun karşılığını göremeyeceğiz. Dolayısıyla ama 65'e kadar çıkarım. Mesela yıla 50 ile başlayıp Ocak ortasında biz %65'e kadar çıkardık hisse ağırlığımızı. Sonra savaş başladı. Tekrar 50'ye indik ama 50'nin altına inmedik. Çünkü öyle bir konjonktürdeyiz. Yani enflasyon var bir defa. Yani enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir yerde dönüp dolaşıp hisse senetleri piyasasına gelmek zorundasın. Dolayısıyla bu bizi 50'nin altına indirmiyor. Fırsat bulursak gerçekten yeni ekonomik döngüye doğru geçiş minvalinde fırsatlar görürsek, belirtiler görürsek de onu hızlıca %65'e kadar çıkarırım.
0: Yabancı
1: ama daha
0: hisse senetleri
1: değil.
0: Peki orada...
1: Valla bizden daha volatiller yok istemiyorum yani.
0: Anladın mı?
1: İstemiyorum yok hayır. Biz daha makulüz ya. Bizim piyasamız daha sakin. Ben o yüzden Türk hisse senetleri diyorum.
0: Peki Türk hisse senetlerinde BIST 100 dışı ne kadar ağırlık versin?
1: Evet.
0: Orada da oynaklık çok
1: güzel
0: yüksek.
1: Soru. Doğru doğru. Şimdi orada tabii çok net ayırmak lazım. Yani işte oyuncuların sahip oldukları, patronların ellerinin üzerinde olduğu hisseleri kenara ayırıp gerçekten biraz böyle temele odaklandığımız noktada şunu hep söylüyorum. İki bilanço dönemindir aynı şeyi söylüyorum. Yüksek ya bizim küçük orta ölçekli şirketlerimizin sermaye birikimleri yok. Borçlanarak büyüyorlar. Böyle yüksek faiz ortamında da bir büyümeleri yavaşladı, iki borçluluklar yormaya başladı. Ama buna rağmen son 4-5 çeyrektir cirosunu büyütebilen, faaliyet kârını büyütebilen ama işte bahsettiğim finansal yükler nedeniyle net kâra bunu yansıtamayan şirketler var. Epeyce de şirket var. Böyle orada bir elin parmağını geçiyor mesela o şirketler. İki elin parmağını geçiyor oradaki şirketler. Bunları bulup çıkaracağız. Şimdi isim vermeyeceğim çünkü çok volatiliteye maruz kaldığı için o hisseler. Ama otursunlar baksınlar 3-4 çeyrektir düzenli olarak cirosunu faaliyet kârını büyüten ama bunu net kâra yansıtamadığı için fiyatlamasına da yansıtamayan şirketleri bulsunlar. Olası bir faiz indirim sürecinde en hızlı nemalanacak, en hızlı net kârını büyütebilecek şirketler onlar. Ben BIST 100 dışındaki şirketlere de hani %50 dedik ya hissesine de. Bunun da %20-25'lik kısmını BIST 100 dışındaki bu tip şirketlere ayırıyorum
0: güzel,
1: şu an.
0: Güzel getirisi aldım. Evet. Güzel de bir oran ayırıyorsun. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: Keyifli. Bir dahakine de stüdyoda yine seni bekliyoruz.
1: İnşallah.
0: Görmek
1: İnşallah.
0: Dileğiyle diyoruz. Ve efendim Pusula Yatırım Danışmanlığı Direktörü Volkan Dükkancı ağırlamış olduk. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun Opet'te bulacaksın.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
6: Sağlam bankacılık.
10: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
11: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Bank'lı olun, her gün kazanın.
12: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
13: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
14: Reklam. Bloomberg KT Radyo.

0: araştırma masasıyla devam ediyoruz. Elif Canseven bizlerle birlikte. Elif, bugünün özelinde küresel piyasalarda iki başlık var. Biri yapay zeka, yine olmaya devam ediyor ama diğer tarafta elbette savaşın etkileri konuşulmaya devam ediyor. Neler aktaracaksın?
1: Aslında küresel piyasalarda oldukça hareketli bir hareketlilik görüyoruz diyebiliriz son günlerde Pelin. Jeopolitik riskler bir yanda, bir yanda yapay zeka fiyatlamaları etkisini hissettiriyor. Dün aslında sabah saatlerinde yine burada bahsederken özellikle Asya ve Amerikan hisselerindeki bol satıcılı seyri konuşuyorduk. Ve arkasından gelen gün içi İran ve ABD tarafından, İran ve İsrail tarafından ateşkes söylemleriyle beraber bir miktar daha hisse senedi performanslarının toparladığını söyleyebiliriz. Amerika tarafına baktığımızda S&P 500 ve Nasdaq tarafında yapay zeka ve teknoloji hisselerinin yukarı yönlü hareketleriyle beraber burada özellikle pozitif ayrışanlardan biri Intel oldu. Google'ın 2028 yılında 3 milyondan fazla çip alım haberiyle beraber Intel hisseleri %11'e varan yükselişler gösterdi. S&P 500 ve Nasdaq günü piyasayı pozitif kapattılar. Seansı diyebiliriz dün akşam saatlerinde. Dow Jones burada negatif ayrışanlardan oldu. Avrupa tarafı bir miktar daha negatif seyrini sürdürdü ama bu sabah itibariyle Asya seanslarına baktığımızda dün özellikle KOSPI endeksin iki kere devre kesici %8'in üzerinde aşağı yönlü hareket edip iki kez devre kesicinin işleme girdiğinden bahsediyorduk. Bugün aslında bu 3 günlük kayıp serisini bir miktar daha kırdı diyebiliriz. Yukarı yönlü hareketler Asya piyasalarında özellikle takip ediyoruz. Burada eski Hynix pozitif ayrışanlar odan oldu. KOSPI endeksin altında, KOSPI endeks deyince tabii ki de alt kalemlerinde Samsung ve eski Hynix'ten çok söz ediyoruz ama dün bu sabah itibariyle seansında %7'nin üzerinde primlenerek burada da bir dipnot eklemem gerekir. Dün sabah da yine seninle yayın yaparken konuşmuştuk. Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang hafta sonu Kore'deydi ve eski Hynix'le çiplerle ilgili bir anlaşma imzaladığını ve bundan sonra çalışabileceklerini söylemişti. Dünkü seansta bunun yansımalarını görmemiştik ama bugün itibariyle eski Hynix'te %7'nin üzerinde primlenme görerek aslında bir miktar daha bunun etkilerini görüyoruz. MSCI Asya Pasifik Endeksi ise %1.3 arttı diyebiliriz Pelin. Dün bu sabahın seansında Brent petrol tarafında dünkü haber akışından sonra 94 doların altına gelen bir Brent petrol gördük. Buna eşlik eden altının yatay seyrettiğini söyleyebiliriz 4330 tarafında. ABD tahvillerine baktığımızda ise 10 yıllık ABD tahvillerinin 4.56'da işlem görmeye devam ettiğini söyleyebilirim. Burada altınla ilgili önemli bir konu var. Çünkü Citibank aslında Fed'in bu yıl içinde faiz artırabileceğini gerekçe göstererek altın tahminlerini, 3 aylık altın hedefini aşağı yönlü revize etti ve 4300 dolardan 4000 dolara kadar ons fiyatını aşağı yönlü revize etti diyebiliriz. Bank of America'nın ise ABD hisseleriyle ilgili bir çalışmaları var ve ayı rallisinin devam edeceğini söylüyor aslında birazcık burada. Ve S&P 500 için yıl sonu hedefini aşağı yönlü revize etti. Burada aslında Citi'den de bir haber var. Citi ise tam tersini ve dipten alım seviyesinin devam ettiğini söylüyor Amerika borsaları için ve yukarı yönlü hareketlerinin de yukarı yönlü hareket edebileceğini, S&P 500 için 8000 dolar seviyesine çıkabileceğini söylüyor aslında. Burada önemli bir şey var. Tahvil piyasalarındaki oynaklık, aslında az önce derecemiz grafiğimizi getirdi ama tahvil piyasalarında oynaklık Mart ayındaki seviyelerinden bir miktar daha aşağıya geldi. Burada City Group'un önemli bir çalışması var. Çünkü önümüzdeki süreçte Dünya Kupası başlayacak. Aslında yayından önce seninle de konuşuyorduk ama City Group'un araştırmasına göre Dünya Kupası'nın, yani yatırımcının yönünün birazcık daha farklı bir yöne çevrilmesiyle beraber tahvil piyasasındaki volatilitenin oldukça düştüğünü gözlemlemiş ve önümüzdeki Perşembe günü başlayacak Dünya Kupası'nın sonrası için de Citigroup aynı şekilde tahvil piyasasındaki volatilitenin düşüşünü bekliyor. Bir diğer önemli başlığımız da aslında

0: Aslında hem bu haftanın hem de son günlerde de oldukça bahsettik ama büyük şirketlerin halka açılması SpaceX tarafından. Çünkü SpaceX'in halka arzında kurumsal tarafta ciddi bir talep var. Ve birçok büyük yatırımcı da yaklaşık 10 milyar dolar ve üzerinde emir başvurusunda bulundular. Burada hatırlatmamız gerekir ki yarın akşam itibariyle, yani çarşamba itibariyle New York seansının sonuyla SpaceX'in artık emir toplama seansının sonlandığından bahsedebiliriz. Burada aslında önemli olan bir diğer konu da 2019'daki Suudi Aramco'nun 29.4 milyar dolarlık halka arzını aşması bekleniyor SpaceX'in halka arzının. OpenAI tarafında Anthropic'in ardından halka arz başvurusunu gerçekleştirdi. Önümüzdeki süreçte izliyor, görüyor olacağız piyasalara yansımaları neler olacak.
1: Peki, teşekkür ediyoruz Elif aktardıkların için.

0: Efendim hemen şöyle gidelim, borsa açılışı beklentisini karşılayalım. Info Yatırım'dan Viyop Yatırım uzmanı Hakan Mert bizlerle birlikte. Hakan Mert hoş geldiniz. Yarım puanlık Viyop 30 tarafında şu anda negatif bir seyre işaret ediyor fiyatlama. Ne bekleriz bugünden dünkü güçlü kapanış sonrasında?
1: Dün özellikle bankacılık endeksi önderliğinde endekste güzel bir kapanış aldık. Tepki hareketi yaptık diyebilirim. Burada tabii ki küresel piyasalarda fiyatlama da etkendi. Çünkü geçtiğimiz haftayı bitirirken oldukça negatif bir fiyatlama vardı. Acaba buradaki ralliler bitti mi gibi düşünceler ortaya çıktı. Yine geçtiğimiz kısa vadeli baktığımızda olduğu gibi geçmişteki düzeltmeler gibi bu da şimdilik alım fırsatı olarak burada kalmış görünüyor. Çünkü baktığımızda özellikle Asya endeksleri oldukça pozitif. Orada Güney Kore tarafında özellikle %8'lik bir düşüş son 2000'li yıllar içerisinde olan, bu milenyum içerisinde olan en yüksek 4. düşüştü. Bunun bile geri tepki olması artık burada biraz savaş bitti mi fiyatlamasını belki de akıllara getiriyor. Çünkü ana gündem küresel piyasalardaki özellikle enflasyonun en büyük belirleyicisi savaş burada ki Trump'ın açıklamalarından baktığımızda aslında hararetli günler de yaşadık son birkaç günde ama Trump'ın açıklamaları hep harareti aşağı çekecek düzeydeydi, bu amaçlaydı. Buradan özellikle Trump'ın burada savaşı bitirmek istediğini veya en azından buradaki gerilimi azaltmak istediğini özellikle de Dünya Kupası'na gelirken gündemin bu olmamasını istediğini buradan anlayabiliriz piyasalardaki. 92 dolarlarda olan bir Brent petrol var. Bu 90 dolarların altına gelirse artık savaş bitti fiyatlamasıdır. Yani savaş bitmeden 90 dolarların altına bir Brent petrol görmemiz zor olacaktır diye düşünüyorum. Ama buradan dediğim gibi Trump'ın buradaki amacı gerilimi azaltmak gibi görünüyor. İçeriye bakacak olursak Borsa İstanbul'da 14.200 direncine doğru bir hareket yapabiliriz diye düşünüyorum. Bankacılık tarafının tekrardan canlanmış olması özellikle dünkü yükseliş umut vadedici. Düzeltmemizde burada zirveden geri çekilmede bankacılık en çok yara alan taraf olduğu için burada özellikle faiz indirim beklentileri burada ileriye doğru revize edildiği için bankacılık ve finans tarafı buradan oldukça negatif etkilenmişti. Bundan sonrasında bu geri çekilmenin etkisiyle özellikle Brent petrolle de negatif korelasyon gördük bankacılık tarafında. Petrol fiyatı aşağı yönlü devam ederse bu korelasyonu çalıştıran bankacılık endeksi BIST 100 endeksini Borsa İstanbul'u sırtlayıp yukarı götürmeye devam edebilir diye düşünüyorum. Ama önümüzde her şeyden bağımsız teknik olarak bakabileceğimiz bir 14.200 direnci var. Burası aşılırsa yeni zirveler görebiliriz diye düşünüyorum ama birkaç kez deneyip de aşamadığımız bir direnç olduğu için dikkatli olmak lazım. Haftanın devamında Perşembe günü Merkez Bankası geldir ki piyasanın beklentisi gibi burada pas geçilecektir. Ancak sonrasında verilecek mesajlar, metin burada piyasayı yönlendirici olma açısından önemli olacaktır. Merkez Bankası kararının ardından bankacılık endeksiyle yükseliş devam edebilir Borsa İstanbul'da diye düşünüyorum.
0: Peki Hakan Mert, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detayları için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz hem size hem de Info Yatırım ailesine. Ve efendim evet, programı noktalıyorum. 10-15'te bir kez daha birlikte olacağız. Hoşçakalın.
2: Reklam. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
3: güzeli. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Reklam. Öncelikli yayın. mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Bloomberg ET Radyo.

0: QNB Invest piyasa masasını sunar.
1: Günaydın, ben Zeynep Erataman Önal. Finans Masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber her sabah olduğu gibi ekranınızdayız. Bekir, günaydın.
2: Günaydın Zeynep.
1: Şimdi dün piyasa neleri fiyatladı, bugün neleri fiyatlar, şöyle bir genel çerçeveyi öncelikle ortaya koyalım istersen.
2: Evet, dün aslında cuma günü banka hisselerinde görülen perşembe ve cuma günü geçen hafta sert satışların ardından banka hisselerinin hızlı bir şekilde toparlanma isteğinde olduğunu gördük. Bu banka hisselerindeki pozitif seyir

Genele de biraz yansıdı ve BIST endeksinin %1'in üzerinde değer kazanmasını sağladı. 13.860 puandan tamamladı günü. Dün de konuşmuştuk. 13.600

0: devam ettiğini söyleyebiliriz. 13.600-13.900 arasında dün hareket etti bu bant içinde. Amerika ile İran arasındaki gerilime ilişkin haber akışı aşağı yönlü ve yukarı yönlü dalgalanmaları, hareketleri, volatiliteyi artırmaya devam ediyor. Teknoloji hisseleri tarafındaki gelişmeler ise küresel piyasalarda öncelikle gelişmekte olan ülkelerden Güney Kore, Endonezya gibi, Hindistan gibi piyasalarda çok baskın bir şekilde rol oynuyor. Bizde tabii ki bu etki daha sınırlı oluyor. Bizde teknoloji tarafındaki şirket sayısının az olması, endeks ağırlığına baktığımız zaman Aselsan'ın burada sadece öne çıkması, diğerlerinin çok sınırlı kalması bu tip haberlerin bizdeki etkisini sınırlayan faktör oluyor. Ancak bu tip haberler neyi çok fazla değiştirebilir? Likidite korkusunu eğer tetiklerse, dün biraz bahsetmiştik işte Perşembe Cuma günü hem Fed'in faiz artırabileceğini, indirimlerini indirim yapmayacağını, hatta faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler, hem de halka arz, SpaceX gibi halka arzların likiditeyi biraz da olsa kurutabileceği ve kuruyabilecek likidite korkusu tüm piyasalarda, hem pay piyasalarında hem emtia tarafında hem vadeli işlem tarafında satış baskılarına neden oluyor. Çünkü likide geçmek istiyor yatırımcılar. En fazla etkilenen de momentumla yatırımcıların takip ettiği, momentumu takip ettiği paylarda oluyor. Bu momentumu takip etmek derken şöyle özetleyebiliriz. Yani bir hissenin değerinden çok burada bir iş var, burası yükseliyor. Biz de bu trene katılalım, kaçırmayalım, bunun dışında kalmayalım diye değerlemelerden, çarpanlardan ayrı bir şekilde sadece momentumu takip eden çok büyük.
1: Yurt dışında FOMO diye kısaltılan hikaye, evet, değil mi? Yani
0: evet, dışarıda kalmayalım.
1: Bir şey kaçırıyorum,
0: aynen,
1: korkusuyla
0: kaçırma korkusu
1: direkt hisseyi alma eğilimi
0: diyebiliriz. Bunu aslında dünyada bu artık momentumla hareket eden o kadar büyük bir para var ki. Dolayısıyla her şeyde bunlar baskın olabiliyor. Yani çok büyük hisse senetlerinde de, yani emtia tarafında da, altında geçtiğimiz dönemde oldu, petrol fiyatlamalarında görüldü bu. Yani çünkü burada türev ürünler de artık çok büyük bir piyasa hacmine sahip. Dolayısıyla bu momentum takip işi oldukça önemli oluyor. Haberlerden bağımsız, değerlemelerden, çarpanlardan bağımsız momentumu takip eden yatırımcılar fiyatlamalar üzerinde belirleyici olabiliyorlar. Bizde dün banka hisseleri %4'e yakın değer kazandı. Burada tabii ki fiyatlamalar konusunda işte kafa karışıklığı neden oldu. Bir gün %3-4 düşerken banka hisse senetleri, ertesi günün çok fazla bir haber değişikliği olmamasına rağmen tam tersi %4'e yakın yükseliş kaydedebiliyor. Ancak fiyatlarının bankacılık tarafında ucuz kaldığını, banka bölü sanayi rasyosunda 3 yılın dibine geldiğini, 0.80'lere kadar geldikten sonra buradan bir toparlanma eğilimini geçebileceğini en azından analistler ifade ediyordu. Bunları belki biraz görüyor olabiliriz. Petrol fiyatları düşüş eğilimine geçince Tüpraş bundan en olumsuz etkilenen hisse senedi oldu ve %1'e yakın değer kaybetti. Endekse olumsuz etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Astor çok hızlı yükselip yaklaşık çarpı 2 yaptıktan sonra yılbaşından beri biraz düzeltme eğilimine girdi. Orada şu anda dünkü kapanışta %3'e yakın değer kaybetmesinin ardından yıllık getirisi %160 seviyelerinde hala. Aselsan'daki pozitif gerilim, Türk Hava Yolları'ndaki yatay seyirle baktığımız zaman BIST endeksinin bu seviyelerde 13.800 seviyesinde kapanması oldukça analistleri memnun ettiğini, teknik analistleri memnun ettiğini söyleyebiliriz. Bu hafta sabahtan beri işliyoruz, hatta hafta başından beri, dünden beri işliyoruz. Merkez bankaları haftası başlıyor.
1: Evet.
0: ECB ve
1: bizde PPK var tabii.
0: Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bunlar takip edilecek diyelim. Piyasa toparlanmasına şirket haberlerinden sonra devam edelim istersen.
1: Verelim efendim o zaman şirket haberlerini hemen. Öncelikle tabii Alarko Holding'den bir başlık var. Aliat Teknoloji Yatırımları Holding tarafında, bağlı ortaklığı tarafında yurt dışı yatırım faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla İsviçre'de 100 bin İsviçre frangı sermayeli bir şirket kurulması kararı alındı. Gen ilaç tarafına geldiğimizde yine Parkinson hastalığına yönelik ilaç adayı Sul-238'in faz 2 klinik araştırmasında ilk hastaya tedavi uygulanmaya başlandı ve bu açıklandı. Araştırmada ilacın yine mitokondriyal fonksiyon üzerindeki etkileri değerlendiriliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından

0: tarafında A1 Kapital'in kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar liradan 10 milyar liraya çıkarılması yönünde onay var. Akbank yurt dışında 3.836 gün vadeli 488 milyon dolarlık bir borç ambaracı ihraç etti. Aksa Enerji'nin Eskişehir'de 141 megawatt kurulu güçte olacak depolamalı rüzgar enerjisi santrali projesine ÇED olumlu karar verdi. Ve yine Türkiye Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası arasında 100 milyon euroluk kredi anlaşması imzalandı. İş yatırım tarafında menkul kıymetlere yönelik saklama ve aracılık hizmetleri gerekçesiyle New York Güney Bölgesi Amerika Bölge Mahkemesi'nde açılan uluslararası bir davada davalılar arasında yer aldığı öğrenildi. Açılan tazminat davasının talep tutarı 70 milyon dolar seviyesinde. Söz konusu hizmetlerin mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü kanaatinde olan şirket davayı hukuk danışmanlarıyla beraber değerlendirdiğini, gerekli yasal adımları takip ettiğini bildirdi. Margun Enerji tarafında yine jeotermal enerji yatırımları kapsamında teknik çalışmaların tamamlandığı toplam 745 megawatt kurulu güçte yine bir bu potansiyele ulaşmasının öngörüldüğü yönünde beklentiler var. Tav Havalimanları'nda da Limak İnşaat'ta oluşturduğu konsorsiyumun Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 2 işletme ve bakım hizmeti ihalesinde yeniden teklif sunduğu açıklandı. Konsorsiyumda şirketin payı %60 olarak bildirildi. 13.900 puanda Borsa İstanbul 100 ana endeksi güne başladı. %0.29'luk yani 39 puanlık bir yükseliş var. Açılışta hemen alt endekslere de şöyle bir göz atacak olursak Mali Endeks %0.20, Sınai %0.33, banka endeksi ise %0.12'lik bir yükselişle ekranlarımıza yansıyor. Hizmetler endeksi bu arada %0.24, ulaştırma %0.43, turizm endeksi ise %0.22, alıcılı bir seyirde güne başlangıcını yapmış vaziyette. Dolar TL'de biz dolar endeksi 100'e yakın kalırken 46.12.03'teyiz ve döviz tarafında yine borsa açılışında Euro TL'yi de aktaralım, 53.27.08 seviyesindeyiz. Puan bazlı katkı Astor, BİM, Destek Finans, Katılım Evim, Coca-Cola içecek ilk beşliği oluştururken puan bazlı baskılarda Margun Enerji ve yine Tüpraş, Tofaş, Petkim, Anadolu Grubu Holding hisselerini izliyoruz. Petrol bu sabah satıcılı. Yine her zaman olduğu gibi Tüpraş'ta, Petkim'de korelasyon devam ediyor petrol fiyatıyla. Yüzdesel bazda güne en çok yükselerek başlayan hissemiz Astor oldu. Arkasında Sarkuysan, DAP Gayrimenkul, RAL Yatırım ve Coca-Cola geldi ilk beşli de. Yüzdeselde en çok düşen tarafta Margun Enerji, İzdemir Enerji, Tüpraş, Petkim ve Tofaş takip etti. 71 hisse yükselirken endeks %15 hisse güne eksi de başladı. 14 hisse ise yatay bir performansta diyelim. Şimdi şirket haberi pek çok aslında başlık verebiliriz kaptan ama iş yatırım ve koç özelinde haber akışları var. İstersen onları biraz daha açalım mı Bekir? Bir de açılışa dikkatini çeken hisse var mı onu sorayım.
1: Evet, petrol fiyatlarındaki değer kaybı özellikle ilk açılış itibariyle Tüpraş ve Petkim başta olmak üzere etkisini gösteriyor. Teknoloji tarafındaki yurt dışındaki toparlanma, Güney Kore'deki hızlı yükseliş, Güney Kore borsası %8'e yakın bir ara yükselişteydi, %6'lar civarında. Burada teknoloji tarafını biz de destekleyebilir, elektrik teknoloji tarafını. Bunun dışında şirketler tarafına baktığımız zaman iş yatırımın aslında bu davayla ilgili sen davayla ilgili açıklamayı verdin. 70 milyon dolar tutarındaki tazminat davası aktifleri tarafından baktığımız zaman yaklaşık %2'ye yakın bir büyüklüğe denk geliyor. Bunun şirket üzerinde çok olumsuz bir etkisi beklenmemekle birlikte %2 bu tip bir dava süreci için çok da az bir etki değil. Ancak iş yatırım özellikle son yıl başından itibaren BIST endeksine görece yani diğer hisse senetlerine göre bu hızlı yükselen hisse senetleri endeksi yukarı çektiği için bunun arkasında getiri de arkasında kalmış gibi görünüyor. Şöyle iş yatırım menkul değerler daha çok böyle temettü verimi yüksek olduğu için yatırımcıların tercih ettiği ve dönemsel olarak da temettü zamanında daha fazla hareketlenen bir hisse senedi. Dolayısıyla bu kararın dediğim gibi karlılık üzerindeki etkisi sınırlı olabileceğini söyleyebiliriz. Koç Holding tarafında sağlıkla ilgili yapılan şirket tarafından yapılan açıklamalarda sağlık yatırımlarının artırılacağı ve yurt dışında da bu yatırımların devam edeceği ifade edildi. İngiltere ve Romanya merkezli sağlık grubu yatırımları yapılacak. Sağlık tarafı henüz holdingin tamamı üzerinde çok büyük bir paya sahip olması bile oldukça büyüme potansiyeli ve sağlığa her geçen gün daha fazla ilginin olması karlılık açısından önemli olabileceği için takip ediliyor. Bu konuda bu şirketlerle ilgili değerlendirmeleri için de Deniz Yatırım analistlerine de teşekkür edelim. Burada anlık olarak haberlerle ilgili değerlendirmelerini bizlerle de paylaşıyorlar, yatırımcılarla da paylaşıyorlar. Merkez Bankası'nı, bizim Merkez Bankası'ndan bir kısaca bahsedelim. %37 politika faizinde, ancak şu anda aktif olarak kullanılan faiz, gecelik repo faizi, bu da %40 seviyesinde. Bantta ve politika faizinde olası değişiklikleri anket yaptığımız ankette, editörlerimizin yaptığı ankette analistlere sorduk. Burada aslında çok bir değişiklik bekleyen analist olmadığını söyleyebiliriz. 16 ekonomist ve analistin katıldığı ankette faizlerin sabit tutulması bekleniyor. Ancak 2026 sonuna ilişkin faiz beklentilerini geçen ay da sormuştuk, bu ay da sorduk. Arada 400 bas puanlık bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Yıl sonuna ilişkin faiz beklentileri artık %34 seviyesine çıktı. Bir önceki ankette %30 seviyesindeydi bu. Haftalık repoya geçiş ne zaman olur diye analistlerimiz sorduğunda Temmuz ayında başlayacağını söyleyenler var. Ancak burada biraz kafa karışıklığı var. Tabii ki bunun nedeni ABD ile İran arasındaki gerilimin, petrol fiyatlarının seyrinin bu konu üzerinde ana belirleyici olması nedeniyle analistler de bu konuda kararsız diyebiliriz. Sonraki faiz indirimi en yakın olarak da Temmuz ayına işaret ediliyor. Temmuz ayında faiz indirimine geçebilir diyen analistlerimiz var. Şimdi FED'e ilişkin beklentiler bu şekildeyken, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilişkin beklentiler fiyatlanıyorken, biz de tabii ki reel faiz olarak gerçekten reel faiz belki veriyoruz ama enflasyonla ilgili beklentiler yukarı yönlü revize edildikçe buradaki reel faiz makasımız azalıyor. Hı hı. Bu azalmasından dolayı Merkez Bankası'nın da bekle gör politikasını izleme ihtimali daha kuvvetle muhtemel gibi görünüyor. Ne zaman ki savaş, jeopolitik gelişmelere ilişkin, gerilime ilişkin bir rahatlama görürüz, ne zaman ki buna bağlı olarak petrol fiyatları, gübre fiyatları, üre fiyatları geriler, o zaman Merkez Bankası'nın da elinin rahatlayabileceğini düşünebiliriz.
0: Şimdi son iki dakikamız içerisinde de istersen hemen bir info yatırımdan MLP Sağlık raporu diyelim. MLP Sağlık çok fazla raporunu işleyebildiğimiz bir şirket değil. O yüzden hazır bir yeni taze rapor varken onu da işlemiş olalım.
1: Evet, MLP Sağlık gerçekten aracı kurumların analistlerinde orta uzun vadede beğendiği şirketlerin şirketler arasında geliyor. İnfo Yatırım'ın bu konuda çok güzel kapsamlı bir raporu elimize geçti. Ondan kısaca bir bahsedelim. Öncelikle en son söyleyeceğimi başta söyleyeyim, vaktimiz azaldı. Endeks üstü getiri tavsiyesi var. Hedef fiyatı 676 lira olarak belirlenmiş. Bu da %50 civarında bir getiriye işaret ediyor. Şirketin güçlü nakit akışı ve yönetilebilir borçluluk oranı ile desteklenen sağlıklı finansal yapısını en önemli nokta olarak öne çıkarmış info yatırım analistleri. Stratejik lokasyonda konumlanmış yaygın ve ölçeklenebilir hastane ağı, yaşlanan nüfus ve artan sağlık ihtiyaçlarını desteklediği demokratik talep gücü. Yani burada demin Koç grubunun sağlık yatırımları için de aynı şeyi söylemiştim. Gerçekten hem yaşlanan nüfus hem de insanların artık sağlıklarına daha fazla önem vermesi bu konuda geleceğe dönük yatırımların öne çıkmasını sağlıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortaları ile ilgili yaygınlaşmış, güçlenen SGK dışı segmentten kaynaklanan gelirleri şirketin öne çıkarılmış. Operasyonel verimlilik, odaklı dönüşüm sürecinin marjlar üzerinde yapısal pozitif etkisi ve defansif sektör yapısında lider oyuncu olarak Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında olması nedeniyle burada şirketi beğendiklerini ve tavsiyelerini buna göre 676 lira hedef fiyatla güncellediklerini ifade ediyorlar.
0: Böylelikle piyasa masasının sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım kulübüne hoş geldiniz efendim. Evet, küresel piyasalarda yine İsrail ve İran arasındaki kırılgan ateşkesi değerlendiriliyor. Bir diğer tarafta Orta Doğu'da daha geniş çatışmalar haber akışlarını takip etmiştik ki haftaya böyle bir risk iştahın baskılanmasıyla başlıyorduk. Ancak daha sonrasında yatırımcıların yapay zeka hisselerine yönelik ilgiyi yeniden arttırması ve ABD'de sağlam ekonominin şirketleri desteklemeye devam edeceği yönündeki beklenti hisse senetleri tarafında alımları beraberinde getirmişti. İçeride de bunu pozitif tarafta yansımasını görmüştük. Dün güçlü alımlar vardı. Bugüne bakacak olursak bugün yine pozitif tarafta kalmaya çalışan bir Borsa İstanbul görüntüsü var. Özellikle bankalar tarafında yine görece yüksek bir alım söz konusu. 0.86'lık yön yukarı olmaya devam ediyor. Peki bunun devamı gelir mi? Pozitif tarafta devam eder mi ikinci işlem gününe? Hemen gidelim Nurol Portföy ve Genel Müdür Yardımcısı Murat İman'dan detayları alalım. Murat Bey hoş geldiniz. İyi seanslar diliyorum. Şimdi baktığımız noktada pozitif bir seyir söz konusu bugün. Ancak daha sınırlı pozitif var. Bir görünüm var. Dün bankalar tarafında bir güçlü alım vardı. Ne bekleriz bugünden? Nasıl başlıklar? İki gün kaldı Merkez Bankası faiz kararına.
1: Herkese iyi seanslar dilerim. Şimdi çok enteresan günlerden geçiyoruz. Öncelikle biliyorsunuz bu yurt dışındaki jeopolitik gelişmelerden dolayı yaşıyoruz görüntü itibariyle bu bütün dalgalanmaları. Petrol fiyatlarında herkesin gözü. Önce bir yurt dışından başlamak istiyorum izninizle. Mesela petrol fiyatlarında böyle bir yurt dışında gerginlik olduğu zaman petrol fiyatları niye artmıyor, bir yere kadar kalıyor, bundan önceki gerginliklerde daha yüksek seviyelere gidiyor diye bakarken bir baktık ki Mayıs ayında Çin'in petrol ithalatı %29 oranında gerilemiş. Dolayısıyla böyle yani çok büyük bir alıcı olduğu üzere talebin bu üçte bir oranında Çin tarafından baskılanması da esasen petrol fiyatlarının bir parça kontrol altına almış diye görüyoruz. Bunun dışında bizim piyasada çok enteresan para hareketleri olmakta. Bayram bittiğinde bu faiz tarafında piyasada 500 milyar civarında bir eksiyle açıldık geçen hafta pazartesiye. Sonra geçen hafta haftayı bitirirken 54 milyar artı civarındaydık. Şu anda bugün rakamlara bakıyoruz. Yine piyasadan bir çıkış var, bir para çıkışı var ve yine 500 milyar ekside görüyoruz. Yani esasen cuma günü piyasaya nasıl bir giriş çıkış olduğunu göreceğiz. Tabii piyasadaki bu oranda, yüksek oranda para giriş çıkışı faizleri de yukarıda tutuyor. Dün piyasalar kapandıktan sonra takas banklı oranlar 42'ye kadar çıktı ki biliyorsunuz Merkez Bankası'nın üst limiti 40'ta. Şimdi yurt dışında faizler çok yüksek gidiyor. İşte Amerika'da çarşamba ve perşembe TÜFE ve ÜFE açıklanacak. Burada rekor rakamlar bekleniyor. 3,5 ile 3,70 arasında giden bir enflasyonları var. TÜFE 4,2, ÜFE'de 6,4 civarında bekleniyor. Yani yurt dışında da tahvil faizleri yukarıda gidiyor. Faizlerin çok yüksek olması bir şekilde eninde sonunda borsaları etkileyecektir ki hani bir takım nedenler bulunuyor. İşte geçen cuma tarım dışı istihdam verisi yüzünden işte Nasdaq, S&P'ye satışları gördük ki pazartesi bir toparlanma vardı. Bizde de perşembe günkü çok özür dilerim, faiz dışı faiz kararını bekliyoruz ama piyasanın genel beklentisi faiz kararında bir değişiklik olmayacağı yönünde. Onun dışında bizim kendi içimizdeki jeopolitik olmasa da politik olarak bir takım dalgalanmalar yaşıyoruz ki bugün yine mecliste bu ana muhalefetin konuşması olacak. Kemal Kılıçdaroğlu mu konuşacak, Özgür Özel mi konuşacak tartışmaları var şu anda. Yani bizim piyasamıza şu anda kısa vadede yansıyacak bir şey Perşembe günkü faiz kararı öncesi bir hareketlenme olur mu? Ona bakıyor olacağız. Geçen hafta gelen Haziran enflasyonu, Mayıs enflasyonu yüksek. Yani bizim piyasamız için iyi bir şey olabilmesi adına ancak olmayacak şey değil. Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonunun eksi falan geliyor olması lazım ki bu da muhtemeldir. Olmaması diye bir şey söz konusu değil. O zaman kendimiz adına faizlerin düşmesi ve piyasanın daha yukarılara gitmesi için hisse senetleri piyasasının daha yukarıya gitmesi için bir ümit taşıyabiliriz. Şimdilik dolar bazında aşağıda 290 dolar, yukarıda 330 dolar arasında sıkışmış bir endeks görüyoruz. Bunların dışına çıkmadığı sürece bir ana yön vermeye gerek yok. Halen yatay bir bantta trade'in devam etmesini bekleyeceğiz. Şimdilik hedefimiz 14 binlerin hemen üstü gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi seanslar dilerim.
0: Peki, bizler de teşekkür ediyoruz. Aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Murat İman, Nurol Portföy ailesine ve sizlere güzel bir seans günü diliyoruz. Araştırma masasıyla devam ediyoruz efendim. Efendim, araştırma masasıyla devam ediyoruz. Bloomberg ET baş ekonomistimiz Aslı Sabranoğlu Seren ile birlikteyiz. Aslı, hoş geldin, günaydın.
2: Hoş bulduk
0: benim. Şimdi enflasyon verisi sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aylık fiyat gelişmelerini takip etmiştik. Burada gıda fiyatlarındaki öncülükten bahsetti. Diğer tarafta giyim ve ayakkabı derken dün nasıl bir değerlendirme aldık? Dün sen burada programda dedin ki Pelin, ben oradaki raporu takip edeceğim. Perşembe'ye ilişkin ya da bundan sonraki patikaya ilişkin nasıl bir faiz beklentisi olur, belki değiştirebilir dedim. Değiştim fikri.
2: Değişmedi aslında diyebiliriz. Daha doğrusu zaten piyasada bu mevsimselikten arındırılmış veriler, hatta Merkez Bankası'nın kendi işte o ana göstergeleri bile şu anda hesaplanıyor ve önceden biliniyor. Hı-hı. Belki dolayısıyla aslında bir fikrimiz vardı ne geleceğiyle ilgili. Sonuçta şunu söylemek mümkün. Nisan ayında oldukça yüksek bir rakam görmüştük. Hem manşet enflasyonda hem de mevsimselikten arındırdığımız zaman da %3'ün üzerinde bir artışa tekabül ediyordu ki orada çok bir seferlik artışlar da vardı. Hı-hı. Şimdi bu seferlik bir seferlik artışlara göre Mayıs'ta aylık bazda enflasyon, mevsimsellikten arındırılmış enflasyon daha düşük. İşte yaklaşık %1.9'lar gibi bir rakam oldu. Ve diğer göstergelere de baktığımız zaman aslında Merkez Bankası'nın kendi ana gösterge olarak belirlediği işte çekirdek enflasyon göstergeleri, satrum ya da işte budanmış ortalamalar gibi bunlara da baktığımız zaman aslında Nisan'da göre Mayıs ayındaki verinin daha iyi olduğunu görüyoruz. Ama 3 aylık ortalamalara baktığımız zaman oradaki iyileşme oldukça sınırlı. Yani bütün bu 4-5 göstergenin ortalamasına bakarsak %2.25 gibi bir artışı var aylık bazda. Bir önceki, daha doğrusu Nisan'da 2.25'ti. Mayıs'ta da bu 2.23 gibi çok sınırlı bir iyileşme gösteriyor gibi gözüküyor. Ekranda gördüğümüz grafikte de aslında bunu görmek mümkün. Evet, Mayıs'ta ekstra bir kötüleşme olmadı. Çok hafif bir iyileşme bile var 3 aylık ortalamalarda ama geldiğimiz noktada hala %2'nin üzerinde bir seviyeden bahsediyoruz. Ve geriye dönüp baktığımız zaman aslında savaşın başladığı seviyelerinde üzerindeyiz. Yılbaşının da üzerindeyiz aylıkta mevsimselikten arındırılmış enflasyon verilerine baktığımız zaman. Dolayısıyla buradan şunu söylemek mümkün. Hala daha Merkez Bankası'nın temkinli olmasını gerektiren bir görünüm var gibi. İçinde de Merkez Bankası'nın neye vurgu yaptığına bakacak olursak, evet, Mayıs'taki yani mevsimselikten arındırılmış enflasyonun ya da ana eğilimin Nisan'a göre daha iyi olduğundan bahsetti. Ama sonuçta burada daha da iyi içine bakarsak da ortalamalarda daha da iyi bir görüntü yok. Dolayısıyla toparlarsak belki şunu anlamak mümkün. Bu aylık fiyat gelişmeleri raporundan ve değerlendirmesinden Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantıda hala daha temkinli bir Merkez Bankası göreceğiz. İleriye yönelik de ya da bu toplantıda teknik bir faiz indirimi olacağına ilişkin ekstra bir sinyal aldığımızı söylemek zor. Ama olmayacağını da buradan düşünmek hala daha doğru mu bilmiyorum Pelin. Yani şunu görüyoruz çünkü. Evet, aylık manşet enflasyonlar işte %1.7'ler gibi altında geliyor manşete baktığımız zaman. Haziran'da da gene düşük gelecek. Bir miktar önümüzdeki aylarda aylık enflasyonlar görece manşette düşük gelecek. Ama mevsimselikten arındırdığımız zaman bunlar hala %2'nin üzerinde kalıyor. Ve eğilimi yıllıklandırdığımızda aslında bizim için bir yıl sonrası için %30'un üzerinde enflasyonlara işaret ediyor. Evet. Ve bu da Merkez Bankası'nın aslında para politikasında gevşeme alanının çok da sınırlı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu toplantıda yani sonuçta mevcut duruş devam etse de yakın bir vadede bir indirim patikası sanki söz konusu değil, olmayacakmış gibi gözüküyor. Biz ancak indirimi petrol fiyatlarında çok ciddi bir yavaşlama gördüğümüz ve Evet. Ve ciddi burada enflasyon baskılarının azaldığı bir ortamda ancak yılın sonunda konuşabiliyor olacağız. Bu durumda mevcut görüntü aslında devam ediyor olacak. Hı-hı. Bu da şunu gösteriyor ki Merkez Bankası'nın geçici olarak ağırlıklı fondama oranını yükselttiği, işte bir haftalık repo faizini bertaraf ettiği duruşun aslında daha uzun süre devam edeceği anlamına geliyor ki bu da bu toplantıda teknik bir faiz indirimiyle daha kalıcı hale geliyor olması söz konusu olabilir.
0: Çok hızlı bir de üfe bazlı reel efektif döviz kurunu dün karşıladık. 101.41 seviyesi oldu. Bir önceki veriye göre sınırlı bir artış var orada da. TÜFE bazlı da yine 105.55 seviyesi oldu. Bu ne ifade ediyor? Çok hızlı alırsak.
2: Evet, onda yani bu ay bir miktar Türk lirasının nominal dolar ve euro karşısında değer kaybettiğini gördük. Yaklaşık %1,5'lar civarında nominal olarak bir değer kaybı vardı. Yaklaşık enflasyona yakın, yani TÜFE'ye yakın bir değer kaybı oldu nominal olarak. Dolayısıyla reel bazda baktığımız zaman Mayıs ayında ilk defa reel olarak bir değer kaybı gördük bu sene. Ama geriye dönüp baktığımız zaman hala daha bu reel kur seviyesi neye işaret ediyor? Şubat 2020'den beri en değerli TL'ye işaret ediyor. Aslına bakarsan TÜFE bazında bakacak olursak. ÜFE bazında bir miktar reel değer kaybı vardı ama çok sınırlı olduğunu söylemek mümkün. Onda da gene seviyeye bakacak olursak Şubat 2025'ten beri gene en değerli TL'den bahsediyoruz. Dolayısıyla şöyle söyleyebiliriz, yılbaşından beri Türk lirasının değerlenmesi devam ediyor. ÜFE'ye karşı %2,3 reel olarak değer kazandı Türk lirası. Üretici fiyatlarını baz alırsak, tüketici fiyatlarını baz alırsak da %6,7 Türk lirası reel olarak değer kazanmış durumda. Dolayısıyla Mayıs ayında şöyle söylemek mümkün belki, yılın ilk 4 ayında biraz daha hızlı bir reel değerlenme gördük ama Mayıs ayında bu reel değerlenmenin azaldığını, hatta bir miktar terse durduğunu söylemek mümkün. Yine de topladığımız zaman, yılbaşından baktığımız zaman değerli. Türk lirası görece daha değerli seviyelerde.
0: Değerli TL olarak öne çıktı diyoruz ve Aslı Savranoğlu Seren'le birlikte araştırma masasını noktalıyoruz.
3: Yatırımın yolu.
0: Efendim, kısa bir araya gidiyoruz.
4: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
5: Öncelikli yayın.
6: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
11: Bloomberg GT Radyo.

kalbini. Ne ben sana anlatabildim kendimi. Hep savunmada, hep tetikte, açık vermeden, bırakmadan, akışına sürüklenmeden. Hep zar tutmak, kaçak dövüşmek, aşksız sevişmek.

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Ve efendim Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Yatırım Kulübü'nde önemli bir raporu işleyeceğiz. Ankara Sanayi Odası'nın hazırlamış olduğu Türkiye'de ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin profili, yol açan nedenler ve çözüm yolları. Bu önemli konuya yönelik bizlerle birlikte olan değerli konuğumuz ise Ankara Sanayi Odası Genel Sekreteri ASO Teknopark Genel Müdürü Profesör Doktor Mehmet Cansız bizlerle birlikte. Sayın hocam hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Şimdi kayıp potansiyel evet. olarak adını veriyoruz ve dolayısıyla ne eğitimde ne de istihdamda olan gençler aslında büyük bir sorun olarak da teşkil ediyor. Böyle bir rapor hazırladınız hocam. Öncelikle kaleminize de sağlık. Bu kapsam araştırmayı yapmaya neden ihtiyaç duydu Ankara evet. Sanayi Odası? Onu sorayım ben de.
2: Çok teşekkürler böyle bir yapısal problemi tartışmak için çağırdığınız için. Şimdi Ankara Sanayi Odası başkanımız 3,5 yıl önce Sayın Seyit Ardıç başkan olduktan sonra temel politikayı şöyle yerleştirdi aslına bakarsanız. Sanayicinin günlük problemleri, kısa vadeli yaklaşım çok çok önemli. Ama biz Ankara'yız, farklıyız. Orta ve uzun vadeli yapısal problemlere de eğilmemiz lazım gibi bir yaklaşım vardı. O yaklaşımın sonucu olarak biz 2024-2026 yılları boyunca yaklaşık 15-17 rapor hazırladık ve bunu kamuoyuyla paylaştık. Çünkü sanayi ve ticaret odalarının rollerinden bir tanesi sahayla doğrudan bağlantılı, sahadaki olayları çok hızlı gözlemleyen yapılar oldukları için bunların politikaya dönüşmesi, bu belgelerin hazırlanması çok önemli. Bundan 8 ay önce başkanımız geldi. Mehmet Bey böyle böyle bir sorun var. Türkiye'de bu soruna beraber bakmamız lazım gibi bir yaklaşımı oldu. Biz de görevi iki arkadaşımla beraber Genel Sekreter Yardımcımız Ahmet Dinçer, Girişimcilik Koordinatörümüz Nur Seza Özdemir'le beraber oturduk biraz çalıştık. Ve bunu kamuoyuyla da paylaştık raporumuzu.
1: Önemli bir sorundan bahsediyoruz aslında. Yani bugün ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin profili sosyal bir politika olarak görülüyor. Ancak bu sosyal bir politika olarak bunu görmek biraz sığ kalabilir. Burada aslında bir iktisadi bakış açısı var hocam. Çünkü bunun ekonomik önemli bir ekonomik kalkınma sorunu olduğunu da söyleyebiliriz. Burada sizin raporunuz buna özellikle dikkat çekiyor. Biraz ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin neden iktisadi anlamda önem arz ettiğini biraz açıklayalım isterseniz.
2: Evet Pelin Hanım, yani sizin de dediğiniz gibi aslında konu sadece sosyal politikayla çözülebilecek bir konu da değil. Bu bir kalkınma dinamiği, yani sosyal, ekonomik ve kültürel politikaların bir sonucu olarak ortaya çıkan bir yaklaşım. Ama merkezine baktığımızda yani Türkiye'deki 15-29 yaş grubu arasındaki 20 milyon insanın içinden dörtte biri yani yaklaşık 5 milyonun sistemin dışında kalması bizi doğrudan ekonomik bir probleme itiyor açıkçası baktığınızda. Yani bu ekonomi kısmı bizim sanayi odası olarak bu konuyu ele almamızın temel gerekçelerinden bir tanesi de bu aslında. Bu beşeri sermayeyi sanayide, reel sektörde, hizmetlerde Türkiye'nin kullanabilmesi lazım. Şimdi buradan baktığımızda 30 yıllık çerçevede gördüğümüzde iş gücüne katılım oranının Türkiye'de 53-54 düzeylerinde, %53-54 düzeylerinde olduğunu görüyoruz.
1: Görece düşük.
2: Evet, görece düşük. Bu rakama baktığımızda erkeklerde bu %78-71 yani %78'den 71'e geliyor. Kadınlarda 31'den 36'ya doğru bir yükseliş var. Ama bizim ülke olarak kalkınma dinamiği perspektifinden baktığımızda artık demografik fırsat penceremiz eskisi gibi güçlü değil. Yani 0-24 yaş arasındaki nüfus toplam nüfusun içinde 20 yıl önce %46'yı oluştururken bugün geldiğimizde %36. Yani buradaki temel dinamik ekonomiye, kalkınma işine bu grubu mümkün olduğu kadar bağlayabilmek, yaklaştırabilmek.
1: Zaten nüfus azalıyor. Evet. Bir de bunları istihdama katmak gerekiyor ki ekonomik anlamda üretkenlik artsın. Yani bu beşeri sermaye dediğimiz noktada bütün sermayeleri bir araya getirdiğinizde potansiyel milli gelirinize erişme konusunda evet. en azından verimliliği esas aldığımızda çok önemli bir hale geliyor. Şimdi peki hocam, bugün baktığımız zaman bu raporda cinsiyete göre kadının oranı yine daha mı yüksek? Evet. Ne eğitimde ne de istihdamda.
2: Evet, yani kadının oranları daha yüksek gerçekten. Ama kadın oranlarına geçmeden önce isterseniz dünyadaki rakamlara bir bakalım.
1: Evet, dünyada
2: yani,
1: nedir?
2: Yani Türkiye'deki bu oran %26.45. OECD ortalamasına baktığımızda 12.45. Biz burada OECD ülkeleri arasında sonuncu sıradayız. Sonuncu sıradayız. Avrupa Birliği'ne geldiğimizde ise %11 düzeyinde bu rakam. Yani ülkelerin tamamı bu alanda belirli bir politika belirlemeye çalışıyorlar, yaklaşıyorlar. Bizim son yıllık ülkemizin performansına baktığımızda aslında bunu %32'lerden %26'ya düşürdüğümüzü görüyoruz.
1: %26.
2: Yani 6 puanlık düşüş çok önemli bir düşüş aslında. Bu düşüşün hızlanarak artması gerekiyor açıkçası. Hızlanarak artması.
1: Çünkü çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. 12'lerde olan OECD ortalaması, ekranda bunu da görüyoruz şu anda. Türkiye ortalaması ise 26, ama 32'lerden geldik buralara.
2: Evet.
1: Bunu bir kez daha açıklayalım. Türkiye'de ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin profili.
2: Evet.
1: Dünyada OECD ortalamasında. Peki dünya ortalamasında da aynı sorunlar mı teşkil ediliyor?
2: Tabii bu çok genel bir problem. Yani dünyada da genel bir problem. Genellikle gelişmekte olan ülkelerde çok daha aktif olan bir problem. Çünkü gelişmekte olan ülkelerin temel problemlerinden bir tanesi eğitimle reel sektörün, sanayinin talebi olan iş gücünün niteliği arasındaki bağlantılar zayıf.
1: Dünyada da o zaman
2: tabii
1: böyle.
2: Yani gelişmekte olan ülkeler için temel bir problem.
1: O zaman eğitimi sorguluyoruz hocam biz.
2: Evet, yani eğitimle üniversiteler, mesleki eğitimle şeyin bağlantısını sorguluyoruz aslında. Reel sektörün, pratikte ihtiyaç duyulan yetenek setinin bağlantısını sorguluyoruz. Şimdi burada rakamlara baktığımızda aslında Türkiye'deki bu %26.5'luk oranın her 4 gençten birinin sistemin dışında olmasının ekonomik dediğiniz için ekonomiye de önemli bir maliyeti var aslında. Biz bunu Avrupa Birliği çerçevesinde oradaki teknik istatistiksel verileri kullanarak incelediğimizde bizim hesaplamamıza göre, Ankara Sanayi Odası'nın hesaplamasına göre 38 milyar dolarla yani 40 milyar dolar civarında bir ekonomik kayıp var aslında bakarsanız. Yani bu gençleri sisteme her bir şekilde girdiğinde ekonomik katkı olarak karşımıza geliyor. Bunun şu andaki maliyeti Türkiye'ye aşağı yukarı 40 milyar dolar. Da bir savunma sanayi bütçesi olduğunu düşünebiliriz.
1: Yani
2: aslında
1: bu gençlerin şu anda ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin profilini aktif bir şekilde üretim sürecine dahil ettiğimiz zaman 40 milyar dolarlık bir
2: yıllık ilave bir katkı var.
1: Katkı var.
2: Evet, yıllık ilave. Tabii burada diğer farklı değişkenler de var. Mesela Türkiye'nin son yıllarda dışarıdan getirdiği işçi sayısı da artmaya başladı. Yani bu rakam bizim 2024'te 300 bin 301 bin gibi bir rakam. Yani bunun da yaklaşık işte %45'i sanayide, %55'i de hizmetler sektöründe gibi çalışıyor. Bu geçen yıla göre %25 artmış. Bir tarafta bir şeyimiz var. Hem işsiz kişiler var, hem de böyle bir need grubu var. Diğer tarafta da dışarıdan bir işçi gelimiyle ilgili bir şey söz konusu. Aslında bu olumsuz değil. Dışarıdan işçi tabii ki gelecektir. Bizim işçilerimiz de dışarı gidecektir. Bu network'ün gelişmesi anlamında, sistemin anlaşılması anlamında iyi. Ama Türkiye'nin bu anlamda da geçen yıl mesela 1.6 milyar dolar ödemeler dengesinde bu işçi kısmından bir açık verdiğini görüyoruz. Ve eğer eğilim böyle giderse yine bir hesaplamamıza göre 2030'da bu rakam 300 bin rakamının 800 binlere 700 binlere çıkma olasılığı var. Bu da ilave bir 5-6 milyar dolarlık ödemeler işçi kısmında yine bir maliyet olarak karşımıza gelebilecek. Yani bizim için hem bu nüfusu ekonomide kullanmak önemli. Çok önemli. Bu ekonomide kullandığımız zaman da tabii arka tarafında sosyal tarafta da birçok problemi çözmüş oluyorsunuz baktığınızda. Siz şeyi sordunuz, kadınları sordunuz.
1: Kadınlar.
2: Evet, %26 ortalamanın içinde kadınların oranı %36.5 daha yüksek. Bu tabii yine bizim gelişme hikayemizle de çok ilişkili. Kadın iş gücünün artması, kadın girişimciliğinin gelişmesi, genç kadınların üniversite talepleri, bugün baktığınızda artık mühendislik alanlarına bile önemli bir talep olduğunu görüyoruz.
1: Doğru.
2: Bir değişimin içinde olduğumuzu görüyoruz açıkçası. Ama geçmişten gelen stok bizi biraz daha burada dışarıda tutuyor. Tabii burada bu yayının kapsamını açan çok fazla kültürel nedenler vesaire de var. Oralara da çok fazla
1: var. Yani şey o genel manşet işsizlikte gördüğümüz o kadının iş gücüne katılımındaki düşük oranının olması burada da ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin profilinde yine kadınlarda bir dezavantaj var. Peki hocam, şimdi biraz genç işsizliğe geçelim. Genç işsizlik konusunda özellikle burada sanayiciler eleman bulmakta zorlanıyoruz diyor.
2: Evet.
1: İstediğimiz niteliği geçtik artık. Elemanın bağlılığını, loyalty'sini zaten inşa edemiyoruz diyor. Diğer tarafta da aynı şekilde gençler de iş bulmakta zorlanıyoruz diyor. Yani şimdi bu çelişkiyi nasıl değerlendirmek lazım? Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı burayı yansıtıyor mu?
2: Evet, çok güzel soru. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu konuda bizim Ankara Sanayi Odası'nın Ankara sanayicilere yaptığı bir çalışma var, anket var. Ankette biz şeyi sorduk. Bu genç işsizliği ve işsizlik konusundaki ya da istihdam, yani kendi fabrikalarında çalışacak elemanları bulma konusundaki temel problemler ne diye sorduğumuzda yetkin ve yetişkin bir personel bulma sorunu en üst sırada yer alıyor. Bu %50 ile neredeyse. Diğer taraftan sanayici perspektifinden %20'lik bir kesim de

0: gençlerin iş beğenmediğini söylüyor. Hı. Yine çok önemli bir yapısal bir kısma denk geliyor bu. Yine ücret %14'lerde, ulaşım %12 gibi bir şey çıkıyor karşımıza. Ama buradaki en temel şey, yani şöyle bir baktığımızda hani Devlet Planlama Teşkilatı'nda bize veriyle gürültü arasındaki farkı çok iyi öğrettiler. O açıdan bakmak lazım. %48'lik bir yetişkin personel bulamama konusu. Bu da biraz şeye geliyor. Yani yine yapısal en temel problem bir eğitim ve bu eğitimin sahada uygulaması, bunların yeterince etkin olmamasına geliyor.
1: Peki hocam, geçmişte bu sorunu bu kadar konuşmuyorduk. Üniversite mezunu öğrenci sanayide gidip üst düzey yönetici olarak ya da beyaz yaka da çalışabiliyordu. Şimdi buradaki ana hikaye eğitim düzeyinin yükselmesinden kaynaklanan mavi yaka işçisi bulamamasından mı kaynaklanıyor? Yoksa bunun yanı sıra sanayici yetişmiş iyi bir eleman, katma değerli bir eleman istiyor ama iş gücünün, daha doğrusu o gencin niteliği onu yansıtmıyor. Çünkü sanayici biraz daha teknolojiye ayak uydurdu, yeniliğe ayak uydurdu, inovatif yönetimlere, üretimlere ayak uydurdu. Ama gencin almış olduğu eğitim burada ayak uydurmadı mı? Yani nerede burada ayrışma var?
0: Sorunuzun cevabı hem evet hem hayır. Yani şöyle bir baktığımızda bu mesleki eğitim sistemine ya da bu NEET'lerin içindeki mesleki eğitim bitirmiş olan, meslek liselerini bitirmiş olanların %26. Yani konu daha çok meslek lisesi değil, daha nitelikli meslek lisesi.
1: Nitelikli.
0: Yine baktığımızda, istihdam verilerine baktığımızda işsizlerde de aynı oran. Meslek lisesi mezunları çok fazla işsiz.
1: Doğru.
0: Burada bir eşleşme söz konusu zayıflığı var. Aha. Son yıllarda bunu çok iyi başaran okullar da var. Mesela Top Teknoloji Üniversitesi bir yandan sahayla bağlantılı. Çok uzun süre stajlar, bir yıl firmada çalışma gibi yaklaşımlarla bu işleri çözebiliyorlar. Çünkü üniversitede aldığınız, işte biz de akademisyeniz, üniversitede verdiğimiz eğitim o sanayicinin pratik, güçlü beşeri sermaye isteyen yapısına uygun olmuyor. Biz bunları üniversitelerde çok net bir şekilde veremiyoruz.
1: Evet,
0: mesleki eğitimde de aynı şekilde. Bakın şimdi karşımızda çok önemli bir dönüşüm var. Teknoloji, dijitalleşme ve yapay zeka diyoruz.
1: Evet.
0: Ama bizim meslek lisesi formatımız, mesleki eğitim formatımız sanayicinin bu dönüşme ihtiyacını ne kadar karşılayabiliyor? Buralar bence yapısal alanlar ve buralara çok ciddi bakılması gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası.
1: Peki hocam, dünya bu sorunu nasıl çözüyor? Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin profili. Raporda 3 tane ülke incelediniz. Siz isterseniz biraz bahsedelim.
0: Bunlar çok böyle bu alanda başarı sağlamış ülkelere bakmaya çalıştık. Ama bir kalkınmacı olarak şunu bilerek konuşuyorum. Ülkelerin örnekleri kendi yapılarıyla ilişkidir. Her ülkenin kendi problemleri ve alanlarına yönelik sorun çözmeleri gerekir. Yani biz buradaki başarı örneği işte Almanya ya da işte Güney Kore örneğini alıp yapıştırmak ya da İtalya örneğini alıp yapıştırmak gibi bir model söz konusu değil. Bunu nasıl çözmüşler? Almanlar bunu şöyle çözmüşler. İkili bir yapı. Demin Top Üniversitesi'nden bahsettiğim gibi. Bir tarafta eğitim müfredatı, diğer tarafta pratik sanayi uygulaması ve mesleki eğitime seçerken kişinin, Pelin mesela size bakıyor, sizi bir ölçmeden, değerlendirmeden geçiriyor. Bunun sadece sosyal değil, kültürel şeylerine de bakarak diyor ki bu arkadaşımız mühendis olabilir, bu arkadaşımız mesleki eğitimde çok ilerleyebilir. Seçim sürecinden itibaren ciddi bir eğitim sistemi var. Bu eğitim sistemi Almanları şu anda Avrupa Birliği hedefi %10'lardayken zaten NEET'te %10'larda kalmış. Yani bu, ama bunların bu 30 yıllık bir süreci işletmeleri, bir yapı kurmaları, deneyimlemeleri, sanayiciyle birebir çalışmaları gibi. Mesela bizim de bununla ilgili çok güzel örneğimiz var aslında Ankara Sanayi Odası'nda. ASOSEM mesleki eğitim ve meslek edindirme ile ilgili çok ciddi çalışmaları var. Mesela geçtiğimiz yıl yaklaşık 10 bin kişiye eğitim verilmiş ve %92'si işe yerleştirilmiş.
1: Güzel.
0: Evet.
1: Yüksek bir oran.
0: Yani bu modellerin Türkiye çapında genişletilmesi, kalkınma ajanslarının bu modelleri desteklemesi, ulusal anlamda buraya bir kaynak

ayrılması, projelendirilmesi çok önemli. Bu açıdan baktığımızda böyle bir şey var. Güney Kore son yıllarda hani basında da okuyoruz. İşte çok gençlerin intihar vesairelerin olduğu bir ülke. Burada da bu mesleki yeterliğin yanına psikososyal destekleri bir araya koymuşlar. Yani birebir rehberlik ederek o kişileri sisteme kazandırmak gibi bir yaklaşımları var.

0: sistem çok farklı değil. Kurgularda çok fark yok. Etkinliklerde fark var. Hı hı. Kurgular benzer kurgular. Ama biraz daha böyle bu alandaki kaynak, yani özel sektör. Yani mesela bizdeki eksik, temel eksikliklerden bir tanesi NEET konusunda masada sanayi ve ticaret odaları yok. Ha. Halbuki talep tarafı, yani biz talep ediyoruz burayı. O talep tarafının, o taleplerinin masada olması, bu sadece bilgi paylaşımı değil, ortak proje anlamında masada olması gerekiyor. Daha fazla masada olması gerekiyor. Bu alanlar kritik diye düşünüyoruz.
1: Tek cümle isteyeyim hocam sizden o halde. Bu raporla alakalı baktığımızda bugün Ankara Sanayi Odası'nın tek cümlelik mesajı nedir ve odanın taahhüdü nedir?
0: Evet, bizim yaklaşımımız, bu rapordaki nihai cümlemiz, aslında baktığınızda NEET dediğimiz insanların bir sosyal tarafları, kültürel tarafları olmakla beraber bu tamamıyla verimliliğe ve ekonomiye çıkan bir şey. Bu anlamda bizi kesinlikle ilgilendiriyor. Hı hı. Ve bu ekonomik katkısını arttırmak için Ankara Sanayi Odası hem projeleriyle, hem programlarıyla, hem bu çalışmalarla her zaman kaynak sağlamaya, yetkin insan kapasitesiyle masada olmaya ve bu projelere destek vermeye hazır diyoruz biz.
1: Yani o zaman bütün sanayi odalarından da bu önemli konuya eğilim bekleniyor diyeyim. Çok çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Mehmet Cansız, Ankara Sanayi Odası Genel Sekreteri, aynı zamanda Ankara Sanayi Odası Teknopark Genel Müdürünü ağırlamış olduk efendim. Programı noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Grafik düellosunda devam ediyoruz efendim Mehmet Filoğlu ile birlikte. Mehmet, şimdi bir tarafta yapay zeka diyoruz. Çin'de de özellikle yatırımlar, şirketlerin yatırımı devam ederken bunun ithalat tarafına yansıdığını da görüyoruz ki çünkü Güney Kore'ye orada mesela bakıyorsun, Samsung tarafında, Hynix tarafında çok ciddi bir çip alımı, yarı iletken alımlarını görüyoruz. Bu da ister istemez neyi arttırıyor aslında? İthalat oranını arttırıyor.

0: Artırıyor. Aslında ekonomik canlılık da yaratıyor. Evet. Ya şimdi yapay zeka yatırımları öyle savaş falan dinlemiyor. Şimdi kimse geride kalmak istemiyor. Hı-hı. Ve herkes yatırımlarına hiç durmadan neredeyse devam ediyor. Bu artan enerji maliyetleri ya da işte küresel tedarik şokları gibi faktörler o kısımda çok etkili olmuyor.
1: Evet, diğer tarafta da şöyle bir bakalım, reel getiri oranlarına yatırım araçlarının hangi yatırım aracı kazandırdı, o tarafa da bakalım.
0: Tabii.
1: Peki, hemen hızlıca başlasın grafik düellomuz diyoruz ve başlatıyoruz efendim. İlk olarak şöyle, Çin'in dış ticaret hacmi yapay zeka ile birlikte arttı. Ama burada dikkat çekmek istediğim nokta var ki ihracat tarafındaki yıllık değişime bakacak olursak ihracat tarafındaki yıllık değişim daha sert bir artışa işaret ederken maviyle göstermiş olduğumuz ithalat tarafındaki yıllık değişim. Ama her iki tarafta da bir artış var mı? Evet, dış ticaret hacminde artış söz konusu. Her iki artış da yılların en son yılların en güçlü artışı olmaya devam ediyor. Normalde Çin ekonomisinde biz neyi görürdük? İç talep zayıf giderdi ve zayıf gitmesiyle beraber dış ticaret fazlalığı, yani ithalat tarafında daha baskılanan, ihracat tarafında ise daha güçlü rakamları görürdük. Bugün geldiğimiz noktada hem ihracat hem ithalat tarafında da güçlü bir artış. Acaba iç talepteki zayıf iç talep arttı mı, arttı mı da ihracat tarafında bu kadar yüksek bir ivme görüyoruz? Hayır, buradaki dönüşüm Mehmet Filoğlu'nun da dediği gibi AI dönüşümünden, yapay zeka dönüşümünden bahsediyoruz. Çünkü şirketler dünyada artık veri merkezleri kuruyorlar. Bu veri merkezlerinin yanı sıra yapay zeka aslında sunucuları satın alıyorlar. Bunun yanı sıra chip stoklamaya devam ediyorlar. Bulut altyapılarını büyütüyorlar. Hal böyle olunca da yatırımların başta Nvidia, Amazon, Microsoft, Meta olmak üzere teknoloji devleri tarihin en büyük veri yatırım döngüsünü başlatmış durumda. Bunun Çin'e yansıdığını görüyoruz. Aslında süper döngü dediğimiz bir döngüden bahsediyoruz buradaki ana hikayede. Çip ihracatındaki artışta çarpıcı olan veriye bakacak olursak %111 patlama yaşanırken ithalat tarafında %27'lik bir artıştan da bahsediyoruz. Bu tip bir büyüme modeli de katipi bir büyüme modelini yansıtıyor bize. Çipler, veri merkezi, ekipmanları gibi birçok sektör büyürken oyuncak sektörleri aşağı doğru gidiyor.
0: Evet, katipi büyüme gerçekten bütün dünyada da var. Borsalarda da görüyoruz. Yani borsada endeksler rekor kırdı diyoruz ama aslında baktığımız zaman birkaç hisse götürüyor. İşte Kospi'de çok belirgin ama S&P'de, Nasdaq'ta da öyle.
1: Aynen.
0: Birkaç büyük şirket, özellikle yapay zeka alanında yatırım yapan, o alanda büyüyen şirketler diğerlerinden ciddi şekilde ayrışıyorlar.
1: Aynen.
0: Çin'de durum böyle aslında. Almanya'da da benzer bir durum oldu. Nisan'a itibariyle düzeltiyorum. Sanayi üretiminde sürpriz bir artış, yani artış oldu. %0.4'lük aylık bir artış gerçekleşti ki bu 4 aylık bir düşüşün ardından gerçekleşti. Yani Almanya sanayisi aslında savaşın öncesinde de zayıf bir seyir sergiliyordu ama bu sene içerisinde toparlanması bekleniyordu ama savaşla birlikte bu toparlanma hem biraz gecikti hem de muhtemelen kapsamı daraldı diyebiliriz. Nisan ayında %0.4'lük bir artış var. Savaşın başından bu yana ilk kez Almanya sanayisinde bir yukarı yönlü hareket var. Gelecek dönem için çok da aslında benzer bir olumlu tablo görünmüyor. Hem satın alma yöneticileri endeksleri hem de Almanya'da fabrika siparişleri geleceğe dair çok da umutlu tablolar çizmiyor. Özellikle fabrika siparişlerinde en son yayınlanan ciddi bir düşüş vardı ve o özellikle gelecekte Almanya'daki üretimin ciddi şekilde negatif etkilenebileceğini gösteriyor. Bu Türkiye açısından da tabii ki negatif bir haber. Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Almanya, en büyük ihracat pazarı Almanya. Hem nihai üründe hem ara malında Almanya sanayisinin yavaşlaması doğrudan Türkiye'nin ihracatına da etki ediyor. Alt tarafta Almanya'nın dış ticaret rakamları var. Burada tabii ki Çin'e nazaran çok daha düşük aylık artışlar görüyoruz Almanya'nın dış ticaretinde hem ithalatında hem ihracatında ama Almanya'da düşüş bekleniyordu. Nisan ayı verisi bu savaştan sonraki veri orada bir düşüş bekleniyordu. Özellikle bu savaştan dolayı ekonomik aktivitenin yavaşlayacağını beklentisiyle bir zayıflık bekleniyordu. Ancak burada da öne çekilen taleplerin özellikle etkili olduğu, fiyatların daha da artacağına yönelik beklentilerin etkili olduğu belirtiliyor ve tabii ki az önce Pelin'in de bahsettiği yapay zeka harcamaları hem ihracat hem ithalat tarafında Almanya'nın dış ticaretine aynen Çin gibi desteklemiş görünüyor.
1: Peki içeriye gelelim bakalım. İçeride bu ay neler kazandırdı? Yani Mayıs ayına ilişkin reel getiri oranlarına bakın finansal yatırım araçlarında iki tane araç öne çıkıyor. Sıkı para politikasının etkinliğini göstermiş olduğu mevduat faizi. Mevduat faizine baktığımız zaman TÜFE'ye göre endirgenmiş reel getiri oranı yatırım

0: karşısına Mayıs ayında 1.38'lik bir kazanç sağlarken ÜFE endekslenmiş olan da ÜFE tarafında 0.35'lik bir getiri sağladı. Bunun yanı sıra Borsa İstanbul tarafında ise hareketlilik her ne kadar olsa da Borsa İstanbul'da aslında mevduat kadar bir getiri oranı sağladığını gördük. Yani yatırımcısına kazandırdı. Görece düşük olmaya devam ediyor borsada riski ve alır mısın diyecek olursan 1.34'lük bir oranda kazandırdı tarafına baktığımız zaman olabilir. Bunun yanı sıra döviz enstrümanlarına baktığımızda döviz kaybettirdi. Döviz hem euro hem de dolar aslında yatırımcısına kaybettirirken devlet iç borçlanma senetleri tarafında yani tahvil bono piyasası orada da yatırımcısına yazdırmış gibi duruyor. Efendim 1.63'lük bir kaybı işaret ederken altın tarafında sert hareketlik devam ediyor. Güçlü dolar teması orada da yansıdı.
1: Savaşın başından beri altın negatif. Altın yatırımcısı özellikle bir dönem altın rekorlar kırarken çok umutluydu ama devamı savaşla birlikte gelmedi. Burada aslında yıllık bazda bakıldığımızda tablo tabii ki değişiyor. Son bir yıla baktığımızda külçe altının fiyatının bir yıllık vadede TÜFE bazlı baktığımızda %20'nin üzerine %22,68'lik bir reel getiri sağladığı görülüyor. Bunlar tabii ki geçmişe yönelik veriler. Geleceğe dair bir şey söylemiyor. Ancak enflasyon üzerine %20'lik bir getiri son 3 aydaki altındaki düşüşe rağmen hala çok kuvvetli bir tablo bize ortaya koyuyor. BIST zaten en iyi performans gösterenlerden bir tanesi. Son bir ayda az önce Pelin anlattı. Orada hala BIST artıda. Yani son koşullara rağmen artıda. Orada da bir ayrışma var belki. Bankalar daha negatif. Sanayi daha iyi bir görünüm sergiledi son dönemlerde. Ama totalde BIST hala getiri sunmaya devam ediyor. Devlet iç borçlanma senetleri her zaman olduğu gibi yine makul bir getirisi var. En sağda gördüğümüz aslında dolar. Son 2 yıldır neredeyse dolar yani bir doları yatırım aracı olarak görenler ciddi şekilde kaybettiler. Buradan özellikle Eurobond getirisi sağlayanlar da kaybetti. Doğrudan bankada mevduat olarak, vadeli mevduat olarak tutanlar da kaybetti. Son dönemde de özellikle içeride ve dışarıda çok ciddi krizler yaşadık. Bu yurt içinden dolara çok fazla bir talep gelmemesi de aslında arkamızdaki tabloyla alakalı biraz. Dolar yatırımcısı son 2 yıldır o kadar kaybetti ki tekrar dolara dönmek konusunda çok da istekli davranmıyor.
0: Peki bakalım yani döviz tarafı kaybettirdi hem aylık bazda hem de yıllık bazda kaybettirmiş gibi duruyor. Efendim evet grafik düellosunu noktalıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün. Fokus programından herkese merhaba diyelim. Evet, haftanın ikinci işlem gününe geldiğimizde bu haftanın da geçtiğimiz haftaya nazaran en önemli başlıklarından birer tanesi Amerika'dan gelecek, yarın açıklanacak enflasyon rakamı olacak. Bakıldığında beklentilerde aylıkta %0,3'lük bir beklenti varken artışta, diğer tarafta yıllık bazda ise %3,8'den 4,2'ye yıllık bazda enflasyona sıçraması öngörülüyor. Bir de diğer taraftan bakıldığında Perşembe günü ise hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hem de Avrupa Merkez Bankası ECB'den faiz kararını alacağız. İçeriye bakıldığında bizim Merkez Bankamızdan iç taraftaki beklentilerde bir faiz artışı beklentisi yok iken yabancı kurumlardan da yavaş yavaş burada acaba 300 bas puanlık bir artış gelebilir mi raporlarını okuyoruz diyelim. Ve ECB tarafına bakıldığında ise piyasalarda genel kanı aynı. 25 bas puanlık Perşembe günü bir artış ECB nezdinde beklentiler dahilinde diyelim ve bugünün fiyatlamalarda öne çıkan başlıklarını ekranlarınıza getirelim dilerseniz. Evet, haftanın ikinci işlem gününe bakıldığında gün geçmiyor ki jeopolitik tansiyonda bir farklı haber başlığıyla karşı karşıya kalmayalım. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hafta sonu bakıldığında ki programlarımıza çok hem piyasa fiyatlamalarında hem de genel gündeme dair bu başlıkları inceliyorduk. Hafta sonu İsrail-Lübnan arasında bir çatışma gerçekleştirildi ve karşılıklı birbirlerini koruduklarını, saldırıları engellemek amaçlı yapıldığına dair de mesajları almıştık. Bu sabah saatleri buradaki saldırıların durduğuna dair her iki taraftan da açıklamaların geldiğini gördük. Trump da burada İran'la müzakerelerin çok iyi gittiğini belirterek önümüzdeki iki hafta içerisinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız mesajını verdi. Burada Trump bu süreçle beraber bir zafer gelmesinin ardından Amerika'daki benzin fiyatlarına hızlı bir düşüş olacağını da altını çizdi ve burada seçmenlerden Cumhuriyetçi Senatör Graham için de oy kullanmaları rica etti diyelim ve küresel taraftaki ikinci başlığımıza geçelim. Çünkü bakıldığında tabii hem dışarıda Amerikan enflasyonu hem içeride faiz kararı derken bir diğer taraftan da Avrupa ve Afrika tarafındaki rakamların da gelmeye devam ettiğini görüyoruz ki bugünkü öne çıkan başlıklarda Almanya tarafından sanayi üretiminde 4 ay sonra ilk kez bir artış geldiğini gördük ki savaştan bu yana en iyi tablonun da sanayi üretiminde olduğunu izliyoruz rakamlara bakıldığında. Almanya İstatistik Ofisi'nin rakamlarına göre burada Nisan ayında üretim bir önceki aya kıyasla %0,4 arttı ki bunun temel sebebi ise inşaat tarafından gelen taleple gerçekleşinin altı çizildiğini söyleyebiliriz ve burada bakıldığında tabi ABD-İran savaşı ile beraber artan enerji fiyatlarındaki yüksek montanlı maliyet baskısının biraz daha verilerde azalmaya başladığında sinyallerin alındığına dair umutların yükseldiğini gördük diyelim ve Almanya tarafında ihracat ve ithalat rakamları da geldi. Burada da beklentinin üzerinde gelen bir yükselişin olduğunu rakamlarda gördük. Almanya'da ihracat %0,9 arttı. İthalatsa %1,2'lik bir artış kaydetti. Çin'de ise yine aynı tablo vardı. Hafta başı fabrika siparişleri iyi gelmemişti fakat bugün bakıldığında Mayıs ayında ihracatta bir beklenti üzeri yükselişin de kaydedildiğini gördük. Salı günü Çin Gümrük İdaresi tarafından gelen verilere bakıldığında ise ABD doları bazında yıllık %19,5'luk bir Çin ihracatında Mayıs'ta artış olduğunu gördük. Piyasa beklentisi %15'ti. Bunun çok da üzerine çıkan bir rakamla karşı karşıya kaldığımızı aktaralım sizlere.

0: Haftanın ikinci işlem gününde öne çıkan gündem başlıklarını ekranlarınıza getirdik. Bir de fiyatlamalara göz gezdirmek lazım. Çünkü içeride Perşembe günü bizim Merkez Bankamızın faiz kararı gelecek. Tabii yabancı kurumlardan yavaş yavaş da raporların gelmeye ve artmaya devam ettiğini gördük. İçeride genel kanı bir faiz artışının olmaması ve pas geçilmesi beklentisiyken yabancı kurumlardan bakıldığında ise BBVA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bu hafta 300 bas puanlık bir faiz artışı beklerken Citi ise buna karşılık farklı bir rapor yayınlayarak sabit tutmasını beklediğini açıkladı diyebiliriz. Ve şu an Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamalara bakıldığında BIST 100 endeksi 13.836 puandan işlem görüyor. Alt endekslere bakıldığında ise aslında bankacılık ve sanayi tarafında ağırlıklı olan bir işlem hacminin de olduğunu sabah saatlerinde görmüştük. Banka ve sanayi tarafında bir ayrışma varken şu an banka, mali, turizm ve ulaştırma tarafında yarım puanlara yakın bir yükseliş varken sanayi tarafında yarım puanlık bir geri çekilmenin de hakim olduğunu fiyatlamalar nezdinde görüyoruz. Mayıs'ta aylık bazda mevduat yatırımcısını güldürürken yıllık bazda külçe altının yatırımcısını güldürmeye devam ettiğinde rakamlar nezdinde izliyoruz diyelim ve küresel para piyasalarına bir göz gezdirelim. Çünkü dün dolar endeksi 100 psikolojik seviyesinde fiyatlanmasını saldırıların devamıyla sürdürmüştü. Burada bir pozitif gelişmeyle durdurulmasına dair bir haber akışının gelmesiyle beraber şu an 100 seviyesinde biraz altında ilerleyen fiyatlamanın hakim olduğunu dolar endeksinin nezdinde görüyoruz. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif işlem görmeye devam ederek ilerliyor ve Euro dolar çarpazı dün 2 ayın en düşük seviyesini görmüştü. Şu anda biraz toparlanmanın 1.1542 ile hakim olduğunu gördük diyelim ve Avrupa tarafındaki son gelişmeleri ve fiyatlamalara göz gezdirmek lazım. Çünkü programın başında aktarmıştık, bu hafta Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yanı sıra Avrupa Merkez Bankası ECB'den de bir faiz kararı gelecek ve 25 bas puanlık bir artışın kesin gözüyle bakıldığı piyasalar nezdinde fiyatlanmaya devam ediyor. Şu an karışık bir seyir hakim. Londra negatif ayrışırken Paris, Frankfurt, DAX ve İtalya Füsü tarafında %1,5'a varan İtalya'da bir ayrışmanın olduğunu gördük. Pozitif bir seyrin hakim olduğunu izliyoruz diyelim ve bir de buradan Amerika tarafındaki son gelişmelere, vadeli piyasalara bakmak lazım. Çünkü yarın Amerika tarafından enflasyon rakamlarını alacağız ve yıllık bazda bir ayrışma olduğunu beklentiler dahilinde gördük. Çünkü bir önceki veri %3,8 iken bu ay gelecek, yani Mayıs enflasyonunda 4,2'ye bir sıçramanın enflasyon yıllık bazda beklentiler dahilinde olduğunu görüyoruz diyebiliriz. Aslında şu an bakıldığında bu hafta ise enflasyon dışında Cuma günü SpaceX'ten bir halka arz başvurusu beklentiler dahilinde ve kurumsal yatırımcılarda şu an 10 milyar dolara varan bir talebin de işlem hacminde ilerlediğini görüyoruz ve BofA Morgan Stanley tarafından da ABD borsaları için açıklamaların geldiğini gördük. İkisi de ayrışan raporlar yayınlamışlar. BofA tarafı Amerika'da ayı piyasası devam edebilir ve şu an başladı sinyalleri var derken, Morgan Stanley tarafı ise aslında bir düzeltme, sağlıklı bir düşüş var, burada bir sıkıntı yok açıklamasında bulunmuştu. Şu anda vadelerde pozitif bir seyrin hakim olduğunu izliyoruz diyelim ve hızlıca emtia tarafına bir göz gezdirmeliyiz. Burada bakıldığında spot piyasada ons altın 4.400 doların da altında işlem görüyor. Sisi tarafından 3 aylık tahminler geldi ve tahminlerini 4.300 dolardan 4.000 dolara aşağı yönlü revize eden bir raporla karşı karşıya kaldık. Ons altın nezdinde konuştuğumuzda ons gümüş 68 dolardan işlem görüyor. Bitcoin tarafında biz dün de 62.000 dolar seviyelerini görmüştük. Hatta 63.000 dolarında hafif altında seyreden bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldık bu sabah saatlerinde. Amerikan tipan petrol 90 doların altına sarkmış durumda işlem görürken Brent'te ise 92 dolar seviyesinde gördük. Evet, fiyatlamalar böyleyken bir ara diyelim değerli izleyenler.
1: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam. Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Avrupa Birliği'nin kota uygulamasının 1 Temmuz'a yürürlüğe girmesiyle beraber oluşabilecek performansı ve çelik tarafındaki üreticilerin son kararlarını, düşüncelerini dinlemek üzere bizlere çok değerli bir konuğumuz eşlik ediyor. Dünya Çelik Birliği Başkanı Uğur Dalbeler bizimle. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz Uğur Bey.
1: Merhabalar Adara Hanım, iyi günler.
0: Çok teşekkürler, çok sağ olun Uğur Bey. Aslında hepimize iyi haftalar dileyelim. Avrupa Birliği tarafında ülkelere çelik sektörünü korumak amaçlı hem ithalat kotasına dair bir açıklama gelmişti. Bir de gümrük vergini arttırmak için de bir önlem alınacağına dair karar şu an yürürlüğe girmiş durumda. 1 Temmuz'da faaliyete geçecek. Onaylandığını izleyicilerimize aktarabiliriz. Tabii çelik sektörünün uzun zamandır gündeminde yer alan bir kota uygulamasıydı bu. Onaylanacak evet. mı? Onaylanırsa nasıl bir süreç ve performansa karşı karşıya kalırız demiştik ve 2024 seviyelerine göre yaklaşık %47 azalırken kota miktarını aşan ithalata uygulanan gümrük vergileri %25'ten %50'ye yükseltileceği de bu maddeler arasında yerini almış bulunmakta. Şimdi ihracatın 1/3'ünü Avrupa'ya yapan bir çelik sektörü olarak, Türk çelik sektörü olarak bu kararı nasıl okumak lazım ve bizim ihracatımıza nasıl bir etkisi olacak? Yani birçok sektör temsilcisi aşağı yönü ihracat bir düşüş öngörüsünü sunmuştu bu süreçle beraber. Siz de aynı kanıda mısınız? Nasıl yorumluyorsunuz bu kararı?
1: Elbette. Aslında biz 2019'dan bu yana Avrupa yapmış olduğumuz ihracatta bir kotaya tabiyiz. Fakat 2022 yılında işte Ukrayna Savaşı ile birlikte Rusya'ya karşı veya Rus orijinli çeliğe karşı önlem alınması sonucunda karşımıza bir fırsat çıktı. Oradan da bir pay aldık. Ve geçen seneyi 7 milyon tonun üzerinde bir ihracatla tamamladık Avrupa topluluğuna. Şimdi 1 Temmuz'da

0: devreye girecek olan kota 2022, 23 ve 24 tarihlerinde Avrupa'ya yapılan toplam ithalatın ortalaması 3 yıllık süreçteki yıllık ortalama bazında hesaplandı ve onun %50'si olarak alındı. O da yaklaşık 18,3 milyon ton. Şimdi böyle bakıldığında bizim aslında geçen seneyle kıyasladığımızda ihracatımızda %47'nin çok üzerinde bir maalesef düşüş olacak. 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor dediğiniz
1: Evet.
0: gibi. Bu 8,3 milyon ton toplam tarifesiz ithalat kotası, onun üzerinde de %50 tarife uygulaması. Burada daha tam olarak net olmayan şey ülke bazındaki dağılımın ne olacağı. Zira Avrupa topluluğu bunu yürürlüğe sokarken serbest ticaret anlaşması olan ülkelerle ilgili farklı bir hesaplama yapacağını dile getirdi. Diğer yandan da bizim Ticaret Bakanlığı yetkililerimiz de uzunca bir süredir bu konu üzerinde Avrupa topluluğuyla, komisyonla müzakereler yürütmekte. En son geldiğimiz noktada aslında bizim beklentimizin çok altında bir rakam telaffuz edildi Avrupa Komisyonu tarafından ama bakanlık yetkilileri bu konuda müzakereleri sürdürmeye devam ediyor. Amacımız özellikle Türkiye'nin diğer serbest ticaret anlaşması olan ülkelerden daha farklı konumlandırılması. Zira hep aynı şeyin altını çiziyoruz. Biz 97'de Avrupa Kömür Çelik Topluluğu üyesi olduk. Yani Avrupa topluluğundaki çelik üreticilerin gibi değerlendirilecek şekilde bir ortaklığa imza attık. Fakat daha sonra 2002'de bu anlaşma zamanını doldurduğu için bir serbest ticaret anlaşmasına dönüştürülmüş olsa da biz hala aynı hakkın saklı olduğunun inancıyla Türkiye'nin farklı değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi sonuç olarak eğer geçmiş 22-24 arası oranlar üzerinden bir hesap yapılacak olursa tabii ihracatımızda çok ciddi yaklaşık 3-3,5 milyon tona yakın bir düşüş olur. Ama
1: Şimdi hemen
0: geçiş
1: araya
0: değil de
1: girmek
0: ne gibi?
1: isterim Uğur Bey.
0: Buyurun.
1: İhracatta yaklaşık 3-3,5 milyon tonluk bir düşüş olabileceğini öngördünüz. Genel çapta geçtiğimiz sene ihracata bakıldığında aslında 16,5 milyar dolarlık bir nette ihracatta yılı kapatmışız çelik sektörü özelinde konuştuğumuzda. Peki bu sene nezdinde beklentiler bu kota kararından önce aynı ve paralel mi gidiyordu? Ve bu süreçte 13,5 milyar dolarlara doğru sarkan bu kota kararıyla beraber bir ihracat beklentisi içerisinde mi sektör?
0: Şimdi bakıldığında son 3 seneye ilk 5 ayları kıyasladığımızda bizim ilk 5 aylık performansımız yaklaşık 7 ile 8 milyon ton arası bir ihracat. Bunun karşılığında da 6,5-7 milyar dolarlık bir bedelden bahsediyoruz. Bu sene de geçmiş senelerle paralel gidiyor. Ama tabii geçen sene o bahsettiğiniz 19 milyon ton veya 16 milyar dolarlık İhracat içerisinde Avrupa'nın o 7 milyon ton olan payı eğer 3 milyon tonlara hatta onun altına gerilerse ki daha henüz rakam bahsettiğim gibi belli değil. O
1: Evet.
0: zaman o 4 milyon tonluk kaybın bedele yansıması da yaklaşık 2,5-3 milyar dolar arasında olacaktır. Bu şu anlama gelir. O zaman biz 19 milyon ton değil 16 milyon tonlara gerileme ihtimalimiz var. Eğer farklı bir pazarda ikinci yarıda, bu yılın ikinci yarısında malzemelerimizi ihraç edecek bir alan yaratabilirsek. Eğer yaratamaz isek tabii bunun sonucu maalesef negatif olacak.
1: Şimdi her geçen gün korumacı gümrük duvarlarının oldukça arttığı bir dönemden geçiyoruz. Aslında ABD-İran Savaşı'nda 100. gününü geçtiğimiz hafta geride bıraktık. Yani ne zaman bitecek, şimdi mi bitiyor, tekrardan bir yükseliş mi var, savaşın ivmesi artar mı derken birçok sektöre bunun yansımasının aşikar olduğunda birçok konuğum ve sizlerle beraber konuşuyoruz. Peki şimdi bize 1 Temmuz'a bir kota kararının detaylar netleşince geleceğini konuşuyoruz. Fakat bizim nasıl bir karşı adım atmamız lazımdır? Bunu şundan dolayı soruyorum çünkü geçen günlerde Türk Çelik Üreticileri Birliği Başkanı Yayan, Sayın Yayan programımıza konuk oldu ve kendisi Türkiye'ye karşı bir kota koymalıdır kanısında bulundu. Siz de aynı taraftan mı bu sürece bakıyorsunuz ve eğer bir karşı kota gelirse bunun detayları nasıl işlemeli sizce?
0: Biliyorsunuz 2018'den bu yana Amerika çelik ithalatına vergi uygulamakta. 2019'dan bu yana da Avrupa topluluğu hem kota üzerinde de tarif uygulamakta. Bu iki pazar öncelikle dünyanın en fazla çelik ithal eden

0: pazarları. Yani en büyük oyun alanları. İki, bizim açımızdan çok önemli çünkü tarihsel olarak bakıldığında bizim toplam ihracatımızın %40 ile %50'sine yakın malzemenin gittiği destinasyonlar. Şimdi bunların yokluğu bizi ister istemez veya bunlardaki daralma başka pazarlara yönlendiriyor ama başka pazarlarda da karşımıza Çin faktörü çıkıyor. Evet. Çünkü Çin son 3 yıldır tüketemediği o fazla malzemeyi ihracat piyasalarına plase etmeye başladı. Çin normalde 50 milyon tonluk bir ihracat performansı gösterirken tarihsel olarak geçen sene 130 milyon tona geldi. Yani bir tarafta pazarımız daralıyor, diğer tarafta rakiplerimizin arzı artmakta. E ne oluyor? Bu biz arada sıkıştığımız için bu sefer kapasite kullanım oranlarımızdan olmaya başladık. Üretimimiz düşmeye başladı. Üretimin düşmesi demek maliyetin artması demek. Maliyetin artması demek rekabetçiliğimizi kaybediyor olmamız demek. Bu da tabii ileriye dönük bizim yatırımlarımızı, büyümemizi, hatta bırakın büyümeyi, mevcudu korumamızı da zorlaştırıyor. O yüzden dünyada birçok ülkenin yapmış olduğu gibi mutlaka bu sektörün de bu dışarıdan gelen haksız rekabete karşı korunuyor olması lazım. Birçok ülke serbest ticaret anlaşmamız olmasına rağmen bize önlem almaya başladı. Örneğin Mısır, örneğin Fas, örneğin Meksika gibi aslında ticaretin serbest olması gerektiği noktada hepsi bu Avrupa ve Amerika'daki kararlar sonrasında bunları gerekçe göstererek onlar da vergi duvarlarını yükselttiler, kota koymaya başladılar. Bunun benzerini mutlaka bizim de uygulamamız lazım. Bence Avrupa'nın almış olduğu kararın aynısını bizler de alıyor olmamız lazım ki Türk çelik sektörü, dolayısıyla çeliği tüketen sektörler de dahil olmak üzere bir koruma alanı içerisinde girebilsin ve mevcudiyetini koruyabilsin. Çünkü bunu koruyamazsak bundan sonraki yıllarda çok daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalma olasılığımız artacaktır.
1: Peki Uğur Bey, böyle bir kota kararıyla bize karşı olarak bir karşılık verirsek nihai çelik ürünü kullanan sektörlere dair nasıl bir karşılık alınır? Çünkü otomotiv, ev ve mutfak eşyaları endüstrisinde çeliğin çokça kullanıldığını biliyoruz. Biz de böyle karşı bir kota koyarsak burada ihracatta bir düşüş olur mu? Bir sıkıntıyla veya farklı bir karşılıklı gümrük vergisiyle karşı karşıya kalmamız sizce söz konusu olacak mıdır?
0: Bence daha farklı yani olur. O konuya katılmıyorum. Zira bakıldığında çelik temel girdi. Evet, çeliğin ucuz üretilmesi de önemli ki Türk çelik sektörü de zaten olabildiğince dünya pazarlarında kıyaslandığında makul bir fiyatla, makul bir maliyetle çelik üretmekte. Örneklendirelim, bugün Amerika'da satılan çeliğin ton fiyatı $1,200 civarında. Avrupa'da satılan çeliğin fiyatı yaklaşık $850 civarında. Ama Türkiye'de satılan çeliğin ton fiyatı $650 civarında. Bunu gidip de Çin'den gelen $500-550 kıyaslamaya kalkarsak şöyle bir yanılgıya düşeriz. Çünkü Çinli'nin maliyeti aslında $500-550 değil. Onun üzerinde olmasına rağmen devletten almış olduğu teşviklerle bu fiyatları sağlayabilmekte. Şimdi devletten aldığı sübvansiyonla, teşvikle burada yarattığı haksız rekabet sonucu bizlerin zarar geliyor olması bizden çelik alıp tüketen sektörlere bir fayda sağlamayacaktır. Çünkü onların da problemi aynı. Aynı şekilde bugün beyaz eşyada, otomotivde sektörler Çin'le rekabet etmek zorunda kalıyorlar. Evet. Ve karşı karşıya kaldıkları sorun da aslında hep aynı. Çünkü Çinli üreticiler ciddi bir teşvikle rekabet etmeye çalışıyorlar. Bence mühim olan bütün bu sektörlerin özellikle işte Çin'den gelecek tehlikelere karşı korunabiliyor olması. Yoksa Türk çelik sektörünün Almanya'da, Amerika'da, Japonya'daki çelik üreticilerinden çok daha iyi fiyatlarla, çok daha rekabetçi rakamlarla endüstrilere malzeme verdiğini rahatlıkla görebiliriz. Eğer oradaki sanayiler korunabiliyor ise, yani Batı'da, Avrupa'da, Amerika'da Türk çelik, daha doğrusu Türkiye'deki imalat sanayini de aynı şekilde koruma şansımız olur.
1: Peki şimdi bir de Rusya hakimiyetinin de olduğu ithalat tarafında çokça konuşuluyor. Aslında Mayıs ayı rakamlarını biraz konuşmak isterim. Fakat ilk 5 ayı konuşmak daha sağlıklı oluyor bir taraftan bakıldığında. Çünkü takvim etkisiyle 6 iş gününün tatil olmasıyla beraber ihracatta bir düşüşün de oldu. Hatta beklentinin de altında gelen bir düşüşle karşılaşıldığını gördük. Peki Rus ve Çin ithalat tarafındaki güçlü alımlar ve pazarı domine eden hareketlerle beraber Haziran ayı nasıl bir

0: ihracat tablosu bekliyorsunuz sektör nezdinde konuştuğumuzda?
1: Nisan da Mayıs da bizde birbirine paralel seyreden aylardı. Ben Haziran ayında da çok fazla bir değişiklik beklemiyorum. Asıl değişiklik Temmuz'dan sonra olacaktır. Çünkü Avrupa 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan kota öncesinde en azından belli bir stok oluşturabilmek için talebini arttırmıştı yılın ilk yarısında.
0: Evet.
1: Haziran'da da malzemeler sevk edilmeye devam edecek ama biz farkı Temmuz-Ağustos girişlerinde daha çok göreceğiz. Orada belki bir yavaşlama olabilir. Şimdi geçen ay, daha doğrusu geçtiğimiz hafta olan o şeylik tatil süreci bizde büyük bir değişiklik yaratmadı. Zira çelik fabrikaları siparişleri olduğu sürece tatil döneminde de çalışmaya özen gösteriyorlar. Yüklemelerini sürdürüyorlar. O yüzden dediğim gibi Mayıs ayına baktığımızda Nisan'dan pek farklı bir sonuç görmüyoruz. Haziran içinde beklentimiz aynı minvalde olacak.
0: Peki son olarak ABD-İran savaşının birçok sektöre olumsuz yönde etkisinin aşikar olduğunu zaten birçok konumda konuştuğumuz sizinle de konuşmuştuk. Peki şu an savaşın 100. gününü geçtiğimiz hafta geride bıraktık. Ne kadarlık bir maliyet artışıyla Türk çelik sektörü sizce karşı karşıya kaldı? Rakamlar yavaş yavaş güncellenmeye başladı mı Uğur Bey?
1: Şimdi savaşın tanımı da maalesef değişti. Yani savaşın nasıl nitelendirileceği de artık farklı farklı yorumlanıyor ama burada asıl mesele bence yaratılan belirsizlik ortamı. Hı hı. Çünkü bu savaş nasıl devam edecek, kim kazanıyor, kim kaybediyor veya hangi taraf diğerine üstünlük sağlıyor meselesinden çok bu belirsizliğin ne kadar süreceği önemli. Çünkü bu belirsizlik sonuçta talebe negatif yansıyor. O yüzden hani birebir maliyet artışından çok bizde pazarın talebindeki daralmadan dolayı fiyatlarımıza, özellikle satış fiyatlarına negatif yansıması söz konusu. Ama diğer taraftan da bakıyoruz enerji fiyatlarındaki artış. Her ne kadar Türkiye olarak biz biraz şanslıyız. Bu sene özellikle kış döneminde iyi bir yağış aldı ülke. O sebeple Nisan-Mayıs ayları gibi ısınmanın ve soğutmanın talebinin minimum olduğu noktada enerji fiyatları biraz daha olumlu olarak yansıdı sanayiye. Ama şimdi şeyden birlikte ısınmasıyla havaların, soğuma ihtiyacının ortaya çıkmasıyla birlikte enerji fiyatlarının yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyoruz. Körfez tarafındaki maliyetlerimiz arttı, sigortalarımız arttı, lojistik maliyetlerinde belli artışlar oldu ama bu krizin bize bir de olumlu yansıması oldu. Özellikle dediğim gibi bizim asıl rekabetimiz, asıl bizi baskı altında tutan şey Çin'den gelen sevkiyatlar. Orada biraz belirsizlikten dolayı yavaşlama oldu. O da bize alan açtı.
0: Evet. Ki Nisan ayında
1: nasıl bir şey göreceğiz hep.
0: Ki Nisan ayının ilk 15 gününde %30'luk bir ihracat artışıyla sektörün karşı karşıya kaldığını da konuklarımıza konuşmuştuk diyelim ve Uğur Bey'e çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Kolaylıklar dileyelim size.
1: Kolaylıklar gelsin.
0: Evet, buradan bir daha hayvancılık sektöründeki son teşvikleri konuşmak üzere çok değerli bir konuğum yine bizlere eşlik ediyor. Hattımızda değerli izleyenler, İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil bizimle. Merhabalar Osman Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar efendim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler, iyi haftalar dileyelim size de Osman Bey. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği aslında gelir garantili besicilik projesiyle üreticinin desteklenmesi ve üreticinin üretime daha fazla katkı sağlaması amaçlanıyor. Bu süreçle beraber sizce bakıldığında kırmızı et piyasasındaki arza ne kadarlık bir katkı sağlayacaktır? Hem fiyat tarafında hem de arz tarafında nasıl bir taleple karşı karşıya kalacağız? Bir genel çapla değerlendirmeyi öncelikle sizden dinleyelim.
2: Evet, teşekkür ederim. Öncelikle tabii bu proje başlangıcı itibarıyla kırsalda üretimin gelişimine destek vereceğini düşünüyoruz. Ancak projenin sağlıklı bir işleyişe kavuşması için bazı belirsizliklerin ortadan kaldırılması gerekecek. Bunlar tabii biz bugüne kadar basından ve kurumun yapmış olduğu açıklamalardan ve Sayın Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalardan öğrendiğimiz kadarıyla yaklaşık 108 bin hayvan 3600 üreticiye, üretici başına 30 adet olmak üzere bir dağıtım yapılacak. Bu dağıtım karşılığında da bu hayvanların üreticiler tarafından beslenip kesim çağına ulaştığı zaman Et Süt Kurumu tarafından alınarak, fiyat garantili olarak alınarak üreticiye destek sağlanacağını biliyoruz. Ancak burada unutmamamız gereken bir konu var. O da şudur. Türkiye'de yaklaşık olarak yıllık 4,5-5 milyon civarında büyükbaş hayvan kesilmekte. Bu proje büyüklük açısından baktığımız zaman karkas et üretiminin ya da kesilen hayvan sayısına da aynı şekilde endekslersek toplam olarak ülkenin %2'sine karşılık gelecektir. Yani et üretiminin %2'si bu projeden sağlanacaktır diyebiliriz. Dolayısıyla bizim piyasadaki fiyat dalgalanmasında ya da arz talep dengelerindeki bazı istenmeyen oluşumların fiyat dalgalanmalarının ya da talep dengesizliklerinin ortadan kaldırılabilmesi için bu projenin en az 500 bin hayvan mertebesine çıkartılması gerektiğini düşünüyoruz. Böylelikle toplam kesilen hayvan sayısının %10'una ulaşmış oluruz ki bu da piyasadaki denge politikalarını yönetme açısından Et Süt Kurumu'na büyük bir güç verecektir, katkı verecektir diye değerlendiriyoruz.
0: Evet, siz burada...
2: Her ne kadar bu böyle... Buyurun.
0: Buyurun lütfen, siz devam edin. Ben hemen araya girmek istemişim aslında. Şimdi 108 binden 500 bine burada dağıtılacak hayvanların sayısının artırılmasını talep etmişsiniz. Bir diğer taraftansa evet, fiyatlara ben biraz dem vurmak isterim. Çünkü piyasa fiyatlarının %20'lik bir oranda altında bu hayvanların dağıtılacağı proje kapsamında açıklanmıştı. Peki bu süreç fiyatlara neden yansır? Burada yakın zamanda fiyatlarda bir düşüş veya bir normalleşme görecek miyiz sizce?
2: Aslında bakarsanız tabii bu rakam tabii %20 Et Süt Kurumu'nun normal olarak besicilere vermiş olduğu fiyat 420 liraydı biliyorsunuz.
0: Evet.
2: Bunun fiyatının 310 lira belirledi. %26'lık bir düşüş olduğunu Sayın Bakanımız da söyledi. Yalnız biraz önce de söylediğim gibi bu rakam toplam et üretiminin %2'sine tekabül ediyor. %98'lik kısmı zaten normal piyasa şartlarında alım satma konu olacak ve üretime konu olacaktır. Dolayısıyla projeden beklenen gerçek etkinin görülebilmesi için bu rakamın adet olarak artırılmasında fayda görüyoruz. Ancak yine de söylediğim gibi burada henüz daha bizim gerçek anlamda tam karşılığını bilmediğimiz bazı noktalar var. Onlar da şunlar. Biz bu projenin bas fiyatını bilmiyoruz. Teminat konusunu nasıl çözüleceğini bilmiyoruz. Üretilen besin materyallerinin nerede ve nasıl şekilde kesileceğini bilmiyoruz. Projenin en önemli kısmı bence kaç yıl süreceğini bilmiyoruz. Bu proje bir yıllık bir proje mi? Beş yıllık bir proje mi? Yani nasıl bir projeksiyon, nasıl bir strateji burada üretildi? Açıkçası biz bunları henüz bilmiyoruz. Belki bakanlığımız ya da Et Süt Kurumu'nun yetkilileri bunu zaman içinde açıklayacaktır. Bir başka önemli konu, bu projeyle beraber sanki bir ikili fiyat oluşacakmış gibi bir his var piyasada. Yani hem alım tarafında hem de satış tarafında sanki bir ikili fiyat oluşacakmış gibi bir durum var. Bu da tabii ki piyasa dengeleri ve dinamikler açısından doğru bir şey değil. Bunu hani ikili fiyat, ikili kur gibi bir noktaya götürmek gelecek açısından sıkıntı yaratacaktır. Yine de bir başka konu daha var tabii burada. İlk bakışta tabii ki proje isim olarak ve içerik olarak gerçekten kırsalda üretimi destekleyecektir. Küçük üreticinin üretim yapmasını destekleyecektir. Burada bizim bu vermiş olduğumuz fiyatların İstatistiki anlamda kamu nezdinde hangi fiyatların baz alınacağını da merak ediyoruz. Yani Et Süt Kurumu'nun küçük üreticilerin aldığı fiyatları mı baz olarak alacak, piyasa değerlendirmesi ya da TÜİK kayıtlarında, yoksa normal piyasa fiyatlarını baz alacak? Bunu da tabii ki açıkçası biz de merak ediyoruz. Bir başka konu tabii bu 3600 üreticiye verilecek olan 108 bin hayvan var ama kurumumuz biliyorsunuz geçen sene 80 bin ton civarında et ithal etti. Dolayısıyla bugünkü üretilecek olan etin yaklaşık 3 katını ithal etmiş durumdayız. Biraz önce aslında sormak istediğim soru buydu. Yani biz bu projeyi 1 yıllık mı planlayacağız, 5 yıllık mı planlayacağız? 5 yıllık planlarsak projenin girdisi olan besilik hayvanları 5 yıl boyunca yurt dışından mı tedarik edeceğiz? Yoksa yurt içinden tedarik ederek de projeyi ayakta tutup destekleyecek miyiz? Açıkçası biz de bu soruların cevaplarını bilmiyoruz.
0: Ki ithalatın da önüne geçecek mi diye merak ediyorsunuz diyelim. Ve Osman Civi, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Kolaylıklar dileyelim size de. Değerli izleyenler, fokusu nokta alıyoruz. Saat başında tekrardan karşınızda olacağım. Bir yere ayrılmayın.
3: Öncelikli yayın. Tehlike! Tehlike! Tehlike! Çekil! Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var. Aynen.

0: devlete aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. 30 dakika programıyla karşınızdayız. Bugün 30 dakika programında kuru vaziyer turizmini konuşmak üzere çok değerli bir konuğum stüdyomuza bizlere eşlik ediyor. CGNSS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı bizimle. Merhabalar Ahmet Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkürüm, sağ olun.
1: Şimdi dolu dolu aslında kuru vaziyer turizmini konuşacağız. Fakat öncesinde bir öne çıkan başlıkları detaylandıralım dilerseniz sizlerle beraber. Evet, bugün öne çıkan başlıklarına bakıldığında birçok da maddenin olduğunu görüyoruz. Tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde Mayıs'ta en yüksek aylık reel getiri %1,38 oranıyla brüt mevduat faizinde oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi ile indirgendiğinde yatırım araçlarından BIST 100 endeksi %0,31 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken Euro %1,23, Dolar %1,24, iç borçlanma senetleri %1,60 ve külçe altın %3,78'lik yatırımcısına kaybettirdi. Citadel Securities'e göre yatırımcıların karşı karşıya olduğu bir sonraki büyük risk, Fed'in artan enflasyon baskılarını frenlemek için faiz oranlarını yükseltmek zorunda kalması ve bu nedenle finansal koşulların sıkılaşması ihtimali oldu. Bank of America'ya göre ABD borsasında ayı piyasası işaretleri giderek artıyor. Stratejistler 5 Haziran tarihli notlu hisse senetlerinde çok fazla tehlike işareti olduğunu yazdı ve yatırımcılara karınızı alın tavsiyesinde bulundu. Buffett stratejistleri ayı piyasası sinyallerinin yaklaşık %70'inin son dönemde tetiklendiğini ve bunun daha önceki piyasa zirvelerinde gözlemlenen ortalamaya uygun olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya İran'la karşılıklı saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşmesi halinde İsrail'in yalnız kalabileceği uyarısında bulunduğunu açıkladı. ABD Başkanı Trump, İsrail'in İran'a dair saldırılarından son anda haberdar edildiğini ifade ederek buna rağmen saldırının kapsamının sınırlandırılmasının sağlandığını ifade etti. Yapay zeka bağlantılı ürün ihracatındaki hızlı artış İran savaşı kaynaklı ekonomik aksaklıkların etkisini sınırladı. İhracat Mayıs'ta yıllık %15, beklentiye karşılık Çin'de %19,4 arttı. İlk 5 ayda ise ihracat %15,5, ithalat %24,5 arttı. Çin'in ithalat tarafında da güçlü görünüm devam etti. Mayıs ayında ithalat yıllık %27,4 artarak Nisan ayındaki %25,3'lük büyümenin üzerine çıktı ve ekonomistlerin %25'lik tahminini geride bıraktı. Evet, başlıkları bu denli ekranlarınıza yansıttıktan sonra bir de kuru vaziyer turizmini konuşmak üzere Ahmet Yazıcı'ya geri dönüyoruz. Tekrardan merhabalar Ahmet Bey. Çok yoğun bir gündemin içinde olduğumuzu biliyoruz aslında. Kuru vaziyer tarafında ise 2 yıldır yüküşlü giden bir taleple karşı karşıya kaldığımızı konuşuyoruz. Ve bakıldığında iç turizm tarafında geçtiğimiz sene fiyatlardan ve iklim koşullarından kaynaklı çok güçlü bir seviyeyle karşı karşıya kalmamıştık. Fakat kuru vaziyer tarafında bu ivmenin devam ettiğini, bir ayrışma olduğunu görmüştük. Peki şimdi ilk 5 aylık sürece bakıldığında şu an tablo nasıl seyrediyor? Biraz sizden dinleyelim.
2: Geçen sene normalde son 13 yılın zirvesini yaşadık. 2 milyon rakamını geçtik. Özellikle Türkiye limanlarının konjonktürel durumundan dolayı gelen gemi sayılarında büyük ivmeyle artma oldu. Bunun en önemli nedenlerinden biri ülkemizin konumu. Diğer nedenlerden biri de gelen gemilerin kapasitelerinin artması. Çünkü artık Türkiye home port dediğimiz başlangıç liman olarak karşımıza geldiği için bu da sayıları büyük oranda artırıyor. Dünya geneline baktığımız zaman yaklaşık 37 milyon kişi kuru vaziyer seyahatine katılıyor. Bunun yaklaşık %55'lik kısmı Amerikalı misafirlerden oluşuyor. Diğer yaklaşık %27'lik kısmı ise Avrupa ve diğer Asya kısım olarak karşımıza çıkıyor.
1: Bu 2025 verisi olarak.
2: Bu 2025. 2026'da ise de bu rakamın 38 milyon rakamını geçeceği öngörülüyor. Çünkü geçen sene baktığımız zaman Türkiye'de yaklaşık 2 milyon 130 bin kişi ülkemizi ziyaret etti. Hem transit hem de kalkış limanı olarak. Bu rakamın bu sene ivmeli bir şekilde artacağını öngörüyoruz. Çünkü gelen gemilerin zaten 3 yıllık verileri önceden bize geliyor. Ve bu hesaplamalarla zaten iyi bir sezon geçireceğimizi öngörüyoruz.
1: Şimdi genel kanıya bakıldığında 2025'te 37,2 milyon yolcu kapasitesinin reelde gerçekleştiğini gördük. 2026 yani bu yıl sonu içinse siz de 38 hatta 38,5 arasında bir turist sayısı tarafında gerçekleşme olabileceğini öngördünüz. Fakat 2029 yılında genel beklentilerde 40 milyonun üzerine çıkabileceğimiz konuşuluyor. Doğru. Peki siz de aynı kanıda mısınız? Ve burada 40 milyon barajı biraz psikolojik seviye galiba. Çünkü 3 yılda zor aşacağız gibi gözüküyor. Evet. Kaynakları sizden.
2: Aslında kruvaziyer turizmde önce arz yaratılıyor. Arzda talep geliyor. Bu rakamın 2029'da artma sebebi siparişi verilen kruz gemilerin teslimiyle alakalı bir şey. Çünkü şu anda 3 yıl ve 4 yıl sonrasında dünyanın en büyük ve en büyük kapasiteli gemilerin siparişleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Ve bu gemiler suya indiklerinde daha çok yolcu alacağı için otomatikman sayıda 2029'da büyük oranda bir artış görüyoruz. Bu bizim için bir avantaj çünkü ülkemizin coğrafi konumu itibariyle, limanları itibariyle destinasyon olarak yoğun talep görüyoruz. Ayrıca Karadeniz portlarının da ilerleyen yıllarda 2030 ve 2030'dan sonra yoğun kruz alacağını öngörüyoruz.
1: Şimdi bu kruvaziyer turizmi dünya genelinde aslında büyük bir ölçekli şekilde büyümeye devam ediyor. Peki Türkiye tarafında konuşmak lazım. Bu bizim bu dünya kruvaziyer turizmindeki talebe katkımız neden ilerliyor ve Akdeniz havzasındaki faaliyetler nasıl işliyor?

0: Şöyle söyleyeyim, aslında dünyada 200 milyar dolarlık bir bütçe şu anda konuşuluyor. Bu rakam giderek artıyor. Biz bu bütçenin yaklaşık 1 milyar dolarlık kısmını alıyoruz. Gelen yolcu kapasitesine baktığımız zaman dünyanın %6'lık kısmına biz servis vermiş oluyoruz. Bu da yaklaşık 2 milyon küsur rakamı olarak karşımıza çıkıyor. Ama en yakın rakiplerimiz Yunanistan, Barcelona, Cenova, Akdeniz Havzası'ndaki diğer limanlara baktığımız zaman daha yol alacağımız bayağı bir mesafe var. Ama bu hızlı ivmeyle gitmemiz halinde bu rakamları yakalayacağımızı öngörüyoruz. Çünkü özellikle Türkiye'de Kuşadası öncelikli liman olarak karşımıza çıkıyor. Arkasından İstanbul, Bodrum, Çeşme, Antalya gibi limanlar yoğun kruz yolcusu aldığı için ve yoğun taleplerden dolayı hızlı bir ivmeyle artıyor.
1: Şimdi bir de burada bakıldığında İstanbul tarafında tabii birçok da limanın da açıldığını ve özelleştirildiğini de gördük. Burada nasıl bir seyir var? Biraz da o tarafı konuşmak lazım.
0: Tabii ki.
1: Özelleştirme ile kamuya katkısı neden ne olacaktır? Ve bu özelleştirmenin ekonomiye katkısı şu an nasıl şekilleniyor?
0: Benim aslında Courvoisier liman özelleştirmesi, üniversite bitirme tezim. Bu konuda aslında sayısal veri verebilirim. Özelleştirmeden sonra ivme hızlı bir şekilde arttı. Çünkü Courvoisier'de biraz önce de söylediğim gibi önce arz yaratılıyor, arza talep artıyor. Şu anda Genesis dediğimiz büyük tarzlı teknolojik gemiler çok rahatlıkla Türk limanlarına yanaşabiliyor. Ve altyapı olarak da servis verebiliyoruz. Çünkü 7800-8000 yolcu aynı anda limanda inerek şehri geziyorlar. Bu hem ekonomik olarak büyük bir katkı olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü normal otel seyahatiyle gelen misafirlere baktığımız zaman home port olarak 7 katı daha fazla harcama yaptığını görüyoruz. Yani eğer bir yolcu Türkiye limanından kruza katılıyorsa bunun öncesinde bir uçak artı otel konaklaması artı kruz olarak karşımıza çıkıyor. Bu da günlük ortalama harcamasını 1500 dolarlara kadar çıkartıyor ki bu gerçekten yüksek bir rakam. Burada yapılması gereken Türk limanlarını home port olarak sayılarını arttırmak ve özellikle 3. Havalimanı ile beraber bir hub yaratarak daha çok kruvaziyer gemisinin Türkiye çıkışlı olarak servis vermesini sağlamaktır.
1: Şimdi peki bakıldığında kamu tarafında ise gelir paylaşımı nasıl şekilleniyor liman özelleştirmesiyle beraber? Bir de o tarafı detaylandırmak lazım.
0: Liman özelleştirmesinden sonra özelleşen limanlara baktığımız zaman aslında teknik yatırım olarak bayağı yüksek volümlü yatırımlar gerçekleşti. Yeni rıhtım boyları ve rıhtım teknik yapılarının artmasıyla beraber şu anda özellikle ilerleyen yıllarda İstanbul ve Kuşadası bölgesine ilave kruz limanlarının yapılması öngörülüyor. Çünkü şu anda bazı tarihlerde özellikle yüksek sezonda Temmuz-Ağustos'ta liman kapasitelerinin yetmediğini görüyoruz. Gemi firmaları da 3 yıllık planlamalarını önceden yaptıkları için bizim şu aşamada 2030 yılı ve 2031 yılını düşünerek yeni plan projeleriyle, liman projeleriyle faaliyete hızlı bir şekilde geçmemiz gerekiyor.
1: Peki yeni projeler şu an var mı?
0: Courvoisier limanı ile alakalı sürekli projeler var. Tabii bunların hayata geçmesi biraz zaman alıyor. Çünkü sadece liman yapmıyorsunuz. Limanın altyapısı ve şehir yapısını da etkileyen bir yapı. Çünkü bugün 6800-7000 kişilik bir gemiden aynı anda 50-60 otobüsün örneğin İstanbul'da Sultanahmet'e hareket ettiğini düşünün. Bu aynı zamanda bir altyapı gerektiriyor. Bunları öngörerek ilerleyen şehir planlamasında daha hızlı, verimli ve daha kolay bir servis verecek bir yapıya ulaşmamız gerekiyor.
1: Şimdi bakıldığında 200 milyar dolarlık aslında bir Courvoisier tarafının ekonomiye katkısının olduğunu konuşmuştuk. Ve Türkiye'nin sadece %2'lik kısmı yani 1 milyar dolarlık kapsadığını, pay aldığını konuşuyoruz. Peki Türkiye ekonomisindeki bu %2'lik kısmın bizim ülke ekonomimize yansıması neden ne olacaktır? Yani ekonomik katkı olarak Courvoisier turizmi 2025 yılında bize ne kadarlık bir katkı sağlamış?
0: Aslında şöyle söyleyeyim, bir Courvoisier gemisinin Türkiye'de sağladığı 70 farklı sektöre katkı sağlıyor. Yani sadece Courvoisier olarak düşünmeyin. Öncelikle limana katkı sağlıyor. İndiği şehirdeki bütün shopping, alışveriş ve tüm önceden konaklamayı düşündüğünüz zaman 70 farklı sektör özellikle gemilerin aldığı kumanya miktarlarına bakarsanız çünkü yüklü miktarda ürün alıyorlar. Bu ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Türkiye pazarında rakamsal olarak az sayıda yüksek verimli nitelikli yolcu dediğimiz bir yapıyla karşımıza çıkıyor. Çünkü Courvoisier müşterisi yapı olarak nitelikli, daha az sayıyla yüksek gelir sağlayacağımız bir yapı olarak karşımızda. O yüzden bizim için gerçekten önemli.
1: Şimdi geçen sene sizin aslında söylemleriniz biraz ben araştırırken şunu gördüm. Baktığımızda normal turizm gelirlerine kıyasla Courvoisier tarafındaki yolcuların harcamaları 7 kat daha fazla olmuş. 2025 yılı tabii bu öngörüydü. Peki 2026 yılı da böyle bir süreç var mı? Yani 7 katına varan artışlarla normal turizme kıyasla daha fazla bir gelir elde edebiliyor muyuz biz yolculardan?
0: Daha fazla elde ediyoruz. Bu da biraz önce söylediğim gibi ana çıkış limanının Türkiye olması. Yani İstanbul çıkışlı kruz gemilerinin sayısının artması, buradan yolcu alabilmesi. Çünkü bazı gemiler sadece yolcu getirip ve gidiyorlar. Transit dediğimiz. Burada önemli olan Türk limanlarından daha çok yolcu alması ve buraya dünyanın farklı lokasyonlarından gelen turistlerin Türkiye'de bazen bir gece, iki gece, overnight dediğimiz geceleme yapıyorlar. Otel konaklamaları, transferler, alışveriş, akabinde kruza katıldıkları için dediğim gibi rakamlar 2000 dolarlara kadar günlük çıkıyor. Bu rakamlar aslında normal bir otel yolcusundan çok çok daha fazla. Burada önemli olan bu yolcuları home port şeklinde kruz gemilerinin sayılarını arttırmak, Türkiye çıkışları.
1: Peki şimdi 7 katla hala aynı bu artış devam ediyor mu, yoksa 2026'da daha fazla
0: katlı
1: bir artış mı var?
0: Ya şöyle, bu ortalama 7 kat olarak home port'ta çıkıyor. Bu aslında clear, yani dünya kruz örgütlerinin vermiş olduğu reel rakamlardır. Bugün bir geminin limana yanaşmasında barınma, pilotaj, romorkaj gibi tüm masrafların haricinde yolcuların shore excursion dediğimiz kara turları maliyetleri de aldığımız zaman kişi başına rahat harcamayı bu şekilde çıkartabiliyoruz. Zaten bu 1 milyar dolar rakamına bu şekilde yaklaşıyoruz. Rakam daha da hızlı artmaya aslında uygun.
1: Bakıldığında aslında mevcut turizm istatistikleri tarafında normalde gecelik konaklama tarafında gece sayısının azaldığı fakat harcamaların arttığı bir dönemden ve tercihten geçiyoruz tüketiciler ve yolcular evet. tarafında bakıldığında. Fakat kruvaziyerde daha farklı bir tabloyla karşı karşıya kaldığımız aşikar. Çünkü orada belli bir gün sayısı var ve hep aslında farklı limanlarda, ülkelerdesiniz ve günün sonunda o geminin içerisinde harcama yapmanız da gerekiyor. Ki siz de dünya tarafındaki verilerle beraber 7 katlık bir artış olabileceğini evet. söylüyorsunuz. Peki son zamanda da aslında çok olumsuz bir olayla da karşı karşıya kalmıştık. Biz pandeminin ardından tekrardan acaba bir kapanma olur mu sorusunu düşünmüştük. Çünkü Hanta virüsü burada bir kruvaziyer gemisinde gerçekleşmişti. Burada hatta iki tane de Türk vatandaşımızı biz getirmiştik ve çok şükür sağlıklarında yerinde olduğunu Sağlık Bakanlığımızın nezdinde almıştık. Peki bu olaydan sonra taleplerde bir düşüş oldu mu? Nasıl bir etkileme
0: taleplerde aslında düşüş olmadı. Aslında bakarsanız en sağlıklı seyahat biçimi kruvaziyer olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü gemide tam donanımlı bir hastaneye yakın bir klinik artı doktor ve hemşire var. Genelde böyle olayların gemide çıkması aşırı denetimden kaynaklanıyor. Çünkü bir geminin normal bir seyahat yapabilmesi için hem bayrak hem port otorite hem de klastan onay alması gerekiyor. Bu kadar yüksek denetimin olduğu bir yerde tabii ki bu tip şeylerin çıkması çok normal. Aslında yine tercih edebilir oran olarak en yüksek seyahat biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda satışlarda aslında bir artış var.
1: Ne kadarlık bir artışla karşı karşıya
0: kaldık? Bu seneki artış %7. Normalde 2023'e baktığınız zaman, 2023 ile karşılaştırdığımız zaman %20'nin üzerinde bir artışı görüyoruz. Türkiye pazarında giden yolcuya baktığınız zaman 90 bin, 100 bin rakamlarını öngörüyoruz. Burada kruz yolcusu olarak karşımıza çıkıyor bu. Özellikle Türkiye çıkışlı, kapı vizeli, Ege Adaları gibi programların evet. ön plana çıkması, kolay ulaşılabilir olması ve maliyetlerin düşük olması misafirlerin tercih etme oranını artırıyor. Burada baktığınız zaman kuru seyahatine giden bir misafirin %96, %97 tekrar kuru seyahati yaptığını görüyorsunuz. Çünkü daha kolay bir seyir olarak karşımıza çıkıyor. Aynı lokasyonu uçak veya bir araçla yapsalar hem zaman açısından daha uzun, daha yorucu olduklarını görüyorlar. Genelde baktığımız zaman misafirler senede 2-3 defa kuru seyahat yapan misafirlerimiz var.
1: Bir de fiyatları da konuşmak lazım aslında Ahmet Bey. Çünkü bir diğer taraftan bakıldığında ABD-İran Savaşı'nın 100. gününü geride bıraktık ve birçok sektöre maliyet bazlı olumsuz yansımaların da olduğunu konuşur olmuştuk. Peki kruvaziyer tarafında nasıl bir maliyet artışıyla karşı karşıya kaldık? Ve hemen eklemek isterim burada. Fiyatlara bunun yansıması neden ne oldu? Çünkü %7'lik bir satışlarda artış olabileceğini evet. ve olduğunu söylüyorsunuz. Bunun fiyatlarda aynı derecede bir yükselişi var.
0: Yakıtlarda bir artış söz konusu oldu. Tabii kruvaziyer turizmde kruz gemilerinin kullandığı yakıtlar transit yakıt dediğimiz vergiden muaf yakıt olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda genel olarak cruise line firmalarına baktığımız zaman bir artış yapmadıklarını öngörüyoruz. Bu da fiyatların aslında daha da cazip olduğu olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bugün konaklama konsepti olarak sabah, öğle, akşam yemekleri, beş çayları, gece yarısı ikramları dahil olan bir seyahat biçiminde gecelik konaklamanın oda kahvaltı bir otelle aynı fiyatlarda olduğunu, Buna da ekstra ayrıca yurt dışında gezerek daha konforlu bir seyahat yaptığını görüyoruz misafirlerin. O yüzden bu sene oranlarda bir düşüş değil, artış bekliyoruz. Yani bu petrolden kaynaklanan artışlara rağmen sektörel manada kruvaziyer firmalarının artış yapmayarak, maliyet artışı yapmayarak yoğun taleple devam ettiklerini görüyoruz.
1: Fiyatlara bir düşüş de yapabileceğini öngörüyorsunuz anladım.
0: Gemilerde her zaman last minute dediğimiz düşüşler gerçekleşiyor. Çünkü bu aslında bir borsa gibi, kabin fiyatları taleplere göre artıyor ve anlık değişimlerle karşımıza çıkıyor. Burada sadece promosyon takip eden misafirlerimiz de oluyor. Baktığınız zaman önemli olan önceden alıp rezervasyon yapmak daha uygun oluyor karşımıza çıktığımızda. Çünkü Türkiye çıkışlı gemilerde kapasite sınırlı oluyor. Çünkü her limanda belli sayıda kontenjan ayırdıkları için burada önemli olan Türkiye çıkışlı gemilerde ki bu kontenjandan ve fiyatlardan faydalanmak.
1: Peki Türkiye çıkışlı gemilerde vize sorunu yaşanıyor mu? Çünkü vize randevularının çokça uzun süreler sonraya verildiğine dair haber başlıklarının hala yer aldığını izleyicilerimizden de duyuyoruz ve manşetlerde yer alıyor. Peki kruvaziyer turizminde vize sıkıntısı yaşanmasından kaynaklı bir talep düşüşü oldu?
0: Tabii bu bize etkiliyor ama Türkiye çıkışlı kapı vizeli servis veren Cruise Line firması var. Aynı zamanda sadece cruise olarak düşünmeyin. Feribotla Ege Adaları servisi yapan feribot şirketlerimiz de var, İDO gibi. Bunlar yoğun bir şekilde yolcu taşıyarak bugün feribotta 500 bin rakamın üzerine çıkmış durumdayız. Kapı vizeli servisle de özellikle Ege Adaları'nda bu izine tabi olan 10 adada kruz seyahati gerçekleştiren Cruise Line olarak da karşımıza çıkıyor.
1: Peki hangi destinasyonlara şu an en fazla talebin olduğunu gördük? Çünkü rakiplerimiz arasında Yunanistan vardı, Barcelona vardı ve Cenova vardı. Peki bu rakiplere dair mi destinasyonların daha fazla talep gördüğünü öngörüyorsunuz?
0: Aslında şöyle, bu olayı hem gelen yolcu hem giden yolcu olarak bakmak lazım. Türkiye'deki her milletin kendine uygun bir yapısı var. Yani bir karakteri var diyelim. Bu karaktere göre seyahat ediyorlar. Bizim misafirlerimiz de genelde turlarına Ege Adaları ile başlıyorlar. Hem uygun fiyatta olması hem cazip olması. Ege Adaları'ndan sonra sırayla Ege Adriyatik, Akdeniz, Norveç fiyortları, Baltık başkentleri, Karayipler gibi farklı destinasyonlara gidiyorlar. İlerleyen yaşlarda da nehir kruzlarına geçiyorlar. Yani Avrupa'da Ren, Tuna gibi, Rusya'da Volga gibi nehir gemileri, özellikle Çin'de Yangtze, Mekong gibi farklı nehirlere gidiyorlar. Genel grafik Türk pazarında bu şekilde. Uluslararası pazarda da baktığımız zaman genelde %55 Amerikalı yolcu olduğu için bunlar genellikle Akdeniz çanağında yoğun talep görüyorlar. İşte Barcelona başlangıçlı olsun, Cenova veya Roma başlangıçlı olsun. Buradaki önemli olan ülkemizin bulunduğu konum, tarihi ve coğrafi yapısı yoğun talep alıyor. Yani bugün Kuşadası'nda gelen yolcuların büyük bir kısmı Efes turunu muhakkak alıyorlar. Bu da hem müze girişleriyle açısından hem de ekonomik olarak büyük gelir sağlıyor.
1: Bir de şu taraftan bakmak lazım aslında. Burada gemi sayıları da bu turizmdeki performansı arttıran bir diğer temel etken olarak masada şu an bulunuyor. Peki şimdi biz 2029'da 40 milyon yolcu sayısını aşacağız hedefiyle sizinle konuşmuştuk. Peki bu tarafta gemi sayısında ne kadarlık bir hedef dünya genelinde barınıyor sizce?
0: Şöyle diyeyim, gemi sayısına baktığımız zaman gemi üretmek aslında çok da kolay değil. Yani şu anda 2035-2037'ye siparişleri verilmiş ve yapılan gemiler var. Çünkü bir konteyner, bir LPG ya da bir şilep gibi üretilmiyor. Çünkü geminin iç dekorasyonları ve genel yapısı çok zaman alıyor. Özellikle teknoloji açısından baktığımız zaman. Çünkü her biri bir kabin yapısı. Evet. O yüzden gemi sayı artışıyla otomatik artıyor bizim kruvaziyer sektörünün artışı. Aynı limancılıkta olduğu gibi. Çünkü bugün örnek veriyorum, Bergama tarafına bir liman yaparsanız o tarafa da kruz gelmeye başlayacaktır. Önemli olan burada doğru yere, doğru liman ya da doğru zamanda doğru teknikle pazarlamayı arttırmak gerekiyor.
1: ABD-İran Savaşı'nın maliyet baskısından bahsettik fakat son olarak da şunu sormak isterim. Peki bu gemi üretiminde ABD-İran Savaşı'ndan kaynaklı bir aksama, durma süreciyle karşı karşıya kaldı mı sektör?
0: Şu an için bir aksama gözükmüyor. Çünkü şu anda ilk etkilenen kısım petrol oldu. Bunun haricinde diğer tedarikçiler baktığımız zaman gemi, shipyard dediğimiz tersanelerin bulunduğu yapılar genelde Avrupa'da ve Amerika'da. Ve onlar tedarik zincirlerini zaten kendi bünyesinde götürüyorlar. Yani gemi teslim sürelerinde bir değişiklik olacağını zannetmiyorum.
1: Peki gemi hacminde ne kadar bir artış öngörüyorsunuz? Önümüzdeki 5 yıl nezdinde konuştuğumuzda şu an siparişler yavaş yavaş gelmeye başlıyor
0: galiba. Yeni gelen gemilerle bile var. Çünkü bir gemi yaklaşık 11 ay servis veriyor. Gemiler göçmen kuşlar gibidir. Akdeniz'de işi biten gemi transatlantik olarak Amerika kıtasına gider. Bu gelen gemilerin volüm olarak, sayı olarak artışına baktığınız zaman, yani 2030 yılından sonra 37-38 olan rakamın birden 44-45'e ulaşacağını görüyorsunuz. Bu da çok hızlı bir ivme olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü kapasitelerin artması ve destinasyonlarda özellikle kısa programların 3 gecelik, 4 gecelik, 7 gecelik gibi farklı kombinasyonların çıkması pax sayısını, yolcu sayısını artırıyor.
1: Evet, CGNSS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı, çok teşekkürler.
0: Ben
1: değerli
0: çok teşekkür ederim. Çok
1: kolaylıklar dileyelim.
0: Çok sağ olun,
1: size.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet değerli izleyenler, 30 dakikayı noktalıyoruz. Saatler 14.45'i gösteren iş dünyasıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, girişimcilik dünyasına hoş geldiniz. Programın bugünkü konuğu Rana Birden. Kendisi yanı başımda görüyorsunuz. Kale Seramik Vakfı Genel Müdürü. Rana Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Şimdi sizinle bugün başlığımız aslında Türkiye'de sosyal girişimcilik. Biraz sizin Kale grubunun öyküsü üzerinden de gündemimize gelen bir tema. Çünkü bir sosyal girişimcilik programı çalışmanız, yürütmeniz var. Onun da 10. yılına gelmiş bulunuyorsunuz.
1: Doğru.
0: Bu vesileyle biraz bu kavramı, bu temayı konuşalım istiyoruz. Sosyal girişimcilik, önce bir resmi çizelim. Sosyal girişimcilik nasıl, hangi konumda Türkiye'de? Ne anlamalıyız? Türkiye'deki gelişimi noktasında neredeyiz?
1: Çok çok teşekkürler. Öncelikle böyle bir konuyu gündeme getirdiğiniz için bizim için de çok kıymetli ve çok anlamlı bir konu. Dediğiniz gibi son 10 senedir Türkiye'de sosyal girişimcilik ekosistemini geliştirmeye birazcık da hani and içmiş kuruluşlardan bir tanesiyiz. Kale grubu olarak 2017 yılından beri dünyada da gelişme trendi gösteren sosyal girişimciliğin Türkiye'de de yaygınlaşmasını sağlamak üzere İbrahim Bodur'un ismini verdiğimiz, kurucumuz ve onursal başkanımız değerli İbrahim Bey'in adını verdiğimiz, çünkü kendisiyle de çok örtüştüğünü düşündüğümüz bir konuydu. 10 senedir de sosyal girişimcilik alanında Türkiye'deki gündemi yaratmak gibi bir gayemiz var. Sosyal girişimcilere baktığımızda aslında toplumsal ve çevresel sorunlara sürdürülebilir çözümler getiren aktörler olarak görüyoruz. Aslında biz birazcık da geleceğin kanatları olarak da tanımlıyoruz kendilerini. Geçen 10 senede sektörün büyüdüğünü, geliştiğini, hem dünyada hem Türkiye'de sosyal girişimciliğin aslında o klasik anlamda girişimcilikle kesişen alanların olduğunu, özel sektörün sosyal girişimcilerle işbirliği yapma fırsatlarının büyüdüğü bir trendin içerisindeyiz. Tabii ki bu süreç içerisindeki dünyadaki farklı değişimler, işte konjonktürel değişimler, jeopolitik değişimler, sosyal girişimcilik ayakta kalacak mı, kalmayacak mı gibi birçok soruyu da beraberine getirmekle birlikte iyilerin her zaman kazanacağı ve bizlerin de her zaman destek olacağı bir alan olarak görmek durumundayız. Aslında o yüzden de sosyal girişimci desteklemek yalnızca girişimcileri değil, çözüm üretme kapasitesi yüksek bir ekonomiyi, ekosistemi desteklemek anlamına da geliyor. Bu yüzden de bakmak önemli diye düşünüyorum.
0: Şimdi biraz örnekler üzerinden gidelim mi? Hani zihnimizde somutlaşması için. Sosyal girişimcilikten, bunu desteklemekten ne anlamalıyız? Ve hani toplumsal etkisi, az önce dediğiniz hani sorunların çözümü noktasındaki rolü ne? Mesela kimin hayatında neyi değiştiriyor? O hayatlardaki değişim gruplara nasıl etki ediyor? Genele nasıl yansıyor? Nasıl bir sistematiği var bu işin?
1: Bu tabii ki normal bir girişimcilikten birazcık daha farklı. Demin de söylediğim gibi toplumsal ve çevresel sorunlara sürdürülebilir çözüm odağını merkeze alan konular ve girişimciler. Dolayısıyla da bir kadın meselesini ele alalım. Eğitim meselesini ele alalım.
0: Güzel.
1: Çevre meselesini alalım. İklim krizi meselesini alalım. Bu konularla ilgili içimizi yakan, bizi sorun olarak gördüğümüz meselelere yönelik bir girişim modelinin oluşturulduğunu düşünüyorum.
0: Mesela
1: örneğin kadın balıkçılar. Kadın balıkçılar dediğimizde aklımıza ilk başta balıkçının daha cinsiyet odaklı düşündüğümüzde hani daha erkek egemen bir
0: erkek
1: alan olduğunu düşünüyor.
0: Erkek
1: işi alınan bir mesleğin aslında kadınların çok daha yoğun olarak gerçekleştirdiği bir yer olduğunu da fark eden bir girişimcimiz. Aynı zamanda bunu da kalkınma ajansıyla birlikte işbirliği yaparak kadın balıkçıların görünürlüğünü, onların kapasitesini arttırması ve onların güçlendirilmesini sağlayan bir girişim gerçekleştirmiş durumda. Eğitim zaten hepimizin kanayan yarası. Eğitim noktasında da özellikle de hem eğitim maliyetleri hem de barınma maliyetleri gibi sorunları düşündüğümüzde bir burs hikayesi karşımıza çıkıyor. Mikrofon adlı mesela sosyal girişimimiz burs vermek isteyenlerle Bursa başvurmak isteyenleri bir araya getiren, belirli mekanizmalarla bu değerlendirmeyi yapan ve özellikle burs veren kuruluşlar, biz de mesela Kale Seramik Vakfı olarak mikrofon kullanıcısıyız. O sistem üzerinden doğru, adil, şeffaf çözümlerle bursun doğru yere gittiğini, doğru kişilere gittiğini ve aslında bursiyerlerin de o mekanizmanın içerisinde adil bir yerde oturduklarını hissettikleri bir girişim. Örnek vermek gerekirse oyun hakkı, TOİ, Elif Atmaca. Oyun dediğimizde hani bunu çok ciddi bir şey değilmiş gibi alıyoruz ama oyun ve oyun üzerinden bir hayatın gelişmesi, bir çocuğun geleceğinin üzerindeki etkisi üzerinden TOİ'nin hem uluslararası hem de ulusal noktada daha farklı materyaller kullanarak yaratıcılığın geliştirdiği bir girişim. Dolayısıyla aslında aklınıza gelebilecek her konuda sivil alanda da konuştuğumuz ama bunu bir iş modeline çevirebilecek tüm konular sosyal girişimcilik alanına girebilir. Bu dünyada da aslında hani birazcık dünyayı dönüştürme, değiştirme ve daha doğru işler yapabilme kaygısının sosyal girişimcilikle buluştuğu bir düzen demek pekala mümkün.
0: Şimdi tabii burada birkaç soru geliyor aklıma. Hani burada bir kaynak meselesi var öncelikle.
1: Doğru. Çok
0: hani
1: doğru.
0: Bu taraf nasıl hallediliyor, nasıl işletiliyor? Yeterli kaynak var mı? Daha doğrusu yeterli iştah var mı bu sosyal girişimcilik konusunda?
1: İşte tam da bu yüzden bizim de bu sene 10. yılını kutladığımız İbrahim Budur Sosyal Girişimcilik gibi programı gibi programlara ihtiyaç var. Bizler de özel sektör olarak bu alandaki kaynak ihtiyacını ama kaynak ihtiyacı sadece bunu maddi olarak düşünmemek de gerekir. Biz 10 sene önce bir İbrahim Budur Sosyal Girişimcilik Ödülü olarak gerçekleştirdik. Ama artık o ödül programının ötesinde bir program, bir ekosistem, bir topluluk modeline evrildi. Burada 10. yılla birlikte yapmış olduğumuz etki analizinde de görüyoruz ki sosyal girişimciler için bu programa dahil olmak, başvurmak bir can suyu, görünürlüklerini arttırmak. Kaynak her zaman için problem ve o kaynaklar için yani yolunuzu açmak, önünü görmek ve o yönlendirmeyi yapabilmek de çok çok önemli. Burada da özel sektörü hakikaten çok kritik bir rol düşüyor. Özel sektörün aslında son bu 10 senede sosyal girişimcilikle de ben ilerlediğini düşünüyorum. Normal klasik kurumsal sosyal sorumluluk anlayışından işte bir proje yapılır ve bunun da bir iletişimi yapılırdan sistem dönüşümüne etki edebilecek programlara doğru evrildiği bir sürecin içerisindeyiz. Bu son 10 senede de oldu. Sosyal girişimcilik de burada çok önemli bir rol oynuyor. Dolayısıyla aslında kaynaklarda

0: özel sektör. Yani o can suyunu verdiğinizde zaten sosyal girişimci hem görünümünü arttırdığı için hem de o motivasyonu da aldığı için doğru iş modelini gerçekleştirdiği takdirde yolu açılıyor ve ilerleyebiliyor. Bu tabii ki de karı merkeze katmak değil, o sorunları çözerken de işine, karını tekrar işine döndüren bir modelden bahsediyoruz. Ve burada da aslında kar yok demek doğru değil ama kar odaklılık birincil amaç değil demek daha doğru olur.
1: Şimdi tam da onu soracaktım Rana Hanım. Yani bir şirketin bütün işletmeler kar amaçlıdır.
0: Doğru.
1: Sosyal girişimcilik tarafına iştah duymasını, yani bu tarafı cazip görmesini ya da buraya yatırım yapmasını gerektiren sebepler nedir? Yani neden ister?
0: Kale grubu açısından baktığımızda kendi açımızdan baktığımızda aslında bu İbrahim Bodur'un 69 yıl önce kurduğu kuruluş felsefesiyle çok çok uyumlu, insana yatırım yapmak. Ve bu insana yatırımda bu alandaki temelini oluşturuyor. Bizim de DNA'mızın bir parçası. Dolayısıyla da sosyal girişimcilik alanına yatırım yapmak bizim insana yatırım yapmak, toplumdan aldığımızı topluma vermek ve toplumsal dönüşüm için önemli bir aktör olarak gördüğümüz için aslında sosyal girişimcilik ekosistemini destekliyoruz. Diğer taraftan da aslında şöyle de bakmak lazım. Yani biz destekliyoruz değil, bu karşılıklı bir öğrenme de süreci. Özellikle daha küçük ölçekli, daha agile dediğimiz mekanizmalardan birlikte iş alanı yapabileceğimiz, birlikte öğrenebileceğimiz, işbirlikleri yapabileceklerimiz, diğer özel sektördeki diğer kuruluşlara yatırım olanakları sunabileceğimiz örnekler de çıkabiliyor. Dolayısıyla aslında bu bir sadece bir hani iyilik peşinde konuşulan, demin de anlattığım anlamda bir kurumsal sosyal sorumluluk, iyi bir iş modeli aynı zamanda. Ve biz bu iş modelini geliştirmekten, ekosistemi büyütmekten, kendi iş alanlarımıza dokunan sosyal girişimcilerimizle işbirliği yapıp karşılıklı olarak hem karlılığımızı hem değerlerimizi büyütmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz.
1: Şimdi az önce konuşmamıza, sohbetimize başladığımızda içinden geçtiğimiz koşullardan bahsettiniz. İçinden geçtiğimiz koşulların bu ekosisteme etkisinden bahsettiniz. Biraz onları detaylandıralım, yani bir başlık olarak telaffuz ettik. Bugünkü küresel konjonktür, jeopolitik iklim, yapay zeka teması, iklim teması, ki hepsinin birbirinin içine geçtiğini söylemek de mümkün bir tarafıyla. Dolayısıyla bu zincirde sizin bugün üzerine konuştuğunuz ekosistem hangi etkileri alıyor? Fırsatlar mı, riskler mi daha belirgin?
0: Ben aslında birazcık daha sondan başlayayım. Fırsatların daha belirgin olduğunu düşünüyorum. Biz 10 sene önce programı başlattığımız dönemde de iklim krizini, eşitsizlikle ve sürdürülebilirliği konuşuyorduk. Bugün de konuşuyoruz. Ancak bugün baktığımız yerde sorunlar çok daha karmaşık ve birbirine bağlı hale de geldi. Teknolojik dönüşüm, yapay zeka, afetler, ekonomik dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmeler de toplumları da daha kadar kırılgan hale getiriyor. Hepimiz zaten bunun içinden geçiyoruz. Ama diğer taraftan da şuna bakmak lazım. Birbirinden bağımsız ve sorunlara birbirinden bağımsız risklerden de bahsetmiyoruz. Bu nedenden dolayı aslında sosyal girişimciler farklı aktörleri bir araya getirebilen, çevik hareket edebilen, yenilikçi çözümleri bir araya da sunabilen bir süreç ve bir mekanizma. Dolayısıyla aslında kamu, özel sektör, akademi, sosyal girişimciliğin kesiştiği yerlerde de bu mega krizlerle, belirsizlik çağında da çözüm önerilerinin çok daha kolay masaya getirilebildiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla da aslında yani sosyal girişimcilerimizin biz son dönemlerdeki görüşmelerimizde işte gelinen dünyanın bu gidişatıyla acaba önümüz açılır mı dediğinde o motivasyonu verdiğimiz, yola devam dediğimiz işte bu tarz programlarla, bu tarz duyurma noktalarıyla ve desteği, yani düştüklerinde hep beraber kalkacağımız dayanışma kültürüyle yollarını açmaya gayret ediyoruz. Çünkü bu değişim ve dönüşümde hakikaten sosyal girişimcilik mantalitesine, bu yaklaşıma da ihtiyacımız var.
1: Sosyal girişimciliğin geleceği neye dönüyor o zaman bu koşullarda?
0: Sosyal girişimin geleceği aslında dünyayı daha iyi okuduğunuz yerde daha iyi işbirlikleri yapabileceğiniz, yani kamuyla daha fazla işbirliği yapabilmek, özel sektörle daha işbirliği yapabilmek, uluslararası alandaki diğer sosyal girişimcilerle işbirliği yaparak platform modelli çalışabilmeyi ben görüyorum.
1: Şunu merak ediyorum, yani şimdi uluslararası dediğiniz anda yani korumacılığın çok ön plana çıktığı, küreselleşmenin uzağımıza düştüğü, küreselleşmeden uzaklaşıldığı bir süreçte, iş yapma biçimlerinin değiştiği, herkesin daha hani ekonomik anlamda da milliyetçi yaklaşımları belirlediği de bir ortam var. Dolayısıyla bu hani ekosistemin beslenmesinde, bilemiyorum ne düşünüyorsunuz ama bu küreselleşme ögelerinin de desteklediği atmosfer vardı. Oradaki farklılaşma ne diyelim negatif çıktı ya da baskı üretecek mi? Çok mu içe dönük kalmak durumunda olacak bu temada?
0: Ben özellikle sivil toplum, sosyal girişimcilik ya da farklı örgütlenme modellerinde evet söyledikleriniz gerçekten hani bir faktör. Ama diğer taraftan da bunları daha fazla nasıl besleyebiliriz, daha fazla nasıl güçlendirebiliriz konusunda çalışmalar olduğunu da hani görüyorum. Özellikle de daha önceki kariyer geçmişimden de hareketli, o tecrübelerimden de bunu söyleyebilirim. Biz mesela bunu çok yakın bir şekilde Dünya Ekonomik Forumu Sosyal Girişimcilik Küresel İttifakı'na üye olarak da gördük. Özellikle dünyada ve bizim vakamızda da Türkiye'de sosyal girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi için belli başlı firmalarla bir arada bu alanla ilgili özellikle mesela sosyal satın alma, kapasite geliştirme, yapay zeka ve teknolojiyle birlikte iyilik odaklı girişimler gibi konularda birlikte oturuyoruz, düşünüyoruz, konuşuyoruz, toplantılar yapıyoruz ve işlerimizi nasıl büyütebileceğimizi konuşuyoruz. Dolayısıyla aslında dediğiniz gibi bunların hepsinin bir arada olduğu ama hani mücadelenin de olduğu, sorunların zaten ortadan kalkmadığı, yani iklim değişikliği, iklim krizi ortada olacak ve buna yönelik çözümler, teknoloji odaklı çözümler hepimiz için kurtarıcı olacak. Dolayısıyla sosyal girişimcilikte bu alanlarda her zaman için bence ihtiyaç duyulacak alanlar olarak geliyor. Yeter ki birazcık daha görünür olsunlar, birazcık daha duyurulu olsunlar, birazcık daha onları destekleyebilelim.
1: Rana Hanım çok teşekkür ediyorum. Rana Birden konuğumuzdu, Kale Seramik Vakfı Genel Müdürü. Yine teknoloji odaklı bir röportajla da noktalayalım girişimcilik dünyasını. Amazon Web Services Türkiye Genel Müdürü Berin Özselçuk, Bloomberg HT Editörü Begüm Nur Alkış'ın sorularını yanıtladı. Yapay zeka alanında ilk yarının yılın şu ana kadarki döneminin çok hareketli geçtiğini söylüyor ve Türkiye'deki kurumların %64'ünün de yapay zekayı kullanmaya başladığı notunu düşüyor. Daha fazlasını da söylüyor. Kulak vererek bitirelim bu bölümü.
2: Öncelikle ben yapay zeka açısından nasıl bir ilk yarı geçirdi iş dünyası, onunla başlamak üzere başlamak isterim. Özellikle Türkiye tarafında nasıl bir ilk yarı takip ettik?
3: İlk yarı bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yapay zeka alanında çok hareketli geçirdik. Birçok farklı projeyi konuştuğumuz, birçok müşterimize yeni projeler yaptığımız bir yıl oldu. Ben hep şunu söylüyorum, geçen sene bu sorular sorulduğunda 2028 yılına kadar kurumsal firmaların 1/3'ünde yapay zeka uygulamaları kullanılacak deniliyordu. Bugün raporda da gördük sabah, Türkiye'deki kurumların neredeyse %64'ü yapay zeka uygulamalarını kullanmaya başlamış, test etmeye başlamış. Bazıları tamamen iş akışlarının içine entegre etmeye başlamış. Bu noktada dünya ile ne kadar paralel gittiğimizi gerçekten görüyoruz. Yapay zeka alanına çok ciddi yatırımlar geliyor. Biliyorsunuz firmalar her biri farklı yatırımlar açıklanıyor. Biz Amazon olarak da 200 milyar doların üzerinde bir yatırım telaffuzunda bulunduk. Bu alana her firmanın yaptığı yatırım, öncelik gerçekten hepimizin dikkatini çekiyor. Yapay zeka dil modellerinde çok farklı çalışmalar var. Bizim Amazon Bedrock platformumuz üzerinde birçok farklı modele ulaşabiliyorsunuz. Anthropic'in cloud modellerine ulaşabiliyorsunuz ve yeni dönemde Haziran itibariyle yaptığımız anlaşmalarda artık OpenAI modellerine de ulaşabileceksiniz. Bunlar gerçekten çok güzel, çok olumlu gelişmeler ve dünya ile de paralel seyrettiğimiz gelişmeler diyebiliriz.
2: Az önce rapordan bahsettiniz. Özellikle şirketler evet bugün yapay zekayı stratejilerinin merkezine koyuyor. Takip ediyoruz bunu. Peki ölçeklenebilme konusunda ne durumdayız?
3: Valla gene sabah dinledik. Türkiye'de çok umut verici bir tablo söz konusu. TÜBİSAT'ın 2025 datasına göre Türkiye'de bilişim sektörü dolar bazında %25 büyümüş. Bu gerçekten çok önemli bir rakam. Bunda tabii ki yapay zekanın etkisi de çok fazla, kullanımının etkisi de çok fazla. Bununla beraber gene raporda bizi heyecanlandıran en önemli konulardan biri Türkiye'nin artık bir ihracat, yazılım ihracatı ülkesi olması. Çok ciddi bir alanda gerçekten dünyaya satar hale geldik. Hep istediğimiz buydu. Hep arkasından koşturduğumuz nokta buydu. Bunu da bu sene çok büyük bir ölçekte başarmış gözüküyoruz. Bir başka alanda istihdamın da özellikle bilişim sektöründe arttığını gördük. Ben burada bir noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bilişim sektöründe kadın çalışan yüzdesi geçen yıla göre %7 artmış. Bu altını çizdiğimiz, sürekli konuştuğumuz ve daha çok olmasını istediğimiz bir alan. Bu noktanın da bir sonraki senelerde inşallah daha da fazla artmasını, yükselmesini temenni ediyoruz.
2: Peki Türkiye bulut dönüşümde şu an hangi aşamada ve özellikle hangi sektörler bu dönüşüme öncülük ediyor?
3: Bulut dönüşümünde de gene yapay zekanın etkisini çok ciddi görüyoruz. Çünkü biz bulut dönüşümüyle aslında yapay zekanın kullanımının birlikte olduğunu düşünüyoruz. Yapay zekayı kullanmak için aslında bulut ortamlarında kullanmanız gerekiyor. Bugün e-ticaretten üretim sektörüne, otomotivden finansal teknolojilere, bankacılığa, bütün sektörlerde aslında biz hem bulut yolculuğunu hem de yapay zeka projelerini görüyoruz. Bununla ilgili çok fazla güzel örneklerimiz var. Yaklaşık 10-11 yıldır beraber çalıştığımız Getir'den bahsetmek istiyorum. Getir son dönemde yaptığı çalışmalarla 75 terabaytlık devasal verisini analiz etti ve bununla beraber kişiye yönelik karşısına çıkardı. Hem önerdiği ürünlerde hem de tahmini varış sürelerinde ciddi bir ilerleme kaydetti, artış kaydetti. Size söyledikleri tahmini varış süresini %95 başarıyla o süre zarfında size teslim ediyorlar. Bunlar gerçekten hep yapay zeka teknolojisiyle edindikleri özellikler diyebilirim.
2: Bir de son dönemde özellikle ülkelerin teknoloji tarafındaki korumacı politikalarını takip ettik. Bunda tabii siber güvenlik tarafında etkisi büyük oldu. Bu durum peki sizce inovasyonu ve yatırımları nasıl etkiler?
3: Valla şöyle söylüyoruz bu noktada gene. Siber güvenliğin her zaman arkasındayız. En önemli noktalarımızdan biri güvenlik olmalı. Güvenliğe çok ciddi yatırım yapmamız gerekiyor. Hatta önümüzdeki 4-5 yılın içinde gelecek kuantum teknolojisiyle beraber kuantum safe olmayan hiçbir şeyin güvenli olmayacağı da söyleniyor. Bu noktada her bir kurumun teknoloji kadar mutlaka güvenliğe de yatırım yapması gerekiyor. Bu noktada biz de sistemlerimizi hem donanım bazında hem yazılım bazında ciddi özellikli sistemlerle, korumalı sistemlerle koruyoruz. Güvenlik en vazgeçilmez konulardan biri.
2: Bir de son olarak yapay zeka çağında bizi bekleyen bir sonraki teknolojik kırılma ne olacak onu sorayım.
3: Bence bu noktada artık daha fazla yapay zekayı kullanabilmemiz için daha hızlı kararlar alabiliyor olmamız lazım. Sistemlerimizin bunlara hazır hale gelmesi gerekiyor. Bu legacy dediğimiz monolitik sistemlerden kurtulup daha modernize olmuş sistemleri kullanmamız gerekiyor. Burada da hep üretken yapay zeka destekli teknolojileri kullanarak daha cesur olarak hızlıca bu dönüşümlere yolculuk yapmamız lazım. Yani değişimden korkmamak, cesur olmak ve bu değişimi yapabilmek için de ciddi teknolojik yardımlar almak ve bu teknolojik yardımları da uygulamak gerekiyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Reklam.
2: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

Fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: sorry, no.
1: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TRT televizyonuyla ortak yayın.
1: Merhaba, hoş geldiniz seans ortasına. Önce bir rakamlarla görünüme bakalım. Gün ortası itibariyle nasıl bir fiyatlama var piyasalarda? Borsa İstanbul 13.924 puanda, belli bir aralıktaki hareketini devam ettirdiğini söylemek mümkün. Biliyorsunuz bu 13.600-14.200 aralığındaki hareketten bahsediyorum. Dün de 13.860 puandan tamamlamıştı. Baktığımızda bankacılık tarafı ön planda. O tarafın desteği yukarı yönlü ivme kazandırıyor. Bankacılık endeksinde şu an %1,70'lik bir primlenme var. Mali taraf %0,94'te. Bankacılık tarafın bir saat önce verdiğimiz son dakikada %2'yi geçmişti kazanımları. Biraz geri çekilmiş. Sınai taraftaysa bugün %0,41'lik geri çekilme var. Negatif bir görünüm var. Şimdi devam edelim, bakalım paralar tarafı ne söylüyor diye. Hizmetler, turizm, ulaştırma, yine alt kırılımlardan bakacak olursak pozitif seyrediyor. Turizm en pozitif ayrışan bu sayfada %1,58 ile. Paralar tarafına bakacak olursak dolar, TL, euro, TL. Dolar TL'de 46.11 seviyesi karşımızda. Euro TL 53.34'e gelmiş. 1.1562'den gidiyor euro dolar çaprazı. Dolar endeksi 99.80'de. Küresel piyasalarda tabii teknoloji tarafındaki hareketler ön planda özellikle. Çünkü orada biliyorsunuz bunun tabii bize etkisi daha sınırlı. Ama hem Fed'in indirimden giderek uzaklaştığı öngörüsü, hem de bu çok büyük halka arzların gündemde olması, bunun da bir miktar likiditeye olumsuz etki edebileceği endişeleri bir miktar satış baskısı zaman zaman getirebiliyor. Ama burada da yani bu ekrandaki yorumcuları da dinliyorsunuz. Hızla terse dönen, volatilitesi bir miktar yükselen bir görünümü takip ediyoruz. Dow Jones vadelilerde %0,21, Nasdaq'ta %0,82'lik, S&P'de de %0,47'lik yukarı yönlü hareket var. Teknoloji odaklı hikaye devam ediyor. Küresel tarafta ağırlıkla buradaki hikaye üzerinden fiyatlamayı görüyoruz. Zaman zaman geri çekilme olsa ve döngüsel ekonomi tarafındaki şirketler ön plana çıksa da. Avrupa tarafına bakacak olursak orada genel olarak görünüm ne diye, dün bir miktar pozitif idi. Bugün sadece Londra borsası negatif ayrışıyor. Paris CAC40 endeksi, Frankfurt DAX ve İtalyan Milano borsası pozitifti. İtalyan Milano borsası en pozitif ayrışan %2'ye yaklaşan primle. Paris ve Frankfurt'ta birbirine yakın primlenmeler var. %0,84 ve %0,7'ye gelen Londra borsası dediğimiz gibi %0,27'lik kayıpla devam ediyor. Brent petrol, altın, Amerikan tipi, Bitcoin, o taraflar ne yapmış bir bakarak fiyatlamayı tamamlayalım. Spot altının ons fiyatı $4,331.20. Gümüş $68'ın üzerine gitti. Bitcoin $62,726. Brent petrol $92.28'e kadar çekildi. Dünden beri gelen pozitif haber akışıyla jeopolitiğe, savaş gündemine dair. Amerikan tipi $90'ın altına düştü. $89.28'ten geçiyor işlemler diyelim ve konuğumuzu davet edelim. Yunus Kaya, Sermaye Piyasaları Danışmanı katılacak yayına. Yunus Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Şimdi az önce de söylediğim gibi küreselde ağırlıkla yine teknoloji teması üzerinden giden bir hikaye var. Jeopolitik tarafta daha ılımlı bir tabloyu bugün itibariyle gözlüyoruz. Yeniden terse dönmezse, çünkü orada o hikayeye de artık alıştı piyasalar, bir öyle bir böyle. İçeriye baktığımızda ise bu hafta biliyorsunuz PPK var. Geçen hafta gelen enflasyon verisinin ardından şimdi Merkez Bankası ne diyecek? Burası önemli. Manşet veri, Mayıs verisi. Yani sınırlı bir yükseliş vardı önceki aylara göre ama beklentinin de bir miktar üzerindeydi. Yine baktığımızda çekirdek tarafta da hani nispi bir, yine o manşetin de etkisiyle bir etkiyi de görüyoruz. Yani ama trendin hala kuvvetli devam ettiğini de söylemek mümkün. Dolayısıyla şimdi hem yıl sonu beklentiniz, hem de bunun üzerinden Merkez Bankası'ndan bu hafta ne duymayı beklediğiniz patikanın devamına ilişkin ilk sorumuz bu olsun.
2: Şimdi direkt ilk cümlemizi şöyle kurabiliriz diye düşünüyorum. 2026 kayıp yıl oldu. Çünkü 2025 %31 enflasyonla bittiğinde 2026 için öngörüler %20'li seviyelerdeydi enflasyonda ve piyasada buna ikna olmuştu. Bununla beraber işte faiz de aşağı doğru gelecek beklentisi hakim. %25'lere inmesi bekleniyordu. Ancak geldiğimiz noktada enflasyonun inmeyeceği artık kesinleşmiş durumda. %29-30 bandında, hatta %31 ile bitireceği beklentileri aracı kurumlarca dillendiriliyor. Dolayısıyla %31 ile başladığımız yılı %31 ile bitirdiğimizde kayıp bir yıl olarak adlandırabiliriz bugünden itibaren diye düşünüyorum. Merkez Bankası'nın yapacağı fazla bir şey yok tabii ki burada. Çünkü İran-İsrail savaşı 28 Şubat'ta başladıktan sonra işler terse sapmıştı. Bu yılki bütün beklentiler, özellikle petrol fiyatlarının da artmasıyla beraber bizi sıkıntıya sürüklediğini oradan gözlemliyoruz. Yani buna yapabileceğimiz fazla bir şey olmadığı için onlar da bir şey diyemiyorlar ama yıl genelinin artık kayıp yıl olması Merkez Bankası'nın elinde zorlaştırıyor. Çünkü şu anda mesela ilk toplantıda faiz artıracak, artırmayacak beklentiler artık gündemde. Faiz indiriminden vazgeçtik. Çünkü
1: siz zaten artırım bekliyor musunuz?
2: Valla %40 seviyesinden fonlama geçiyor. Dolayısıyla fonlamaya yükseltmesi sürpriz olmaz. Hatta geçen toplantıda yapabilirdi bunu. Ancak savaş biter beklentisiyle ertelemişti. Dolayısıyla bu toplantıda fonlama faizine çekmesini, politika faiziyle eşitlemesi mantıklı olabilir. Böylece yukarıda da üst bandı 3 bas puan avantaj yakalayabilir. O nokta hala da iyimser bir beklentiyle makul kabul edilebilir piyasa içinde. Elini rahatlatabileceğini düşünebilir. Çünkü fonlama faizini artırma olasılığının imkanının olması merkezin elini güçlendirir. Yani bu silahı kullanmasa bile o imkanın olması. Şu anda biliyorsunuz 40 maksimum 40'tan geçiyor. 39-99 civarında oluşuyor TLRF. Bunu güçlendirmek için elini bu hamleyi yapması TL için de güçlü bir silah olarak algılanabilir. Piyasanın hoşuna gidebilir diye düşünüyorum. Tabii onun üzerine çıkması daha aykırı olmasını gerektirir ki şu anda o aykırılığı gerektiren bir durum yok gözüküyor. Hatta bilakis son günlerde İran-İsrail arasındaki füzelerin gönderilmesine rağmen sanki barış daha yakın gibi gözüküyor. Bu avantajı da kullanabilir önümüzdeki dönem için diye düşünebiliriz.
1: Peki Yunus Kaya, şimdi hani senenin başı beklentileriyle özellikle hisse piyasaları açısından geldiğimiz yer arasında makas açık. Yani beklenti makası farklılaşmış durumda. Beklentiler farklılaşmış durumda. Çünkü yılın başında çok pozitif bir başlangıç yapmıştı Borsa İstanbul. Yine uluslararası fon yöneticilerinin de teveccüh gösterdiği, parlak gördüğü ülke sıralamasındaydık. Borsa sıralamasındaydık aynı zamanda. Ama işte bu savaş hikayesi ardından Türkiye'nin kendi iç siyasetindeki gelişmeler de buna eklendi son dönemde. Bu genele yayılma beklentisi, yani borsadaki yükselişin genele yayılması, hep belli başlı hisseler üzerinden giden, sektörel ayrışmalar üzerinden giden hareketin daha genele yayılan bir hale bürünmesi ve işte yukarı yönlü devam etmesi, hikayeyi de enflasyon faiz denkleminden bulması noktasında şimdi ne kadar burada alan kaldı?
2: Yıla başlarken aracı kurumların beklentileri BIST endeksi için işte 11 binli seviyelerdeydi. 16 binli seviyelerde, hatta bir aracı kurum 15.200 minimum orasıydı. Borsa İstanbul'da 15.200'e değdi yani. Bir aracı kurumun hedefini şimdiden tutturmuş oldu en yüksek seviyelerinde. Arkasından diğerlerinin hedefini geçmesi için önümüzdeki günlerde, yani aylarda diyelim, bu potansiyeli taşıyor. Türkiye açısından baktığımız zaman hani enflasyon açısından kayıp bir yıl olsa da makro verilerdeki iyileşmelerin hala sürdüğünü gözlemliyoruz. O borçluluk olsun, işte borç çevirme olsun, rezervler konusunda son dönemdeki erimeye karşı toparlanmalarla olsun diyelim. Bir geçiş dönemi yaşadığımız net. Bu geçiş dönemini tekrardan atlatmamız halinde güçlenerek yoluna devam etme potansiyeli Türkiye açısından var. Bunun yanı sıra Türkiye'nin coğrafi olarak bulunduğu konumdan dolayı avantajlarını yaşama olasılığı da var. Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim. Bu sene Amerika'nın 250. yaş günü 4 Temmuz'da kutlanacak. Trump oradan çıkıp Türkiye'ye gelecek, Ankara'ya 7-8 Temmuz'da. Geldiğinde NATO'nun cenaze törenine gelecek adam. Büyük ihtimalle NATO'yu gömecek orada ama Türkiye ile arasında daha iyi ilişkiler, Amerika'nın geliştirme potansiyeli olursa, orada yeni anlaşmalar, yeni imkanlar oluşursa bu bizim için avantaj olacak. Çünkü Türkiye'ye son dönemde gelen yabancı sermayenin, Amerikan ve İngiliz fonlarının, ki portföy yönetimi merkez üssü olarak oradan gelişlerin arttığını gözlemliyoruz. Bu da Türkiye-Amerikan ilişkilerinin iyileşmesine denk geldiğini gözlemlersek ilişkinin daha da iyiye gitmesi para girişinde artmasını beraberinde getirecektir diye düşünüyorum. O yüzden şu an itibariyle son bir ay kaldı NATO zirvesine. O döneme kadar pozitif seyrim borsada da bu beklentilerle sürme olasılığı yüksek. Yeni rekorlar görme olasılığımız yüksek. Tabii bunu sürükleyen şirket sayısında da farklılaşma oluyor. Geçmişte sadece bankacılık önderliğinde genelde ralliler olurken artık buna ve Türk Hava Yolları önderliğinde olurken diyelim. Şimdi yeni şirketlerimiz daha çok öne çıkıyorlar. Borsa İstanbul'da birkaç tane yeni şirketin özellikle yabancı payında arttığıyla beraber katkısının olduğunu izliyoruz. Astor mesela bunu örnek sayılabilir. Diğer geleneksel sanayiden Ereğli olsun, Şişli olsun, onlardan henüz ciddi bir katkı gelmedi. Onların da katılımının olması halinde endeksteki yükselişin güçlenerek devam etme potansiyeli var. Tabii buna yabancı girişi karar verici olacaktır. Çünkü şu anda yerlinin buraya teveccühünün artması için şu anda erken diyebiliriz. Çünkü faiz inmedikçe özellikle para piyasası fonundan ve mevduattan bu tarafa kayış erteleniyor gözüküyor. Ama burada yabancının katılımının artmasıyla devam edecektir. İlginçtir. 2025 yılına kadar 7 yıl boyunca yabancılar borsadan kaçmışlar. Yaklaşık 17 milyar dolarlık çıkış olmuştu Türkiye borsasından. 2025'te bir geri dönüş oldu 3 milyar dolara yakın. Şimdi 2026'da da artı da devam ediyoruz. Hatta ilk 32 günde 23 gün Borsa İstanbul rekor kırmıştı. Bunun gelişmesi için önümüzdeki günlerde yeni rekorların katılımıyla beraber bu sayının artmasını bekleyebiliriz.
1: Şimdi o ilk 33 günkü rekor tabii yani henüz savaşın olmadığı, gelişmekte olan ülke piyasaları açısından top

0: bir gün pozitif bir havanın olduğu bir süreçti. Şimdi o evrende de ayrışmaların belirginleştiği bir süreçteyiz.
1: Evet, o zaman mesela biz Güney Kore ile beraber gidiyorduk. Güney Kore borsası ile Türk borsası aynı 21-23 gün rekorda devam ediyorduk. Fakat sonra biz geri çekilirken Güney Kore de hafif geri çekildi ama sonra tekrar yoluna devam etti. Güney Kore borsası %100'e ulaştı. Getirisi.
0: Evet. Tabii Kospi ağırlıklı yine teknoloji hikayesinden buluyor o ivmeyi. Başta Samsung, Hynix.
1: Tabii Samsung ve diğer çip firmasıyla. Bizde de Aselsan vardı yani. Aselsan olmasa bizim borsa da rekor kıramaz. Dolayısıyla süreçte yabancı girişi belli hisselere yoğunlaşıyor. Her borsada öyle oldu. Yani Standard & Poor's'ta da büyük teknoloji firmalarına para girişi yoğunlaşıyor. Diğer 490 şirkete çok da fazla para girişi olduğunu söyleyemeyeceğiz. Önümüzdeki günlerde yeni alkarızlar geliyor tabii ki. Cuma günü SpaceX başlayacak. İşte onun arkasından diğer yapay zeka firmalarının katılımıyla beraber bu furya diyelim, yapay zeka furyası, 2 yıldır, 1,5 yıldır süren furya artık gücünü belli bir doruğa ulaştırmış gibi olacak. Bundan sonra yıllardır bu işi yapan birisi olarak önümüzdeki yıl biraz daha riskin arttığını öngörebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü
0: yani şunu mu anlamalıyım söylediğinizden, yapay zeka teması doygunluk noktasına ulaşacak ve bizim gibi borsalar açısından, teknoloji temasının daha sınırlı olduğu borsalar açısından fırsat doğacak mı demek istiyorsunuz?
1: O tarafta risk artınca, o tarafta artık kar realizasyon dönemi önümüzdeki bir yıl içerisinde gündeme geldiği zaman bizim için de sıkıntı olacak. Çünkü bize yani gelişmekte olan ülkeler bu sene ciddi para girişi oldu. Biz oradan nemalandık. Önceden Türkiye'nin yüzüne bakmıyorlardı. Bu sefer bakıyorlar. Yani o da dediğim gibi Amerika ile Türkiye ilişkilerinin gelişmesinin katkısı burada yatsınamaz. Bu önümüzdeki dönemde bunlarla ilgili herhangi bir sıkıntı olması halinde bizim piyasa negatif etkili diye düşünüyoruz.
0: Anladım. Yunus Kaya, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, katkınız için sağ olun. Bir haberle devam edelim, bitirelim daha doğrusu seans ortasını. Deloitte Türkiye Teknoloji ve Dönüşüm Hizmetleri Lideri Hakan Göl, Bloomberg HT Editörü Begüm Nur Alkış'ın sorularını yanıtladı. Yine yapay zeka odaklı bir röportajda aktaracağız size. Son 30 yılda en çok yatırım yapılan alan olduğu tespitini Göl de yapıyor. Ve bütçelerin olabildiğince bu tarafa kanalize olduğu bir dönemde olduğumuzu ifade ediyor. Kulak vererek seans ortasını bitirelim. 14'te piyasa hattında görüşürüz. Hoşçakalın.
2: Geçen yıl şirketler için yapay zekada aslında deneme dönemini konuşuyorduk. Şimdi ise bugün geldiğimiz noktada artık hangi sektörler yapay zekada finansal getiri sağlamaya başladı? Bir sizden dinleyelim.
3: Çok teşekkürler. Öncelikle şundan bahsediyorduk biz. Şirketler yapay zeka modellerinin çalıştığını, kendi şirketlerinde bunların değer ürettiğini deneme dönemindeydiler. Bizim proof of concept dediğimiz bir kavramı ispatladıkları dönem. Burada bir kırılma noktası yaşandı. Şirketlerin bu kanıtlamaların %25'ini üretime, yani gerçek ölçeğe taşıdıkları bir dönem yaşadık. Bunları taşıyanların oranı yarıya yaklaştı %40'larda. Ama asıl dönem artık proof of concept'lerin gerçek hayatta ölçeklenebilmesi dönemi. Bunu özellikle biz bankacılıkta, sigorta sektöründe çok fazla çalışanı olan, çok fazla işlemi olan, transaction olan sektörlerde ciddi anlamda ölçeklenebildiğini görüyoruz. Çünkü yapay zekanın ilk odak alanı biz bir verimlilik dalgası diye görüyoruz. Maliyetlerin düşüşü, hızın artışı, bu kompleks diyebileceğimiz işlemlerin aslında daha pürüzsüz hale gelmesi yönünde yapılan çalışmalar. Dolayısıyla bu tür sektörlerin hepsinde ciddi anlamda bir ivmelenme beklentisi vardı ve olmaya başladı. Şimdi kalanında aslında daha gelir odaklı yapılara geçmek mümkün. Yani yapay zeka modellerini kullanarak artık yeni müşteri yaratma, müşterilere yeni teklifler üretebilme, kişiselleştirmeyi gerçek anlamda yapabilme, yeni ürün geliştirme, hizmet geliştirme, yapay zekanın katkısını sunabilme gibi. Bunu da şöyle düşünebilirsiniz. Yapay zeka artık ayrı bir cisimmiş gibi değil, var olan ürün ve hizmetlerin içine biraz entegre olduğu, içine girdiği bir dönemden bahsediyoruz ki böylece yapay zeka sadece bir verimlilik aracı gibi değil, bir gelir arttıran bir amaç olarak ortaya çıksın, araç olarak ortaya çıksın. Bunun ben tüketiciye çok dokunan, tüketici işleri, şirketleri bunun içinde perakendeyi, turizmi, otomotivi dahil edebilirsiniz ya da hızlı tüketim ürünlerini bu sektörlerde büyük bir patlama yaratabileceğini gelir artış açısından düşünüyorum. Bir üçüncü dalga da aslında belki inovasyon tarafında diyebiliriz. Şu anda bizim keşfedemediğimiz örüntüleri algılayıp bu örüntülerle beraber biz toplam iş modelini nasıl dönüştürürüz konusu. Bu tabii sektörden sektöre çok farklılık göstermekle beraber özellikle Ar-Ge yoğun olan işte ilaç gibi, yazılım gibi aslına baktığınız zaman gerçek anlamda bir kere yap birçok kere sat diyebileceğimiz iş modellerini değiştirecek diye düşünüyorum. Bu da üçüncü dalga olarak çıkacak. Ama bu dalgalar öyle yıllar itibariyle değil çok hızlı birbiri ardına gelecek diye düşünüyorum.
2: Bir yandan da bu dönemde aslında ülkelerin korumacı politikalarını da takip ettik yılın ilk yarısında. Tabii burada savaşın da etkileri vardı. Siber güvenlik tarafında da özellikle önlemler alındı. Peki siz iş dünyasının yapay zeka cephesindeki bu dönüşümünü ilk yarı için nasıl görüyorsunuz, nasıl takip ettiniz ve bundan sonrası için ikinci yarı yılı beklentileriniz neler?
3: Şimdi ciddi anlamda şöyle bir dünya var. Bir, yapay zeka herhalde son 30 yılda en fazla yatırım yapılan alan. Yani yapay zeka derken bunun arkasındaki bulut teknolojilerini, veri merkezlerini ve donanımı da birlikte düşünmek lazım. Çünkü yapay zeka bunun bir şemsiye adı gibi artık diye düşünebiliriz. Dolayısıyla bu yatırımın son 30 yılda hiç olmadığı kadar olduğunu, yatırımın yapıldığını ve önümüzdeki dönemde de buradan bir değer üretmenin beklendiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu yatırımlar devam edecek. Şimdi bu yatırımların diğer sektörlere de girdiği, nüfuz ettiği bir dönemden geçiyoruz. Yani bunların kullanıldığı, benimsendiği ve az önce konuştuğumuz gibi ölçekli bir şekilde hayata geçtiği bir dönemden bahsediyoruz. Ciddi anlamda bir hafif duraksama dönemi olmuş gibi görünse de benim genel gözlemim, yani hem sektör temsilcileriyle konuştuğum aslında toplantılarda hem yatırım ortamlarındaki söylemlere ve planlara baktığımda gördüğüm şey bu hız kesmeden devam edecek. Yani biz hani bir tereddüt edelim, duralım döneminde pek değiliz. Bütçelerin olabildiğince buraya doğru kanalize edildiği bir dönemdeyiz. Bize düşen de burada olabildiğince burada pay almak için ister ihracat açısından ister kendi iş modelimizi dönüştürmek adına bunları bir an önce kullanıp mobilize edeceğimiz bir dönem olacak. Geç kalmamamız gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Yapay zekada şu an açıklanan yatırım miktarlarını ve değerlemeleri düşündüğümüz zaman şu an sağlıklı bir büyümeden söz edebilir miyiz yoksa biraz önden satın alma mı söz konusu?
3: Mutlaka önden satın alma söz konusu. Yani şöyle diyebiliriz, az önce konuştuğumuz gibi son 20-30 yılın en büyük yatırım alanı gibi olduğu için bir. İkincisi de diğer sektörleri, yani şuna benzetiyorum ben. Nasıl şu anda biz elektriği, Wi-Fi'yi konuşmuyoruz? Her şeyin içine böyle entegre olan bir yapı var ve yokluğunda aslında gerçekten önemini ve varlığını anlıyoruz. Yapay zeka önümüzdeki 5-10 yılda böyle bir döngüden geçecek. Yani her şeyin içine entegre olduğu, onları dönüştürdüğü ve onsuz bir hayatın olmadığı, buna hatta yapay zekanın görünmez olduğu ya da bizimle beraber yaşayan bir sistematiğe dönüştüğü bir dünyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla evet önden satın alma var. Ama o kadar büyük bir yatırım ve o kadar büyük bir dönüştürücü gücü var ki buradan yatırımın geri dönüşün olmaması mümkün değil. Ama şunu konuşabiliriz. Hani beklenen yatırımın geri dönüşü beklenen hızda mı olacak? O konuda benim soru işaretlerim var. Hani orada daha pozitif yaklaşıyor genelde piyasalar. Hızlıca geri dönüş yaratacak ve hızlıca bir tasarruf elde edeceğiz, verimlilik elde edeceğiz, gelir artışı elde edeceğiz diye. Bu da ancak ve ancak yapay zeka az önce konuştuğumuz gibi süreçleri dönüştürürse olur. Sadece verimlilik bakış açısıyla değil, gelir artışını yaratabilirse, iş modellerini dönüştürürse olur. Yani bunun birazcık zaman alacağını ama mutlaka olacağını düşünüyorum. Ne kadar zaman alacağı da şimdi bu konulara odaklandığı için artık sektör, yani nasıl POC'leri çok konuşuyorduk, şimdi ölçekleme diyoruz, hızlandırmaya dönük çok aksiyon var. Dolayısıyla o balon patlamayacak ama o balonun içi daha hızlı dolacak diye düşünüyorum.
2: Yatırım iştahını konuşmuşken bir de halka arz sürecini konuşalım isterim. Özellikle şimdi OpenAI, SpaceX ve Anthropic tarafında halka arzlar bekleniyor. Sizce bu durum teknoloji sektöründe yeni bir halka arz dalgası yaratabilir mi?
3: Herhalde üç bakış açısı daha doğru olur. Bir, bu halka arzdan elde edilecek çok ciddi bir değer var. Bu değerin nasıl kullanılacağı çok önemli. Bunun büyük bir kısmının da yine teknoloji ekosistemine ve o şirketlerin aslında yeni ürün, hizmet, teknoloji geliştirmesine döneceğine ve hatta bunun dünyanın bütün coğrafyalarında aslında yaygınlaştırılmasına harcanacağını düşünüyorum. Yani aslında buradan elde edilen değerin büyük bir dalgayı daha oluşturabileceği bir döneme doğru gidiyoruz. Bunu şu anda öngörmek çok zor. Çünkü bu halka arzların başarısı da burada önemli. İkincisi, Biz Türkiye'deki bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün toplam büyüklüğüne baktığımız zaman 2025'te 24'e göre çok ciddi bir sıçrama elde edildi. Türkiye özelinde. Bunu ihracatta, teknokentlerde de olduğunu da görüyoruz. Aslında bakarsanız bu yeni startupların doğmasına, hatta o startupların ölçeği

0: Kamu spotu.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Reklam. Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Come lo stelle no, soli nella notte noi ci incontriamo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıl Tarım'a hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her sal olduğu gibi karşınızdayız. Harman dönemi başladı. TMO'nun alım fiyatları açıklandı. Hatta alış fiyatları keza öyle. Dolayısıyla bununla beraber tabii bir hareketlilik oluşuyor piyasada ister istemez. Bir taraftan gözler rekolteye, diğer taraftan da piyasadaki fiyat hareketlerine çevrilmiş durumda. O yüzden biz de bugün hububat piyasasındaki gelişmeleri biraz konuşacağız. O tarafa odaklanacağız ki dünyada ve Türkiye'de arz, talep ve stok dengesini konuşuyoruz. Fiyattaki gelişmeleri takip ediyoruz. Diğer taraftan da Türkiye özelinde dediğim gibi TMO'nun fiyatı ve sonrasındaki tartışmaları neden sonuçları biraz analiz etmeye çalışacağız ki dünyada da farklı ülkelerde hem buğday fiyatları hem de destekleme politikaları ne oluyor, ne bitiyor, nasıl bir sistemle biz bu tartışmaların ötesine geçebiliriz ya da daha ılımlı hale getirebiliriz. Bu sorulara yanıt arayacağız. Agrolino Grains and Oilseeds Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Şaban Buttanı ile beraber hoş geldiniz evimize.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz
1: Şimdi,
2: için.
1: Ben teşekkür ederim. İzleyenlerimize de paylaşalım. Şaban Bey ile konuşuyorduk. Geçen hafta bir taraftan Adana, Mardin, Urfa, Diyarbakır oralardaydınız değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet.
1: Hem doğru. Sahayı gezdiniz hem orada fabrika doğru. Ziyaretleri oldu. Dolayısıyla isterseniz biraz hatta geçen ayda Kanada'daydınız.
2: Evet.
1: Tamam. Doğru. Dolayısıyla bir Türkiye'deki en azından Güneydoğu Anadolu o taraflarda ne var son dönemde gözlemlediğiniz, gözünüze çarpan anekdot varsa oradan başlayalım sonra evet. Detaylara gireceğiz.
2: Teşekkür ederim davetiniz için tekrar. Aslında Güneydoğu'yu gezdiğimizde genel olarak verimlerin iyi olduğunu görüyoruz. Zaman zaman özellikle sert buğdayda, proteinlerde bazı sıkıntıların olacağını birçok insan söylüyor. Biz de gözümüzle bunu gördük ama bunun düzeleceğini görüyoruz. Neticede bu yıl ciddi bir üretimimiz olacak. Doğal olarak sanayiciyle konuştuğunuzda fiyatların yüksek olduğunu, çiftçiyle konuştuğunuzda bu girdi maliyetleriyle TMO'nun açıkladığı ve piyasa fiyatlarının biraz düşük olduğunu herkes dile getiriyor doğal olarak ve herkes haklı bence. Türkiye'deki faiz yükünü, parayı yönetme riski vesaire herkesi zor duruma sokuyor. Hmm. Ama bu sene var yılı bayağı bir üretimimiz var. Bu Türkiye için iyi bir gelişme. Daha az ithal edeceğiz. İhracatın çok fazla çalışacağını zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum.
1: Oraya yani, ayrıca bir parantez
2: evet,
1: açacağız.
2: Evet, hiç zannetmiyorum. Genel olarak yani çiftçi miktarlardan memnun ama fiyatlardan memnun değil.
1: Şimdi isterseniz o tarafı konuşurken arkadaşım yönetmenim Mert'ten grafiği rica edelim. Buğday grafiğini, birinci grafiği. Orada hem dünya fiyatları hem Türkiye'deki seyri aslında görüyoruz son 10 yıldaki. Evet. Geçen hafta da Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal'la yayın yaparken o da benzer şeyleri söyledi. Evet. Tabii Türkiye'nin bir enflasyon ve bir evet. Yüksek maliyet gerçeği de var.
2: Doğru.
1: Onu da kenara koyarak söylüyoruz. Sizin biraz önce dediğiniz gibi evet. Yani fiyatlardan kimse memnun değil. Evet. Üretici tarafı dediğiniz gibi doğru. Hem maliyet hem de işte doğru. Önümüzdeki dönemin artan maliyetlerini de doğru. Dikkate alıyor. Hürmüz'ün etkisiyle doğru. Gübre dahil olmak üzere. Ama tabii dünyanın da kendi gerçekleri var, evet. Dinamikleri var. Ne diyor bu grafik bize ya da trendler?
2: Trend şöyle, aslında buraya baktığınızda TMO'nun açıkladığı takribi 360 dolar gibi bir 16.500. Ben dolar bazında bu grafiği hazırladım. Hı hı. Aslında baktığınızda son 10 yıl karşılaştırdığında TMO'nun en yüksek ikinci açıkladığı fiyat dolar bazında. Şimdi bu açıdan baktığınızda fiyatların yüksek olduğunu düşünüyor sanayici ama çiftçi açısından baktığınızda ise ya gübre maliyetlerim çok yükseldi, girdi maliyetlerim, enerji maliyetlerim çok yüksek, haklı olarak, çok haklı olarak bunu dile getiriyor. Ama burada TMO'nun da doğal olarak bir denge sağlaması lazım. Yani neticede bu buğdayı alıp makarna üretiyorsunuz, un üretiyorsunuz, bulgur üretiyorsunuz. Yani siz çok yüksek fiyatlardan aldığınızda karşınızda rakipler var yani. Kanada'dan buğday alıyor adam, Mısır Kanada'dan buğday getiriyor. Bugün İtalya'da 250 ile 270 euro arasında değirmenlerde buğday teslimi fiyatlar konuşuluyor. Türkiye'deki sanayici de bunu alıp üretmek zorunda. Dolayısıyla çok yüksek aldığında burada ciddi sorunlar ortaya çıkacaktır. Yani katılıyorum, genel olarak dünyada böyle bir sorun var. Çünkü son 10 yıldır buğday fiyatları çok fazla artmıyor. Artmayınca dünyada aşırı derecede buğday var. Yani buğdayın grafiğine baktığınızda ciddi bir üretim var. Dolayısıyla fiyatlar artmıyor. Bizim çiftçi de girdi maliyetleri yüksek olduğu için bundan şikayetçi. Yani bunu anlıyoruz. Yani.
1: Aslında ikinci, o zaman grafik de biraz tamamlıyor mu? Sizin biraz önce söylediğinizi Mert'ten rica ederim. Diğer grafikte de hem dünya nüfusunu hem de MT üretimini görüyoruz.
2: Evet.
1: Burada da trend bize zaten benzer şeyi söylüyor.
2: Buraya baktığınızda mesela dünya nüfusu son 10 yıldır %9 artmış. Ama diğer emtialara baktığınızda ciddi bir artış görüyorsunuz. Buğdayda artış var. 830-840 milyon tonları konuşuyoruz.
1: Güçlü stoklar.
2: Güçlü stoklar var. Çin'de üretim ciddi derecede artıyor. İthalata istek azalıyor. Mısır üretiminde hakeza yine öyle sorunlar var, ciddi üretim fazlası var. Yani asıl üretimde ciddi artışlar var. Türkiye'deki çiftçilerimizin ölçeği çok küçük. Desteklemeler gayet iyi ama bence Avrupa'da olduğu gibi çiftçi desteklemelerini biraz ayrıştırmamız lazım. Yani 30 dekar, 50 dekar, 100 dekar ekenle 1000 dekar, 700 dekar arasında belki farklılıkların oluşması lazım.
1: Ölçek farkı.
2: Ölçek farkı bu.
1: Hatta
2: Avrupa
1: verim farkı bile olması gerekmez mi? Yani bir taraf verimli üretiyor, diğer taraf çok verimli üretmiyorsa orada da verimliyi ödüllendirecek bir destek mekanizması.
2: Doğru. Avrupa bunu çok iyi şekilde çözmüş. Avrupa Birliği'nde desteklemeler ölçeklere göre değişiyor. Küçük çiftçilere yönelik çok ciddi, daha iyi desteklemeler var. Büyük çiftçilere yönelik ise desteklemeler daha sınırlı. Belki bizim bu modelleri konuşmamız lazım. Yani Türkiye'de, yani bizim çiftçimiz neden pahalıya üretebiliyor? Girdi maliyetleri dışında, yani bizdeki tarım arazileri fiyatları Almanya'dan daha pahalı. Yani bizim Urfa'da tarım arazi fiyatları Hollanda'nın en bereketli 4 yılda 4 ürün alan topraklarla aynı fiyata. Hmm. Bugün birçok yere bakıyorsun, Almanya dahil birçok yerin dekar başına icar fiyatları 6 ile 10 euro, 15 euroyu geçmiyor. Bugün Güneydoğu'nun hiç sulanmamış, sadece yağmurla beslenen topraklarında bile fiyatlar Avrupa'nın 2-3 katı. Yani bunlara bir bakmak lazım.
1: Yani bunlar aslında bizim çok konuşmadığımız görünmeyen maliyetler.
2: Evet.
1: Yani maliyet unsuru ama biz gübre, mazot vesaire diye o tarafa yoğunlaşıyoruz. Ama bir taraftan da icar gibi daha görünmeyen ya da işte enerji zaman zaman maliyetlerle öne çıkabiliyor. Sulama kurak olan dönemlerde vesaire.
2: Doğru. Burada da yani Avrupa'da bunu çok iyi yönettiklerini düşünüyorum. Yani bütün Avrupa'dan bahsediyorum. Özellikle Orta Avrupa, Almanya'sından, Slovakya'sından birçok ülkesi, Macaristan'ına kadar desteklemeler, çiftçilere yönelik, çiftçi bilgilendirmeleri, eğitimler biraz daha farklılaşıyor. Hı. Amaç burada küçük çiftçileri ayakta tutabilmek. Yani 5000 dekar eken bir adamın metroloğu da alıp çalıştırabiliyor. Su politikalarını daha iyi yönetebiliyor. Birim başına maliyeti daha düşük. Ama atıyorum Diyarbakır'da 60 dekar buğday eken çiftçinin ihtiyaçları çok daha farklı. Belki buralarda biraz daha farklılaştırabiliriz. Bu çiftçimizi ayakta tutmak için çok daha mantıklı bir yöntem olabilir diye düşünüyorum. Yani özellikle.
1: Peki mesela şimdi fiyatlarla ilgili tartışma olurken dedik ya, birçok kesim kendine göre haklı ve fiyattan memnun değil. İşte iki sene öncesine kadar, yani tarımsal üretim planlamasına destekleme politikası, o değişikliğe geçilmeden önce bir fiyat fark desteği değinmesi, prim desteği diye bilinen bir destek vardı. Şimdi o yok. Hani acaba hem sanayiciyi korumak adına açıklanan fiyat bir kenara dururken işte 16,5 ama çiftçiyi de koruyacak ek bir, hem enflasyon üzerinde baskı yaratmayacak, hem sanayicinin rekabetçiliğini koruyacak, hem de çiftçiyi memnun edecek bir prim desteği olabilir miydi? Ya da eğer bu süreç devam ederse önümüzdeki aylarda öyle bir şey beklenebilir mi?
2: Ya ben hani bu yılda belki prim desteği olabilir tabii ki. Yani bunu belki bu yıl düşünebiliriz. Çiftçiyi desteklemek açısından bu yapılabilir. Ama bizim gerçekten bu olayı böyle bütüncül olarak ele alıp ciddi sorunlarımızı masaya yatırıp bunu nasıl çözebiliriz?
1: Daha kalıcı.
2: Daha kalıcı. Daha kalıcı olarak. Hmm. Yani çiftçi ayrımı nasıl yapabiliriz? Eğitimi nasıl sağlayabiliriz? Küçük, özellikle küçük ölçekli çiftçilerin daha rekabetçi olmaları için neler yapabiliriz gibi. Dünyada buna benzer çok modeller var. Bu modelleri hani yeniden keşfetmenin bir anlamı yok. İyi bir modeli alıp ülkemize yönelik, bize uyan bu modellerden birini alıp üzerinde çalışıp daha mantıklı bir hale getirebiliriz diye düşünüyorum.
1: Şimdi biraz önce o ikinci grafikte dünyadaki buğday üretim trendlerine baktığımızda hani dedik ki güçlü üretim, güçlü stoklar vesaire. Aslında bazı bölgelerde sadece Türkiye özel değil, çiftçi buğday fiyatlarından pek çok ülkede memnun değil. Hatta önümüzdeki döneme dair orada bir üretim deseninde bile değişiklikler konuşuluyor gibi. Nedir oradan gözlemleriniz?
2: İrfan Bey, bu çok çok doğru bir tespit. Yani dünyanın büyük buğday üreticilerine bakalım. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya gibi, Çin gibi, Hindistan gibi, bunlar dünyanın en büyük üreticileri. Burada özellikle Amerika, Kanada, Avustralya gibi bu tür ülkelerdeki çiftçiler buğdaydan kaçıyor. Neden? Şimdi buğdayı genelde yağlı tohumlarla karşılaştırıyorlar, mısırla karşılaştırıyor. Adam diyor ki, ya diyor, mısır fiyatları buğday fiyatlarına neredeyse eşit diyor. Ben buğdayda diyor dekara 600 kilo, 500 kilo alırken diyor mısıra bir ton 200 kilo alıyorum. Tamam, girdi maliyetlerim farklı ama üretim burada daha farklı.
1: Yağlı marjı daha yüksek.
2: Daha yüksek. Hakeza yağlı tohumlarda. Yani bu tesadüf değil. Bu yıl çok uzun yıllardan sonra Arjantin 7 milyon ton çekirdek üretti. Bunu uzun süredir yapmıyordu. Neden? Çünkü adam
1: buğdaydan mı kaçtı?
2: Buğdaydan kaçıyor. Neden? Aslında bu yıl buğday da vardı ama genel olarak buğdaydan yağlı tohumlara kaçış var. Genelde bizim biz incelediğimizde son 20 yıldır yağlı tohumlarla özellikle ay çekirdeğiyle buğday arasındaki satış rasyosu 1.8 ile 2.2 arasında. Hmm. Yani buğdayı tarlasında 200 dolara satıyorsa çekirdeği 400'e satmak istiyor. Ama bu sene çok farklı bir şey oldu. Tarlasında 180 dolara buğday satarken 600 dolara çekirdek sattı. Bu rasyo değişti. Dolayısıyla bu rasyo 1'e 3'lere falan geldi. Biz yağlı tohumlarda özellikle çekirdeklerde mısıra doğru bir kayış görüyoruz buğdaydan. Hmm. Neticede yani 840 milyon ton buğday üretimi var. Stoklar çok güçlü. Devletler arasında regülasyon var. Böyle olunca da çiftçi yavaş yavaş buğdaydan kaçmak istiyor. Benim bir hesaplamam var. Bence dünyada buğday üretimi 700 milyon tonlarda olduğu zamanlar, o zaman buğday fiyatlarını belki böyle 300 dolara yakın göreceğiz. Yoksa şu anda çiftçi Rusya'da, Ukrayna'da, Romanya'da vesaire ülkeye göre değişmesine rağmen 180 ile 200 dolar arasında buğdayını satıyor tarlada. Bugün Türkiye istemediğiniz derecede buğday alırsanız 12,5 protein 250 dolar bandında. Yeni sezonda biraz daha altta bekliyoruz. Bu maliyetlerle, büyük ölçeklerle bizim çiftçilerimizin bunlarla rekabet etme şansı çok zor. Biz farklı modeller uygulamalıyız.
1: Ve orada yine dünyayla ayrıştığımız bir nokta belki, hani diyorsunuz ya siz buğdaydan kaçış var, üretim desen işte mısıra kayıyor. Ama Türkiye'de mesela o denklem de çalışmıyor su kısıtından dolayı.
2: Evet.
1: Hatta özellikle işte İç Anadolu başta olmak üzere su problemi olan yerlerde mısır üretimi desteklenmiyor, istenmiyor.
2: Doğru.
1: Dolayısıyla orada ithalat göze alınmış vaziyette.
2: Doğru.
1: Yerine ne koyabilir çiftçi burada? Hani akla soya falan geliyor ama.
2: Olabilir. Olabilir.
1: Bilmiyorum.
2: Yani şöyle, bir kere dünyada bizim gibi senede 300-400 milimetre yağış alan Kızıltepe, Diyarbakır, Bismil Ovası gibi yerlerde dünyanın hiçbir yerinde kimse mısır ekmiyor. Mısır ekilen yerler daha çok, bakıyorsunuz, ekilen yerlerde adam 800 milimetre ile 1200 milimetre arasında yılda yağış alıyor. Yeraltı suyunu kullanmıyor. Su maliyetleri çok sınırlı. Dolayısıyla o adamla rekabet etme şansımız çok az. Yani bizim bunları biraz çalışarak, bize uygun ne var? Yani biz neyi nasıl daha iyi üretebiliriz? Bunu çalışmamız lazım. Yani bizim de mukayeseli avantajlı olduğumuz birçok ürünler var. Yani bu ürünleri öne çıkarmalıyız.
1: Biraz ezberi bozmak gerekiyor.
2: Evet, ezberi bozmak lazım yani. Yoksa adamın atıyorum Brezilya, Arjantin'in iklim desenine mısır uyuyor, soya fasulyesi uyuyor, çekirdek uyuyor, şu uyuyor, bu uyuyor. Bizde o yani bizim desenimize uyan farklı şeyler var yani. Biz de bunları düşünmeliyiz yani. Yani bunlar üzerinde biraz çalışma yapmalıyız.
1: Hatta işte yeni değil ama son dönemde daha fazla konuşulmaya başlandı. Hayvancılık açısından silajlarda buğday ya da arpa silajı gibi. Hani mısır silajına takılıp kalmışız. Evet, orada bir oranlara baktığımız zaman belki daha cazip gözüküyor.
2: Çok doğru.
1: Ama realiteye de uymak gerekiyor.
2: Doğru.
1: Çok şimdi doğru. Yaklaşık 6 dakikamız kaldığı için siz biraz önce ihracatla ilgili böyle biraz karamsar konuştunuz. Orayı açalım istiyorum. Evet. Yani piyasa dinamikleri, fiyatlar, Türkiye'nin kendi ekonomik dengesi, işte kurların kur seyrinden tutalım da faiz politikasına kadar dış ticaretteki gelişmeler bize ne söylüyor? Onu önce isterseniz konuşalım sonra makarnaya geçelim. Tamam. Ya da birbirine de bağlı bir gerçi fark etmez.
2: Şimdi şöyle başta TMO ile başlarsak yani aslında çiftçilerimizi görüp konuştuğumuzda ben de isterim ki 400 dolar buğday fiyatı açıklansın. Yani 30-40 dekare ekmiş adamın maliyetlerini kurtarsın, biraz cebine para girsin. Ama bunu söylerken de bir yandan da sanayicimiz var. Yani sanayici buğdayı alıp bir şey yapacak. Ne yapacak? Bununla bisküvi üretiyor, bulgur satıyor, makarna üretiyor, un satıyor. Buralarda rekabetçi olmadığı zaman o zaman hiç kimse ayakta kalamıyor. Örnek verelim. Ya 3,5 milyon tona kadar çıkmış bir un ihracatımız vardı. Bu yıl 2 milyon tonun altında konuşuluyor. Burada ciddi bir düşüş var yani. Ne yapayım?
1: Dünya liderliği tehlikeye giriyor.
2: Bence dünya liderliği 1-2 yıl içinde kesinlikle tehlikeye girecektir. Maliyetleri bizden çok daha düşük olan Kazakistan gibi ülkeler, üretici ülkeler, Özbek vesaire de var ama
1: Mısır.
2: Mısır gibi bunlar yani bizim onun ihracatımızı elimizden alıyorlar yani. Bunu görmemiz lazım yani, gözümüzü kapatamayız buna. Diğer taraftan yani bugün 16.500 TL açıklanmış makarnalık durum buğday. Sanayici bunu alıp, yani biz İtalya değiliz ki. Yani İtalya bugün makarnasını çok daha pahalıya satarken biz bu fiyatlarla alıp rekabet etmeliyiz. Yani bugün Kanada'dan Dubai'ye, Mısır'a adam sert buğdayı alıyor ve senden daha ucuza senin makarna piyasana giriyor yurt dışında. Yani bu dengelerin hepsini toplu olarak düşünmek lazım. Bunu düşünmediğiniz zaman tamam verelim, yapalım, sanayicinin bütün sorunları sanayicinin kucağına atalım ama 3 sene sonra, 2 sene sonra bunun sorunlarını hep beraber yaşayacağız. Dolayısıyla bu sorunları iyi tetkik edip bunlar için nasıl çözüm yolları üretmeliyiz? Bunları düşünmeliyiz. Yoksa
1: yani dünyayla

0: rekabet edecek fiyatı oluştururken çiftçinin maliyetini aşağı çekecek ya da ölçeklendirerek destekleme politikasını ona göre hazırlayıp belki açıklanacak fiyat bugün 16,5 değil de 14,5 da olabilirdi. Evet. Ama maliyetler çok düşük olduğu için çiftçiyi memnun edebilirdi. Evet. O mekanizmayı kurmak lazım.
1: Doğru.
0: Diyorsunuz.
1: Örnek vereyim mesela bugün Sicirya'da buğday biçiliyor. Değirmenlere teslim fiyatlar 250 ile 270 euro. Yani İtalya makarnayı bizim iki katı fiyatımıza satarken girdi maliyetleri bizden daha düşük. Yani bunları hepsini düşünmemiz lazım. Veya İspanya'daki ve şeydeki İtalya'daki çiftçi neden bu fiyatlara üretebiliyor, para kazanabiliyor da bizim çiftçimiz kazanamıyor? Yani bu maliyet hesaplarını önüne koyup ya biz nerede hata yapıyoruz? Enerji maliyetlerimiz mi yüksek, su giderlerimiz mi yüksek, faiz riskimiz mi fazla daha fazla? Ya bunların hepsini ele alıp bu rekabetçiliği korumada, yani çiftçiyi daha fazla nasıl rekabetçi yapabiliriz ki bizim sanayicimiz de rekabetçi olabilsin dünya piyasalarında? Bu çok önemli bir nokta yani.
0: Peki son iki dakika, un tarafında böyle benzer tablo makarna içinde mi geçerli, orada farklı dinamikler var mı?
1: Şimdi İrfan Bey, makarna ihracatı aşağı yukarı 1,5 milyon ton.
0: İçeride 700 bin ton mu?
1: 700 bin
0: yani
1: ton.
0: 2 milyon ton.
1: Evet, 700-800 bin ton kadar da içeride tüketim var ama çok ciddi şekilde rekabet artıyor. Hem içeriden hem dışarıdan rakiplerimiz artıyor. Dolayısıyla buna çok dikkat etmemiz lazım. Türkiye'deki kurulu kapasite gün geçtikçe artıyor. Diğer ülkeler, Mısır gibi Afrika'daki bir sürü ülkeler kendi tesislerini kurmaya çalışıyorlar. Bunlar kurdukça bizim pazarımızı daraltıyor. Özellikle sadece fiyat odaklı pazarlara girdiğinizde ve sizin yerli girdi maliyetleriniz yüksek ise rekabet etme şansınız gittikçe azalıyor. Buralarda da risk görüyorum önümüzdeki yıllarda.
0: Bir örnek için son dakika, yani Güney Kore'ye mal veriyoruz. Evet. Örnek olarak ton bazında kabaca ne kadardan veriyoruz?
1: Valla şu anda Türkiye'nin sattığı en nitelikli pazarlara fiyatlar 700-800 dolar bandında.
0: Peki biz bunu paketli ya da işte İtalya stratejisiyle satmaya kalksak tonu kaça gelir?
1: Ya İtalyanlar 1200 ile 1530 euro arasında sattıkları fiyatlar var. Biz paketli ürün satıyoruz. Ama ülke imajı, İtalyanların bu konudaki reklam çalışmaları, ülke bazlı böyle stratejik noktalara girişleri dolayısıyla onların çok daha fazla para kazanmasına kazandırıyor. Bizim bu konularda ciddi bir çalışma yapıp ülke olarak reklamcılıktır, tanıtımdır vesaire bunu iyi uygularsak belki önümüzdeki dönemlere birim başına bizim satış fiyatlarımız yükselirse sanayicimiz de çiftçiden çok daha yüksek fiyatlara aldığında sorunsuz bir şekilde alabilir. Ama bugün aldığı fiyatlardan rekabette zorlandığı için bu sorunları yaşıyoruz da diyebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgi için. Önemli notlar. Aslında her bir başlığı ayrıca açarız önümüzdeki dönemde. Çünkü bu konuyu yazın çok konuşacağız gibi geliyor. Evet. Ama en azından hem hububat piyasasındaki gelişmeleri hem de aslında fiyat, maliyet, fiyat odaklı o bakış açısını biraz daha genişletip hatta işin pazarlama stratejisine kadar yeni bir oyun planına ihtiyaç olduğu aşikar. En azından bu sonucu çıkarttık biz kendi adımıza. Agroino Grains and Oilseeds Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Şaban Buttan'la birlikte bugün dediğimiz gibi tahıl piyasasını anlatmaya, aktarmaya çalıştık. Gelişmeleri zaten takip edeceğiz, paylaşacağız. Yarın da saat 12.30'da her çarşamba olduğu gibi Tarım Analizi'de karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam. Kamu spotu.
6: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak.

0: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan artık.
1: Abi, yaşasın
2: abi. O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de, bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
3: Bloomberg HT Radyo.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Önce şöyle hızlıca bir rakamlarla görünüme başlayalım. Süreyi iyi değerlendirelim. Çünkü hep kısa kalıyoruz. 13.872 puandan itibariyle Borsa İstanbul. Şöyle bir sektörel kırılımlara bakalım. Yatay pozitif seyreden bir görünümü var. Bankacılık tarafından destek bulan bir görünüm vardı. %2 geçen primlenmelerden bahsediyorduk erken saatlerde. Şu an %1,30 yukarı yönlü hareketli endeks seans devam ediyor. Bankacılık endeksinin seansı. Sınai tarafta %0,8'e gelen bir geri çekilme var. Mali taraftaysa tam tersi oranda yaklaşık bir yukarı yönlü harekete takip ediyoruz. Baktığımızda yine 13.600-14.200 aralığında hareket eden bir Borsa İstanbul dinamiği görüyoruz. Hizmetler, turizm, ulaştırma pozitif seyrediyor. Turizm erken saatlerde daha pozitif ayrışıyordu. Biraz oralarda da yukarı yönlü hareketin sınırlandığını takip ediyoruz. Şöyle bir hızlıca paralara göz atalım. Spot altının ons fiyatı $4,340'da. Petrolde geri çekilmeleri görüyoruz. Tabii özellikle bu jeopolitik taraftan gelen açıklamalar eşliğinde. Gerçi İran açıklaması da ekranda sağ tarafta görünüyor bir yandan. Samimi ABD müzakereler ilerler diye. Müzakerelerin seyri nasıl gidecek? Yeniden bir ufak çaplı ya da daha işte risk üreten sıcak çatışma olur mu olmaz mı? Özellikle İsrail'in tavrı ne olacak konuları masada durmaya devam ediyor. Ama an itibariyle dediğimiz gibi ılımlı açıklamaların petrol fiyatlarını aşağı çektiği bir görünüm var. $92.41'den geçiyor Brent petrolde işlemler. Amerikan tipi $90'ların altında. $89'dan işlemlerin geçtiği görünümde. Altın bir miktar sınırlı yukarı gitti. $4,338.75. Gümüş $68'ların üzerinde. Bitcoin $62,688'dan işlem görüyor diyelim. Böylece özetlemiş olalım ve integral yatırım araştırma uzmanı Yusuf Bedir'e gidelim. Her gün biliyorsunuz integral yatırımdan bir değerli arkadaşımız yayına katılıyor. Yusuf hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Şimdi tabii bizim içeride odağımızda bu hafta PPK'dan ne duyacağımız, Merkez Bankası'ndan ne işiteceğimiz var. Geçen hafta enflasyonu aldık, dün çekirdekle ilgili de işte görünümü takip ettik. Küreselde yine teknoloji ağırlıklı hareketler üzerinden bunun ön planda olduğu bir görünüm var. Bizde biraz daha sınırlı tabii bu etkiler ama baktığında... Fed'in Fed üzerinden beklentilerle şekillenen bir hareket olduğunu da belki daha doğrusu burada endişeler olduğunu da söylemek mümkün. Yani yüksek faiz devam ettiği müddetçe bir yandan da bu çok yüksek montanlı işte halka arzlar söz konusu. Orada bir miktar likidite sıkıntısı olur mu? Öyle bir endişenin de etki ettiği yorumlarını takip ediyoruz. Kabaca başlıklar böyle. Senin notlarınla devam edelim özellikle içeriye dair.
2: Evet, yani aslına bakarsak dün bankacılık endeksinde de yine bir yükseliş hareketi vardı. Zaten uygun seviyelerde görünüyordu. Yani genel olarak bu bölgelerden tepki alımları geliyordu. Yani çoğunlukla enerji maliyetlerindeki geri çekilmeye bağlı olarak bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Ve bu direkt olarak bankacılık sektörüne yansıyor zaten. Baktığımız zaman Brent petrolde de bugün zaten yine aşağı yönlü bir eğilim var. Piyasada bunu oldukça pozitif karşılıyor. Yani Mart'ta zaten tahvil getiriler hani kötü yerden kapatmıştı. O yüzden bankaların öz kaynaklarında sınırlı geri çekilmeler bile gözlemlendi yani bazısında. Umarım ki bu Haziran kapanışında iyi yerden kapatır ve finansallara da yansımış olur bu durum. Çünkü öbür türlü gerçekten hani bir karlılık var ama öz kaynak tarafında önemli ölçüde değişimler olmaması biraz kötü bir durum. Onun dışında bu hafta dediğin gibi PPK'yı takip edeceğiz. Yani bizim genel beklentimiz faizlerin sabit bırakılması yönünde ancak farklı görüşler de var. Açıkçası bu konjüktür çok değişmedi son açıklamalardan bu yana. O yüzden ben Merkez Bankası'nın hızlı bir adım atacağını düşünmüyorum. Zaten son atılan adımlarda biraz daha barış yönünde olduğunu gösteriyor bizlere Amerika'nın özellikle. O yüzden bence biraz daha bekle gör politikası uygulayacaktır diye düşünüyorum. Yurt dışına dönecek olursak orada da karışık bir seyir var. Yani aslında tepki alımları geliyor ancak yatırımcılar ikiye bölünmüş durumda. Bir taraf bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirirken diğer tarafta yapay zeka endişelerini taşımaya devam ediyor. Zaten yanılmıyorsam iki kurum biraz daha olumsuz tarafta olduğunu belirtti. Orada da Cuma günü açıklanan istihdam raporuyla birlikte biraz daha makroekonomik gerçekliklere dönülmüş durumda bence. Ve bu hafta da enflasyon verisini takip edeceğiz Amerika'da. Yine o veriye bağlı olarak yani fiyatlamalar gerçekleşebilir. Daha çok FED'e bağlı fiyatlamalar gerçekleşecektir diye düşünüyorum açıkçası.
1: Yusuf Beydir, çok çok teşekkürler. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Yusuf Beydir'in notlarıyla bir araya araya gitmiyoruz, stüdyoya dönüyoruz. Ben alışmışım tabii ayakta yaparken araya gitmeye. Kutay'a döneceğiz. Kutay, hoş geldin. Kutay Gözgör, Doktor Kutay Gözgör konuğumuz. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü.
3: Hoş merhaba. Hoş buldum Zeynep, teşekkürler.
1: Şimdi bugün iki konuğum da stüdyo konuğu. Dolayısıyla aslında reklam arasına biz ilk bölümden sonra gittiğimiz için biraz kafam karıştı. Şimdi hızlıca önce yine PPK beklentilerini sorarak başlayayım. Enflasyon verisini aldık geçen hafta. Baktığımızda sınırlı bir artıştan bahsetmek ama beklenti üstü bir artış olduğunu söylemek mümkün. Genel eğilime baktığımızda da yine yani kuvvetli kalmaya devam eden bir enflasyon görünümü mevzubahis. Bir yandan tabii önümüzdeki süreçte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de dikkat çektiği gibi eğer onun etkisi de bir 5 puan civarında gelecekse o zaman beklenti farklılaşması açısından, yıl sonu enflasyonu açısından nasıl bir görünüm belirginleşiyor, ne beklersin ve dolayısıyla bu eksende Merkez Bankası'ndan beklentilerini nasıl konumlandırırsın?
3: Aslında piyasa beklentisinin Sayın Şimşek'in söylediği şekilde oluştuğunu söyleyebilirim. Yani daha bir petrol az çok yaşanmasıyla birlikte biz de başta olmak üzere birçok zaten kurum enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti. Bununla beraber bize para politikası yönelik beklentilerimizi revize ettik. Yani İran-Amerika olayı olmadan önce ortalama 600 bas puanlık bir Merkez Bankası'na faiz indirim bekliyorduk. Sene başında konuştuğumuz, yine sizin de yaptığımız yayınlarda da benzer beklentimiz vardı ama şimdiki enflasyon görünümü, enflasyon beklentilerine göre bakıldığında para politikasında bir ayarlamaya gidilecek ve gidildiğini de görebiliyoruz. Yine faiz indirimlerinin devam edeceğini bekliyoruz bu sene içerisinde. Ama toplamda 300 bas puanlık bir indirim yapılacak. Şimdi o yüzden daha kısa vadeli biraz da orta vadeli para politikası beklentilerine yönelmek lazım. Çünkü dünyada da öyle oluyor. Aslında biz evet günümüzü konuşuyoruz ama günümüzde aslında daha çok beklentilere bakmak lazım. İlerleyen dönemde en azından 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık beklentiler bize neler söylüyor? Ona göre hareket etmek önemli olacak. Keza FED için de aynı şeyi konuşuyoruz. Örneğin Ağustos'ta faiz arttıracak mı sorusunu soruyoruz. Bizim Merkez Bankamızda bu toplantıda Perşembe günü sabit bırakmasını bekliyoruz ama ilerleyen süreçte ne olur dediğimizde yavaş yavaş gevşeme adımlarının atılmasını bekliyoruz. Yani özellikle Temmuz-Ağustos ayı içerisinde tekrardan repo ihalesinin açıldığını ve şu anki 40'larda olan fonlama oranının kademeli bir şekilde tekrardan 37'lere gelmesini, ardından da Eylül ayında başlayarak 100'er bas puanlı kalan 3 toplantıda toplam 300 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz ve yıl sonu enflasyon tahminimizi hemen hemen 129'lara yakın. Şu an itibariyle 128-80 civarlarında. Piyasa da aslında oraya yakınlaştı. Yani aslında sizin yayınladığınız, söylediğiniz, Sayın Şimşek'in söylediği beklentileri piyasa yavaş yavaş şekillendirdi. Zaten tahminleri oraya doğru almaya başladık. Tamamen aslında bu yine arz şoku kaynaklı bir görüntü. Ve para politikası da buna göre şu an ayarlanmış durumda. Dediğim gibi sene başına daha farklı bir, daha güvercin bir Merkez Bankası bekliyorduk. Şimdi de evet bir faiz indirimi olacak ama adımların biraz daha azaldığını, kısaldığını görüyoruz bundan sonraki süreçte. Bu da çok normal. Çünkü dünyada da şu an itibariyle enflasyon beklentileri bozulmuş durumda. Hani 2 ay önce şunu konuşuyorduk. Acaba kalıcı olacak mı? Artık bunu konuşmanın anlamı yok. Kalıcı oldu. Enflasyon beklentileri bozulmaya başladı. Amerikan Merkez Bankası, hatta Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırmasını bekliyoruz. Japonya'nın arttırmasını bekliyoruz. Acaba FED arttıracak mı diye konuşuyoruz. Bu da ciddi anlamda tabii ki varlık dağılımlarını da etkiliyor. Yani bugün altının baskılanması, ons gümüş tarafının yine baskılanması da bundan kaynaklı. O yüzden şu an merkez bankaları para politikalarında bir ayarlama yapıyor. Ve bu ayarlama bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor önümüzdeki süreçte. Tabii genel olarak bakıldığında gelişmiş ülkeler sıkılaşırken biz şu an biraz daha gevşemeyi konuşuyoruz.
1: Şimdi tam onu soracaktım.
3: Ama evet, bu da bakıldığında yine biz zaten uzun bir süreden beri sıkı görünümdeyiz. Yani ben mevcut para politikasının sıkı olduğunu düşünen taraftayım ve şu anki görüntüde yapılacak
1: enflasyon olan... Enflasyon yüksek seyrediyor.
3: Enflasyon görünümüne göre bir ayarlama yapılacak. Yani sene başında enflasyon tahminimiz 21'di. Yani 21-22 yıllık enflasyon beklentisi olduğunda para politikası ona göre ayarlarsınız. Eğer 28 civarına geldiyse para politikası ona göre hareket ettirmeniz gerekecek. Sadece adımlar küçülüyor.
1: Anladım. Zaten daha önceki Merkez Bankası toplantısı mesajlarında da adımların büyüklüğüne gidişata göre karar verilecek mesajı verilmişti. Peki ilk indirimi nerede beklersin?
3: İlk indirim yani resmi olarak indirim Eylül ayında 100 bas puanla beklerim. Ama gayri resmi yani bir fonlamayla birlikte onu, tekrardan fonlama açılacaktı. Şu an itibariyle repo ihalesi yapılmadığından dolayı üst banttan fonlanıyor. Ama bunda muhtemelen Temmuz ayı içerisinde veya Temmuz toplantısından sonra görme ihtimalimiz de mevcut. Yani ilk aslında genişim adım öyle atılacak. Ve metinde de yani sözlü yönlendirmede ondan sonra değişiklik olmasını bekliyorum. İlk indirimde muhtemelen Eylül ayında 100 bas puanla görme ihtimaliniz var. Sonra zaten Eylül, Ekim, Aralık toplantılarıyla da kalan 3 toplantı kalıyor. Ve bununla da birlikte toplam 300 bas puanlık bir indirim görebiliriz. Tabii çok toplantı da kalmadı. Şimdi Merkez kalmadı, Bankası 8'e düşürdüğü için daha önce 12 yapıyoruz. Son 2 yıldır 8 toplantı yapıyoruz. Aslında çok toplantı da kalmadığı için atılacak adımları da biraz daha öngörebiliyoruz. Çünkü çok fazla bir manevra yapılamıyor. Ara toplantının yapıldığını çok gördük bu 2 yıl içerisinde. O yüzden zaten toplantı sayısını da baz aldığımızda kademeli bir yani minik adımlarla faiz indirimi makul gibi gözüküyor. Mevcut enflasyon görünümü diyerek de hatırlatmakta fayda var. Çünkü her an yeni bir arz şoku veya benzeri olay da yaşanabilir.
1: Şimdi peki tam şunu soracaktım. Yani savaş başlığına dair uç riskler geride kaldı diyebiliyor muyuz? Yani değerlendirmenizi yaparken, beklentileri revize ederken burayı nasıl kerteriz alıyorsunuz, neye göre alıyorsunuz? Yani petrol şimdi yeniden 90 dolarların alt tarafına doğru çekiliyor. Buralardan ciddi sıçrama yapma riski var mı yeniden? Özellikle işte o doğan boşluk, işte arz sıkıntısı üzerinden gelebilecek bir senin tabirinle şok mevzubahis olabilir mi? Bu hesaplamalara ne kadar, fiyatlamalara ne kadar, nerede yansır?
3: Şimdi aslında ne kadar farkındayız bilmiyorum ama petrol anlamında hem okuduğumuz hem tecrübe ettiklerimize bakıldığında en büyük arz şoklarından biri. Belki de en büyük. Çünkü hiçbir zaman şunu konuşmuyorduk. Ne olursa olsun Hürmüz Boğazı gibi kanallar asla kapanmaz. Yani çünkü sigorta şirketleri vesaire de bunları hep düşünürdü ve buna göre karar alırdık ama öyle olmadığını gördük. Yani bu ciddi anlamda bir arz şoku ve en kötüsü geride mi kaldı diye sorduğunuzda şu an görüntüye bakıldığında evet. Çünkü hem arz ve talep görüntüsüne bakıldığında, özellikle talepte bir sıkıntı yok ama arz tarafına bakıldığında şu an günlük zaten 10 milyon varillik ciddi bir sıkılaşma söz konusu. Bundan 6 ay önce günde 4-5 milyon varil bir arz fazlalığı varken şu an noksanlığa gitmiş durumda. Birçok tesis vurulmuş durumda. Özellikle Körfez ülkelerinin üretiminde ciddi bir düşüş oldu ve bunların toparlanması kolay olmayacak. Ama bu bizim için artık yeni 140'lar 150'leri konuşacağımız bir senaryo değil. Mevcut arz ve talebe göre zaten piyasa şu an fiyatladı. Bence bundan sonraki daha istek ki özellikle kısa pozisyonların sayısına da bakıldığında traderların açtığı ciddi bir anlamda aşağı yönlü gideceğine dair kısa pozisyonlar da artmaya başladı. Çünkü yavaş yavaş dibi gördüğünden dolayı arz fazlalığının tekrardan geri geldiğini göreceğiz petrol tarafında. Ama ne zaman? Üçüncü çeyrekten önce çok zor. Çünkü şu anki görüntüye bakıldığında hala daha Hürmüz Boğazı kapalı. Üretim tesislerinde ciddi sıkıntılar var. Bunların açılması zaman alacak. O yüzden ortalama 84-85 belki 90'lara yakın bir petrol fiyatları Brent petrol için konuşuyorum. Şu an çok normal. 70 dolarlarını da görmemiz biraz zaman alacak. O yüzden yeni normal diyebileceğimiz bir seviye bekliyor bizi Brent petrol fiyatlarında. Tabii ki daha bundan kötüsü ne olur dersek o açısı savaşın daha da büyümesi, daha geniş bir çapa yayılması, dünyaya yayılması tarzı hikayeler
1: evet,
3: olacaktır.
1: Ama tabii yani,
3: bunun uzak ihtimal biraz daha.
1: Bunun uzak ihtimal olarak görmesinin temel nedenlerinden biri de Amerika'nın kendi iç siyasetindeki gelişmeler, bir ara seçim takviminin yaklaşıyor olması ve dolayısıyla bunun da Donald Trump'a yani Cumhuriyetçi Başkanı eksi yazdığının anketlerde de görülüyor olmasının bu savaşı çok uzatmak istemediklerini dair beyanatları biraz senin de dediğin gibi o taraf yani öyle bir büyük riski çok da fiyatlanmamasına sebebiyet veriyor sanırım. Şöyle bir dakika kaldı. Orada da sana bizdeki bu sene büyümeye de baktığımızda yine özellikle tüketim tarafından gelen bir hikaye var. Dolayısıyla yine bu seneyi de son 3 yılki temalarla mı geçireceğiz? Ne dersin?
3: Evet, benzer temadan belirli sektörler içerisine geçireceğiz gibi duruyor. Bu sektörler nedir dediğimizde reel bazlı ciro büyümesi en önemli baktığımız kalemlerden biri. Hangi sektördeki şirketler ya da hangi şirketler reel olarak cirolarını büyütebiliyor? İkincisi en azından FAVÖK marjları, enflasyon muhasebesi öncesi seviyelerinin üzerinde kalabilen şirketler var mı? Bunların sayısı da çok değil. Yani belirli sektörler, örneğin savunma sanayi, zaman zaman havacılık, perakende tarafı, sağlık sektörü, bunlar biraz ön plana çıkıyor. Ama tabii ki olay bazı sektörel dağılmalarda olacak. Mesela bankacılık endeksi çok ciddi bir satış yedi son dönemlerde. Özellikle Merkez Bankası beklentilerinden dolayı. Eğer yayının başında söylediğimiz hikaye olacaksa, yani ılımlı da olsa 300 bas puanlık bir indirim de olacaksa, bankacılık endeksi tarafında örneğin en dibi gördüğümüzü de konuşabiliriz. Orada da bir konsolidasyon süreciyle de önümüzdeki süreçte karşılaşabiliriz. O da endekse pozitif yansıyacaktır zaten.
1: Çok çok teşekkür ediyorum katıldığın değerli katkın için Dr. Kutay Gözgör, Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü konuğumuzdu. Bir araya gidelim, aranın ardından Murat Pekmezyen konuğumuz olacak, Link Bilgisayar Genel Müdürü. Görüşürüz az sonra.
0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
4: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Akbank.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
13: Reklam. Öncelikli yayın.
14: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Tekrar hoş geldiniz. Piyasa hattı devam ediyor. Murat Pekmez yan stüdyoda konuğumuz Link Bilgisayar Genel Müdürü. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız görüşmeyeli?
2: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Sağ olun. Şimdi birinci çeyreğin nasıl geçtiğini finansallarınız üzerinden bir konuşalım. Satış gelirleri artmış. Karlılık oranlarında güçlü bir sıçrama dikkat çekiyor. Net kar yılın birinci çeyreğinde öncekine göre %5,7, yılın aynı dönemine göre %272'nin üzerinde yükselmiş, 179.71 milyon TL'ye gelmiş. Yine FAVÖK marjına bakıyoruz, 8,5'muş bir önceki çeyrekte, 54 puan gibi keskin bir artış var burada da, %62,65 seviyesi.

0: ne gelmiş. Şimdi önce burada yani temel dinamikler neler? Hangi etkiler buradaki bu hem kardaki hem FAVÖK marjındaki dikkat çekici sıçramaya yol açtı?
1: Öncelikle bu imkanı tanıdığınız için teşekkür ederim. Link bilgisayar olarak bundan yaklaşık 2 sene kadar önce başlattığımız bir stratejik hamlemiz oldu. Bu stratejik hamle doğrultusunda da bulut teknolojiler, sürdürülebilirlik, savunma ve güvenlik alandaki projelerle beraber biz altyapımızı da geliştirdik ve değiştirdik. Buna paralel olarak da 2 yıldır yoğun çabalarımızın sonucunda ortaya çıkan ürünlerimizin satışıyla birlikte de bu rakamlara da ulaşabiliyor olduk. Özellikle ciromuzdaki artış geçen senenin ilk çeyrek dönemine göre artması ve bunun da dolaylı olarak hem karlılığımıza hem FAVÖK'e hem de net karımıza ciddi anlamda etkileri oldu. Sizin de belirttiğiniz üzere aktif büyüklüğümüz 2 milyar 249 milyon seviyelerinden 2 milyar 491 seviyesine geldi. Ciromuz %12'lik artışla 426 milyon TL seviyesinde, net karımız da 179 milyon seviyesinde. İşin güzel tarafı bu net kar marjımız da %13'ten %42'ye çıktı. Dolayısıyla 2 sene öncesinde başlattığımız ve stratejik olarak kendi içimizdeki yapmış olduğumuz dönüşümün meyvelerini almaya başladık.
0: Şimdi biraz onun örneklerini de verin. Yani hangi yatırımlar, hangi işbirlikleri daha doğrusu bu bilançoya yansıdı?
1: Tabii. Biz baktığımız zaman Link Bilgisayar bundan 3 sene öncesine kadar kapalı bir ekosistemden açık bir ekosisteme geçişini gerçekleştirdik. Bu bağlamda da Aselsan.net, Havelsan gibi değerli firmalarla ekosistemlerine girdik. Özellikle Aselsan.net'le geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz, geçen sene başlayan projelerimizi tamamladık. Oradan elde etmiş olduğumuz tesis güvenliği, akıllı trafik gibi projelerle ciddi anlamda bir ivme kazandık. Keza bulut teknolojilerine geçişte de kendi esas gücümüz olan ERP sistemlerinde, bulut teknolojileri geçişte de burada da ciddi iş ortaklıklarıyla belirli bir gelir düzeyi elde etmeye başladık ve burada da sürekli logaritmik olarak bir artış gelmesini bekliyoruz. Keza farklı üniversitelerle yapmış olduğumuz işbirlikleriyle de Doğuş Üniversitesi olsun, Okan Üniversitesi olsun, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi olsun, akademik olarak da yapmış olduğumuz çalışmalarında önümüzdeki dönemde tekrar meyvelerini toplamaya başlayacağız.
0: Şimdi o zaman Havelsan savunma Aselsan tarafında, Aselsan, Emniyet
1: Genel Müdürlükleri, belediyelere yapmış olduğumuz güvenlik, akıllı trafik projeleri bizim için ivme ve itici güç kazandırdı.
0: Bu sıçramanın ana unsurları bunlar mı?
1: Ana unsurlarının bir kısmı bunlar, evet.
0: Peki diğer kısmı, bir Mayıs ayında kapa bildirdiğiniz yine bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir firmadan kurumsal hibrit bulut ve güvenli, evet, sanal çalışma alanı dönüşüm projesi kapsamında 1 milyon doların üzerinde bir sipariş bildiriminiz vardı.
1: Bunlar dediğim gibi bizim 2 sene önce stratejik olarak belirlediğimiz hamlelerimizin bir parçası oldu. Bulut teknolojileri ve güvenlik alanındaki projeler bizim için çok önemli itici güç ve bunların da geri dönüşlerini toplamaya başladık. Belirttiğimiz projeleri yapabilir güce eriştik. Daha da büyük projeleri yapabilmek için sermayemizi de artırdık bu sene başında %4000 oranındaki bir artışla. Dolayısıyla artık Link birinci sınıf, birinci ligdeki olan oyunculardan biri ve hedefimiz de sürekli sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak Link'in önümüzdeki dönemlerde çok daha güçlü bir oyuncu olarak Türkiye'deki bilişim sektörü içerisinde yer almasını sağlamak. Bunun bir parçası olarak da bu sene bir ihracat hedefimiz var. Bunu da yakalamayı planlıyoruz. Özellikle bir başlangıç yaparak ondan sonra onun arkasında getirme amacındayız.
0: Şimdi yine bilanço kalemlerinize baktığımızda burada ticari alacaklarda bir yüksek oran dikkat çekiyor. %50 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Doğru mu telaffuz ediyorum?
1: Yaklaşık, evet.
0: Evet. Şimdi yani buradan bir risk doğar mı sorusu akla geliyor. Yani bunların realize olması geri dönüş süresi noktasında, yani bir nakit tehdidi doğar mı buradan?
1: Şimdi baktığımız zaman Link bilgisayar bugüne kadar dışarıdan hiç kredi kullanmamış ve krediye de ihtiyacı olmamış nakit olan bir firma, nakitte likitte kalan bir firmayız. Şimdi tabii ki her türlü alacağım bir riski var. Özellikle dünyanın bugünkü koşulları altında bir riskimiz var ama iş yaptığımız kurumlar çok ciddi kurumlar. Yani bu kurumlardan biz alacağımızı gecikmeli de olsa çok rahatlıkla alabileceğimize inanıyorum. Tabii ki bir riskimiz var ama bu risk bizi zor duruma sokacak, geleceğe yönelik planlarımızı aksatacak bir risk değil.
0: Bunu şundan soruyorum çünkü yani ticari alacakta duranların oranı nakitten daha yüksek görünüyor. Orada bir artış, orada da dikkat çekici bir artış olmuş son dönemde.
1: Yani dolayısıyla çok proje yapınca ve hızlı projeleri yerine getirince bunun geri dönüş süreçlerinde de belli bir vade gün süresi var. Şu an bir o vade günü içerisindeyiz ama bunun dönüşünü mutlaka alacağız.
0: Şimdi biliyorsunuz teknoloji tarafında en çok tartışılan meselelerden biri bu küreselde de. Çok yüksek montanlı yatırımlar, işte tarihi halk arzlardan vesaire bahsediyoruz. O yüksek yatırımların biraz da tabii dünyada borçlanma maliyetleri de bu kadar artarken, tahvil faizlerinin özellikle uzun tarafı yüksek seyrederken bu geri dönüş hızı konusunda endişeler de belirginleşiyor. O yüzden size de sorma ihtiyacı duydum bunu.
1: Şimdi dünyadaki küresel pazarın büyüklüğü esasında bilgi teknolojilerindeki pazarın büyüklüğü dün de TÜBİSAT'ta bir toplantıya katılmıştım. 5,5 trilyon dolar seviyesinde. Türkiye'deki bu pazarın büyüklüğü ise toplamda 50 milyar dolar seviyesinde, yani %1 civarındayız dünyadaki toplam bilgi teknolojileri hacmi içerisinde. Tabii ki bunun getirmiş olduğu bir takım avantajlar da var, dezavantajlar da var. Türkiye olarak hacim yaratmak durumundayız. Bu hacmi yarattığımız takdirde de ne teknolojik olarak ne insan kaynağı olarak hiçbir eksiğimiz yok. Dünyada geneline bakacak olursak. Dolayısıyla biz burada güçlüyüz. Türkiye olarak da güçlüyüz. Link bilgisayar olarak da bu süreç zarfında biz finansallarımızı sürekli izliyoruz. Sürekli kontrol altına alıyoruz. Müşterilerimize de sürekli temas halindeyiz. Özellikle alacaklarımızın takibi konusunda da çok sağlam bir ekiple onun da takibini gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla biz burada çok ciddi bir risk görmüyoruz. Az önce de dediğim gibi biz likitte kalan bir firmayız. Likitte kalmayı da seviyoruz biraz çünkü biz yatırım yapmayı ve yatırım yaparak büyümeyi de hedefledik. Bu sene sonunda inşallah 2 milyar TL civarında bir ciro yapmayı hedefliyoruz. Şeyimiz bu yönde, sürekli sürdürülebilir bir büyüme doğrultusunda da planlarımızı ve stratejilerimizi sürekli gözden geçiriyoruz.
0: Bu konuştuklarımız dışında gündemde olan siparişler var mı?
1: Elbette çok sayıda biz ihaleye katılıyoruz. Bu sene içerisinde yine çok sayıda ihale kazandık ve bundan sonraki ihalelere de katılacağız. Orada da beklentilerimiz var. Özellikle belediyelerin, emniyet genel müdürlüklerinin farklı illerdeki ihale ve takiplerini gerçekleştiriyoruz.
0: Temettü politikanız ne?
1: Şimdi şöyle, biz büyümeyi hedefledik. Büyümeyi hedeflerken de dışarıdan kredi kullanmak istemiyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla büyümeyi hedefliyoruz. Çünkü baktığınız zaman yaptığımız işler tamamen bir mühendislik işi ve mühendislerle beraber çalışmak zorundayız. Ve kaliteli mühendislerle beraber çalışıyoruz. Son derece güçlü bir mühendis kadromuz var. Bu mühendis kadromuzun da bize katkılarıyla beraber biz yatırımlarımızı tamamen bu arkadaşlarımızın ve teknolojinin üzerine gerçekleştiriyoruz. Yapay zeka çıktı ama yapay zeka çok kolay ve basit, hemen anlaşılacak bir olay değil. Bunun eğitimi ve bu konuda uzman ekiplerin de sistemimize, Link bilgisayara katılmasıyla beraber tabii ki burada giderlerimiz de artıyor. Ama biz dediğim gibi bütün kazancımızı kendimizi geliştirmek, Link'i sürdürülebilir bir büyüme hedefi içerisine gittikçe yukarıya taşımak arzusundayız.
0: Son bir soru, bir dakikalık bir cevap rica edeceğim sizden. Şimdi yeniden enflasyonist risklerin yukarı yönlü seyrettiği, dolayısıyla da hani bu dezenflasyonist süreçlerin biraz daha uzadığı, yani faiz indirme vesaire, yüksek faiz ortamı, yüksek enflasyon ortamı. Buradan yani marjlarınızı negatif etkileyecek bir risk görüyor musunuz? Bir etki hesabı yapıyor musunuz?
1: Şimdi tabii ki şöyle, enflasyon artması bizim açımızdan iyi bir şey değil. Biz çünkü enflasyon artışını birebir fiyatlarımıza yansıtmıyoruz. Bunu kademeli olarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Müşterimize de bunu yansıtırken hem kendi maliyetlerimizi biraz düşürmeye çalışıyoruz, hem de onlara ekstra bir katma değerli ürün olarak ne sunabiliriz diye düşünüyoruz. Yapay zeka da buradaki önemli parçalardan bir tanesi. Mevcut ürünlerimizin içerisine biz yapay zekayı da katarak onlara bir ekstradan bir kazanç sağlamayı hedefliyoruz. Dolayısıyla biz enflasyonu sürecek katma değerli bir takım ürünleri sistemimizin içerisinde by default olarak vererek sağlamaya çalışıyoruz.
0: Murat Bey çok teşekkür ederim. Sorularımızı yanıtladığınız için Link Bilgisayar Genel Müdürü Murat Pekmezyan konuğumuzdur. Londra'ya gidelim. Ceren hoş geldin. Avrupa piyasalarına dair notlarını alalım.
2: Zeynep merhabalar. Bugün Avrupa borsalarında İngiltere hariç iyimser bir seyir var. Özellikle küresel risk iştahındaki iyileşmenin yanı sıra İtalyan bankacılık sektöründeki birleşme ve satın alma söylentilerinden faydalanmaya devam ediyor Avrupa endeksleri. Dün de İtalya borsası daha güçlü bir performans sergilemişti Avrupa'nın genelinden. Bugün de İtalya borsası %2'ye ulaşan primle en hızlı yükselişin yaşandığı endeks durumunda. İtalyan banka Monte dei Paschi için olası bir teklif savaşına yönelik beklentilerin bankacılık sektöründe yükseliş tetiklemesi bunda etkili oldu. Sigorta ile beraber bankacılık endeksi en hızlı yükselen sektörler arasına yer alıyor. Monte dei Paschi hisseleri ise bugün %3 civarı primli. Çünkü bankayı satın alma yarışında bulunan Intesa San Paolo'nun CEO'su olası karşı tekliflere yanıt vermeye hazır olduklarını sinyalini verdi. Aynı zamanda Unipol hisselerinde hızlı bir yükseliş var. Intesa'nın teklifinin başarılı olması halinde sigorta şirketinin Monte dei Paschi markasını ve bazı varlıklarını satın alabileceği beklentisiyle %5'in üzerinde primli. Bu da sigortacılık endeksini yükseltiyor. Diğer tarafta bugün sağlık hisseleri kötü performans sergiliyor. GSK ilaç şirketinin Novalent'i 10,6 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almaya kabul etmesinin ardından hisseleri %3'e yakın değer kaybediyor. Diğer tarafta piyasaların odağında Orta Doğu'daki çatışmalar kalmaya devam ederken burada Trump'tan gelen açıklamaları takip ediyoruz. Trump, İran ile savaşın sona ermesine yönelik ilerleme kaydedildiği iddiasını ineledi. Petrol fiyatlarında aşağı yönlü bir seyir var. Brent petrolün varili 92 dolar seviyesine gerilemiş durumda. Diğer yanda gözler bu hafta Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası kararında olacak Avrupa'da. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın Perşembe günkü toplantısında 3 temel faiz oranında 25 bas puanlık faiz artışına gidebileceğine artık kesin gözle bakılıyor diyebiliriz. Tabi bazı kurumlar 2 faiz artışı bekliyor. Burada kurumların beklentisine baktığımız zaman mesela ABM AMRO bankadan Haziran ile Temmuz toplantılarında faiz artırımlarının gelmesini, mevduat faizinin Temmuz'da %2,5 seviyesine yükselmesini bekliyor. Kurum enflasyonda ikinci etkilerinin sınırlı kalmasını ve 2027'nin başına gelindiğinde bankanın enflasyon görünümüne yeterince güven duyarak faizleri kademeli bir şekilde nötr politika seviyesine geri çekebileceği öngörüsünü paylaştı. 2027'nin ilk ve ikinci çeyreğinde birer faiz indirimi bekliyor. Yani 2027 yılında 2 faiz indirimi beklentisi var bankadan. Diğer yanda Commerzbank Eylül ayına kadar 25 bas puanlık faiz artışını olası görüyor. Ancak piyasaların şu anda fiyatladığı şekilde yıl sonuna doğru 3. faiz artışı ihtimalinin oldukça düşük olduğunu da vurgulamış oldu Zeynep.
0: Burada bitirelim piyasa hattını. Birazdan iş dünyası var. Alara Akgün gelecek. Görüşürüz. Hoşçakalın.
3: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
4: Reklam.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
4: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız ve sanayicinin nabzını tutmak üzere çok değerli bir konuğumuz hattımızda bizlere eşlik ediyor. Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı ve TOP Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar bizimle. Ender Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler Ender Bey. İyi haftalar dileyelim şimdiden sizlere de. Aslında sizinle daha önceki yayınlarımızda nefes kredisi gelecek mi, yolda mı, sanayiciye bir nefes daha gelir mi sorularını çokça konuşuyorduk. Şu an bakıldığında ise yeni bir başvuru sürecinin dün başladığını gördük. Tabii detayları biraz sizden dinlemek isteriz. Hem bir sanayici olarak hem de TOP Yönetim Kurulu tarafında bir şapkanız olarak. Şimdi bakıldığında KGF ve Bankalar İşbirliği ile TOP 25 milyar liralık ilk etapta toplamda 100 milyar liraya varan bir nefes kredisi paketi daha sisteme sunmuş durumda. Uygun koşullu finansman paketi şu zamanda finansmana erişim zorluklarında sanayiciye nefes olma sürecinde aslında çok büyük bir gündem taşıyor. Bir tarafta reskont kredi limitleri artırılır mı derken diğer tarafta nefes kredisinin geldiğini duyduk ve peki 8 Haziran'da yani dün başlayan talepler şu an nasıl şekilleniyor? İlk günde biz bittiğine şahit olurduk. İkinci pakette yani bu hafta gelen ilk etapta nasıl bir taleple karşı karşıya kaldınız?
2: Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki bu nefes kredisinin uygulamaya devam etmesinin sebebinin altındaki en büyük nedenlerden bir tanesi KOBİ'lerimizin ve sanayicilerin krediye ulaşımdaki zorluklarından ortaya çıktı. Burada ben Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat Sarcıklıoğlu'nun başkanımızın başkanlığında Kredi Garanti Fonu Başkanımız, bankalar ve tabii ki bu olaya izin veren Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkür etmek istiyorum. Geçen yıl biliyorsunuz 105 milyar lira civarında 3 aylı takvimde bir kredi çalışması yapılmıştı. 61 bin firmaya yakın top üyesi firma buralardan bu kredilerden yararlandı. Bu dönemde yine 100 milyar liralık bir

0: kredi hedefi var. Bunun ilk dilimi 25 milyar liralık kısmı bu hafta pazartesi günü uygulamaya başladı. Buradaki 24 ay vadeye kadar yıllık %36, 24 ay üzerindeki vadelerde ise yıllık %34 gibi bir faiz uygulamasıyla KOBİ'lerimiz ve sanayicilerimiz, top üyeleri bu krediden istifade edebilecekler. Burada 6 ay ana para ödemesiz bir dönem dahil toplam azami 48 yıl, yani 4 yıla yakın bir vadeyle krediyi kullanabilme imkanı var. Bu yılki dönemde bir firmanın kullanabileceği azami kredi miktarı 3 milyon lira olarak belirlendi. Başvurular için de bir konsorsiyum bankaları oluşturuldu. Akbank, Denizbank, QNB, Ziraat Garanti, Halk Vakıf Bank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım Bankaları şubelerine sanayicimiz veya KOBİ'lerimiz bağlı bulundukları odalardan bir belge alarak, yani TOB'un üyesi olduğunu belirten bir belge alarak bu bankalardan bu kredileri kullanabilme imkanı var. Tabii ki daha 8'inde başladığı için bugün de 2 gün geçti üzerinden. Çok yoğun bir talep var. Dün hatta birkaç sanayici dostumuz beni aradılar. Ben de sordum bankalara. Bankalarda gelen talepleri yeni sisteme giriyorlar. İlgili kredi garanti fonuna gittikten sonra onaylanmasına müteakip bu krediyi kullanacaklar. Hayırlı olmasını diliyorum.
1: Peki aslında ilk fazla bakıldığında şirketler gittiğinde ilk günden bittiğine dair haber başkanı biz çok kez sizlerle de ekranlarda konuşmuştuk. Peki şimdi bu ikinci kredi paketinin ilk etabında böyle söylemlerle karşı karşıya kalındım. Yani talep bu denli yüksek mi ve ilk günden biten bir süreçle karşı karşıya kalacak mıyız sizce?
0: Şimdi ilk günden bitmesini hemen görmek doğru bir şey değil ama talep çok olduğu için bütün bu bankalara da hangi KOBİ'mizin, hangi sanayicimizin veya ihtiyaç sahibi olan firmalarımızın nereye müracaat edebilmeleri için 7-8 tane banka var. Bunlar ilgili şubeleri alıyorlar. Prosedür gereği kredi garanti fonuna ilettikten sonra onayına müteakip kullanıyorlar. Bunun ilk günden bitebilmesi diye bir şey söz konusu değil ama talep çok olduğu için herhalde bir hafta 10 gün içinde geçen kredi tecrübelerimizden kaynaklandığına göre bu sürede bitecek ama biter bitmez ikinci 25 milyar liralık, üçüncü 25 milyar liralık ve dördüncü 25 milyar liralık diğer dilimlerde açılarak piyasaya 100 milyara yakın bir kredi kullandırılması hedeflendi, planlandı. Az önce de ifade ettim, geçtiğimiz yıl 2025 yılında 61 bin firmamız bundan istifade etmişti. İnşallah bu dönemde yine 60-70 bine yakın bir firmanın kullanacağından eminiz. Ama şunu da söyleyelim, TOB'un 2 milyon 200 bine yakın üyesi var. Tabii evet. Ki limitler belli olduğu için herkese bu kredi imtihanı kullandırabilmek de maalesef söz konusu olmuyor.
1: Peki ikinci etabın ne zaman başlamasını öngörüyorsunuz? Geçtiğimiz hafta Cuma günü sevgili Hakan Ülken'le yaptığımız bir röportajda, sohbette kendisi de TOB Yönetim Kurulu üyesi sizin şapkanızın altında. İkinci haftalarda tekrardan ikinci faz çıkabilir demişti. Siz yakın zamanda ikinci etabın tekrardan piyasaya sürülmesini öngörüyor musunuz?
0: Tabii öncelikle bu birinci fazın bitmesi lazım. Bunların hepsi kayıtlar içinde. Biz de bunun tamamının kullanıldığını ilgili mercilere ilettiğimizde tekrardan alacağımız onayla arkasından ikinci fazında devreye girmemesi için hiçbir sebep yok. Çünkü bu adı üstünde nefes kredisi, bir can suyu kredisi. Sistemin için 100 milyar liralık ilave bir kaynak giriyor. Böyle büyük bir ekonominin içinde büyük bir para değil ama ihtiyacı olanların da bir nebze olsun sıkıntısını hafifletecek, evet, ve çözüm bulabilecek olan bir rakam olduğunu düşünüyorum.
1: Tam da bu konuya değinmek isterim ki sizinle daha önceki sohbetlerimizde 100 milyar lira olur mu acaba Ender Bey dediğimde aslında biz daha fazla isteriz limiti fakat biz belirlemiyoruz demiştiniz. Gerçekten de 100 milyar liranın olduğu bir paketle sizinle beraber karşı karşıya kaldık ve programda bugünü konuşuyoruz. Tabi geçtiğimiz pakette 3 milyon liraya kadar finansman KOBİ'lere sağlanacağı ayrıştırıldığında konuşuluyordu ve geçmiş kredilerde programlarda bazı işletmeler bankaların ek temin, minat, limit ve risk değerlendirmesi sebebiyle kredi erişmekte zorlandıklarının altı çizildiğini çokça konuşmuştuk. Peki şimdi KOBİ'lerde bu imkanın tabana yayılması

0: için nasıl bir ek güvence veriliyor ve bu süreçte 60-70 binlik bir firmanın daha yararlanması gerekebileceğini, hatta bu konuda bu kadar firmanın da yararlanabileceğini öngörmüşsünüz. Burada nasıl bir güvenceyle bu ilk etap piyasaya çıktı sizce?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, bu kredinin dağılımı, dağıtımı büyük şehirlerde olacak diye bir sistem yok. Türkiye'deki bulunan tüm...

0: bütün bu bankaların, Ziraat Bankası'nın, Vakıf Bankası'nın, Halk Bankası'nın ve diğer Akbank, Deniz Bank'ın belki şubeleri şey olabilir ama devlet bankalarımızın her ilimizde, her ilçemizde şubeleri olduğu için bütün herkesin aynı anda başvuruda bulunabilme imkanı söz konusu.
1: Peki bu olanların hangi kaynaklara yönlendirilmesini planlıyorsunuz? Çünkü geçtiğimiz günlerde de aslında EPSO 2025 yılı 100 Büyük Sanayi Kuruluşu programını açıkladınız ve altında çok önemli detayların da yattığı 2025 yılı tablosunu gösteren bir araştırma ve rapor olmuştu. Burada bakıldığında net satışlarda %24,5'luk bir artışa rağmen reel bazda ise %0,9'luk bir düşüş olduğunu 2025 yılında gördük. Peki bu krediyle beraber hangi alanlara sizce yatırımlar artar ve kredi kaynakları aktarılırsa 2026'da daha farklı ve daha olumlu bir tabloyla karşı karşıya kalırız sizce?
0: Şimdi benim o dün açıklamış olduğum basın toplantısında yaptığım detaylara girdiğimizde sizin ifade ettiğiniz gibi %23, %24 gibi satışların artırıldığını görüyoruz. Ama tepe tüfe ortalamasının %29,5 olan bir ortamda %24'lük artış bir kere tepe tüfe ortalaması kadar firmalarımız satışlarını arttıramadığını ifade eden bir çalışmadır o. İkinci önemli konu burada sanayicilerin yaşamış olduğu sıkıntı. Bakın biz sanayicileri, ben de 50 yıldır bir sanayici olarak şunu söyleyeyim. Güncel yüklerimiz nedir diye baktığımızda enflasyonun yaratmış olduğu yükler var. Faizlerin yarattığı finansman maliyeti var. İş gücü maliyetleri, ham madde maliyetleri, enerji maliyetleri, ikiz dönüşüm maliyetleri gibi alt alta sıralayabileceğim maliyet artışları var. Bir de ihracat yapan firmalarımız var. Geçen seneki dövizin artış oranlarına baktığınızda %20 civarında ama tepe tüfe ortalaması %29 veya enflasyon rakamımız %31 olduğu bir ortamda ihracatçının %20 kurun arttığı bir dönemde bu enflasyonda maliyetlerini karşılayamadığını ifade ettim. O açıdan mutlaka enflasyonun da enflasyona yakın bir kur artışı ihracatçıyı belirli bir oranda destekleyecektir. Hı hı. Bunun için tedbir alınmasının doğru olduğunu ifade ettim.
1: Toplantıda bir diğer önemli aslında söylemeniz de uzun zamandır konuştuğumuz sarmaldı. Faiz, ücret artışı ve enflasyon sarmalından çoğunlukla şirketlerin çıkamadığı bir dönemde hala kaldığımızı konuşuyoruz. Peki bu sarmaldan çıkmak için nasıl bir adım atılması gerekiyor? Ve aslında bakıldığında OECD raporlarına göre küresel devlet teşvikleri 2009 finansal krizinden bu yana en yüksek seviyeye bu dönemde çıkmış durumda ki bizim de hem Merkez Bankamız hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen aslında azımlar teşviklerinde tabana yayıldığını yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Peki bu sarmalı kırmak ve çıkmak için en öncelikle aceliyetsizce sanayici nezdinde nedir?
0: Şimdi bizim sanayicilerin daha doğrusu bir iş adamının her şeyin başında görmek istediği istikrar, öngörülebilirlik bu birinci derecede değerlendirilmesi gereken konu. Mesela bir konu daha var burada açıkça onu da ifade etmek istiyorum. Biz şimdi güneş enerjisi yatırımları yaptık.
1: Evet.
0: Mayıs ayında yeni bir uygulama çıktı. Saatlik mahsuplaşma yöntemi. Şimdi bu saatlik mahsuplaşma yöntemi normalde 5 yılda 4,5-5 yılda amorti edecek olan bir yatırımı 8,5-9 yıla çıkardı. Dolayısıyla yapılmış olan yatırımların kararları alındığında o sistemin artık devam etmesi lazım. Yani maç oynanırken kural değişimi gibi bir şey söz konusu oluyor. Bunların yaşanmaması gerekiyor. O açıdan mevcudun korunması, yani mevcut sanayicinin korunabilmesi için mutlaka ve mutlaka bu kurların ihracatçılara özellikle belki de farklı bir kur uygulamasıyla bir destekle mutlaka yapılması lazım. Başka türlü devam ettirebilir, sürdürülebilir olması çok zor oluyor. Olacak.
1: Bu konuya örnek verirsek aslında döviz dönüşüm desteği Temmuz ayına kadar 3 aylık bir süreçte uzatılmıştı Ender Bey ve %3'lük de bir prim vardı. Bunu birçok sektör temsilcisi ve sanayici %10'a kadar çıkartılması nezdinde programlarımızda söylüyorlardı. Siz de aynı kanıda mısınız ve bunun yanı sıra daha farklı bir adım bekliyor musunuz bu alanda?
0: İşte mesela diğer arkadaşlarımızın da söylediği gibi bu desteklenme modellerinden bir tanesi. Belki %3 yerine %10 yapılabilir. Daha farklı bir kredilendirme desteği sağlanabilir. Ama burada rekabet

0: şansını bizim elimizden kaçırmamak lazım. Çünkü dışarıdaki bir firmaya maliyetlerinizi tutturamadığınız sürece belirli bir noktaya kadar başa baş satarsınız. Ama zarar etmeye başladığınız zaman o pazardan çıktığınızda tekrar aynı pazara girmenin maliyeti çok daha yüksek oluyor. O açıdan üreticinin desteklenmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. İhracatçının tek sıkıntısı bugün kurların enflasyonun altında kalması.
1: Çin'in de agresif fiyat politikasıyla beraber ihracat rotalarında bir değişim olduğunu ve bu jeopolitik tansiyonun bu denli arttığı bir dönemde rotalardaki değişikliğin de bizim için bir fırsat mı acaba risk mi olacağı da çok büyük bir gündem yaratıyor diyebiliriz bu tarafta. Tabii içeriye bakıldığında Ender Bey, geçtiğimiz hafta enflasyon rakamlarını aldık fakat takvim etkisiyle ilk 5 aya bakmak daha sağlıklı olabilir. Konuklarımızla hep bunu konuştuk. Bir diğer taraftansa bu hafta faiz kararı gelecek. Sanayici yüksek enflasyon yüksek faiz ortamında nasıl adım atmalı ve şu an faiz tarafında nasıl bir beklentisi var? Enflasyonla mücadele tarafında üretimdeki daralmayı engelleyecek nasıl bir adım bekliyorlar şu an?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, mevduat faizleri bugün bankaya para yatırsanız 43 ile yatırabiliyorsunuz. Bunun %17,5 stopajını düştüğünüzde yaklaşık %35 civarında net geliyor. Yani %35 bankanın mevduata para ödediği bir ortamda kredi faizleri bunun çok üstünde olacağı kaçınılmaz. Piyasaya baktığımızda da kredi faizlerinin %50'nin üzerinde olduğunu görüyoruz. Öncelikle tabii ki enflasyon aşağı düşecek ki faizler de aşağıya doğru inecek. Geçen sene 31 ile kapatmıştık biz yıl sonu itibariyle. Bu sonraki hedefimiz işte bu savaşın çıkmasından dolayı Merkez Bankamız yeni baştan revize etti.
1: Evet.
0: Enflasyon oranlarını. Yine ben yıl sonu itibariyle şu anda bir faiz arttırımı bilmiyorum yapılır mı? Önümüzdeki süreç turizm gelirlerinin yoğun olduğu bir dönemin içindeyiz. Döviz girdisi daha fazla olacak bu süre içinde. Ama tabii ki alım gücü de düşüyor. Bu açıdan belki bu faiz indirimini bu ayda pas geçebilirler. Ondan sonraki aylarda aşağıya doğru inerse, enflasyon da aşağı doğru çekersek tek bizim sıkıntımız Türkiye'de herkesin, yani çalışanın da memurun da işçinin de işverenin de herkesin ortak problemi enflasyon. Yani enflasyon düştüğü müddetçe bu ülkede çok iş yapıldı geçmişte, bundan sonra da yapılacak, şu anda da yapılıyor.
1: Kredi maliyetlerinin yüksekliğinden bahsetmişiz. Yüksek kredi maliyetlerinden dolayı reskont kredilerin talebinde son dönemde oldukça arttığını gördük ve reskont kredi limitleri sabah saatlerinde artık biter duruma geldi ve tahsilatları sorduğumuzda Kasım ve Aralık aylarına işaret edildiğini de haber manşetlerinin okumuş durumdayız. Peki bu süreçte bu limitler artırılmazsa ihracat ve sipariş tarafındaki performans nedeni ilerler ve siz yakın zamanda bu limitlerin artırılmasını öngörüyor musunuz?
0: Şunu söyleyeyim, bakın Merkez Bankamızın aldığı kararlar enflasyon aşağı indirilebilmesi için bankaların kredi büyümesiyle ilgili önemli tedbirler aldı ve bunu da iki hafta önce açıkladılar. Belirli cezai şartlar var. Özellikle evet. Tüketici kredileri, konut kredileri, taşıt kredileri gibi krediler söz konusu değil. Artı olarak şirketlerin de krediye ulaşımındaki çünkü bankalarda para var, bunu satmak istiyorlar ama faiz oranları yüksek. Yani 50 ile 50'nin üzerindeki faiz oranını sanayicinin o krediyi alarak işin için çevirip para kazanabilme imkanı şu anki ortamda söz konusu değil. Bunu çevirebilme diğer yönü nedir? İhracatçılar Merkez Bankası reskont kredisi kullanıyorlar. O tabii ki çok cazip, rakamları çok düşük, faizi peşin ödenmiş olmasına rağmen piyasa fiyatlarının çok altında. Ama orada da belirli bir limit var. Ama Sayın Bakanımız reskont kredilerin miktarlarının artırılacağını ifade etmişti. Tabii ki bankalarda günlük gelen taleplere göre elindeki kotaları firmalar dağıtımını günlük olarak yapıyorlar. Yetiyor mu? Aynı bizim nefes kredisi gibi yetmiyor.
1: Tabii burada kredi erişimi konuşurken bir diğer sorunun da atıl kapasite olduğunu çokça konuklarımıza değerlendiriyoruz. Bakıldığında pandemi zamanı artan taleple beraber kapasite artışına giden birçok niş ürün üreten firmanın olduğunu görmüştük ve şu an aynı talebi

0: Göremeyince makine bantlarının eskidiğine dair birçok haber başlığını da okuyoruz. Diğer taraftan altı kapasiteyi de bu süreç arttırıcı bir duruma doğru ilerletiyor. Peki şu an İzmir tarafına odaklandığımızda Ege bölgesinde altı kapasite hangi boyuta ulaşmış durumda Ender Bey?
1: Şimdi atıl kapasiteyi ben size şöyle söyleyeyim. 2022 yılında %77 olan kapasite kullanım oranı 2025'e geldiğimizde 74.3 seviyelerine indi. Dolayısıyla kapasite kullanım oranlarında bir düşüş söz konusu. Evet. Bir de yine PMI endekslerine baktığımızda 2022'de 48.2 olan PMI endeksimiz 2025 yılı sonu itibariyle 47.3'e düştü. Dolayısıyla 50 bandının üzerinde olması gereken PMI, %75 ile 80 arasında olması gereken kapasite raporları da hedeflediğimiz oranın altında maalesef. Bu İzmir'in de bir farkı yok. Yani Türkiye'deki konum neyse bizdeki göstergeler de buna paralel eşit bir şekilde gidiyor.
0: PMI rakamlarını konuşurken tabii Mayıs ayında rakamın daha farklı bir tabloyla karşımıza geldiğini gördük. Nisan'da sert bir düşüş vardı fakat Mayıs'ta endişeden kaynaklı stok üretimiyle beraber bir artışa sebebiyet verdi ve 50 eşik değerin biraz altında 49 puanlara gelmiş durumda. Peki siz bu süreçte Haziran'da da aynı tablonun devamını öngörüyor musunuz? Çünkü küresel tarafta jeopolitik tansiyonda birçok değişiklik meydana geliyor. Bunların da PMI rakamlarını etkilediğini görüyoruz tabii ki.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, Mayıs ayı tabii bayram ayıydı. 1 Mayıs, 19 Mayıs arkadan 10 günlük bir bayram süresince baktığımızda 15 güne yakın bir süre çalışıldı. Diğer günler maalesef tatille geçen bir süreydi.
0: Evet.
1: Mayıs'ı bir baz almak doğru değil. Ben tabii ihracatımız da düşük çıktı o ayda, ithalat da düşük çıktı. Ama şeyde Haziran'dan itibaren rakamların daha olumlu hale geleceğini, düzeleceğine inanıyorum. Mayıs bana göre gösterge ayı değildir.
0: Haziran'daki rakamlara bakmamız gerektiğini söylüyorsunuz. Evet.
1: Evet, Haziran daha olumlu ve güzel çıkacak.
0: Daha pozitif bir tablo öngörüyorsunuz. Evet, Ender Yorgancılar çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için kolaylıklar dileyelim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, iş dünyasını noktalıyoruz. Aranın ardından Çağlar Kuzlukluoğlu akıllı parayla karşınızda olacak. Bence bir yere ayrılmayın.
2: Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Haftanın ortasına doğru ilerliyoruz. İkinci işlem günündeyiz ve piyasalara baktığımızda bugün Borsa İstanbul'un özellikle BIST 100 ve BIST 30 tarafında negatif tarafta olduğunu, ancak sınayide %1'in üzerinde düşüşle dikkat çektiğini izliyoruz. Tersi bankacılıkta da %1'e varan yukarı yönde değişim olduğunu izlediğimiz dakika ve saniyelerden geçiyoruz. Ulaştırmada da %0,40'lar civarında yukarı yönde değişim var. 104 milyar TL'lik bir hacim var şu anda BIST 100'de. Dolar TL'de de 46.11 seviyesinin üzerindeyiz. CDS'imiz yine 240'ın biraz gerisine geldi. Altın ve gümüşte çok yatay da olsa bir miktar daha pozitif taraftaki görünüm dikkat çekiyor. Dün özellikle altına dikkat çekmiştik. Aşağı yönde gelmiş olduğu seviyeler açısından 4.300 dolarları telaffuz ediyoruz. Bugün 4.340 doların üzerine geldi. Gümüşte de 68.5 dolara doğru hareketlik var. Bitcoin yine düşüşte %1'in üzerinde 62.780 dolarlarda. VIX endeksi 18'e doğru yavaş yavaş çekildi. Kısa bir özet yapalım. Çünkü Bloomberg muhabiri ve özellikle son dönemde izlediğimiz mega halka arzlarla ilgili konularla ilgili yanıt alacağımız Jan Patrick Barnett bizlerle. Hi Jan Patrick, what do
2: Jan Patrick, merhaba. Mean for the son mega IPOs? Piyasa dalgalanmaları mega halka arzlar için ne anlama geliyor? Evet, çok güzel bir soru oldu bu. Baktığımızda yapay zeka hikayesi hala sevilen bir hikaye. Ölçeklemeler devam ediyor. Halka arzlar da gerçekten ciddiyetini ve önemini korumayı sürdürüyor. Ki cuma günü piyasalar düşüş yaşadığı zaman belli yatırımcılar ne kadar risk almak istediğini ciddi bir şekilde sorguladı. Önümüzdeki hafta ve ayları düşünmeye başladılar. Ama halka arzlar da yaklaşırken bu halka arzlar muhtemelen iyi bir performans sergileyecek. Ama sınırları ne olacak ya da ölçeği ne olacak, bunu önümüzdeki günler ve haftalar gösterecek bize.
1: Well, what is the next stage of AI trade?
2: Peki yapay zeka temasının bir sonraki aşaması ne olur? Baktığımız zaman önümüzdeki dönemlerde de söylediğim gibi önemini sürdürecek. Hala boğa tutumu devam ediyor yapay zeka ile ilgili. Ama sorun şu ki mesela halka arzlar da bir noktada bazı soruları kendiliğinden cevaplayacak. Ama yapay zekaya yatırım yapmak istiyorsanız bu noktada tedarik zincirini düşünmek durumundasınız. Yani farklı tedarikçileri ve sağlayıcıları da düşünmek durumundasınız. Tabii herkes piyasaya erişmek istiyor, daha fazlasına açılmak ve daha fazla para akışı görmek istiyor. Ama biraz daha bu çılgınvari zamanlar geride kaldığında yapay zeka ve ilgili teknolojilerin zaten takip edilemeyecek kadar hızlı bir şekilde ilerlediğini, yoluna devam ettiğini görüyoruz. Çip tarafı aynı ya da uzay teknolojileri, veri merkezleri ya da bellek tarafında da benzer bir hikaye var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde de bu ilgi alaka devam edecektir ve yatırımcıların üzerine düşünmesi gereken çok

0: şey var diye düşünüyorum. Yani dikkat edecekleri tek şey fiyat olmayacak.
1: So how are those IPOs shifting the market structure in terms of supply and demand? And what
0: bu gibi halka arzlar, arz talep dengesi açısından piyasanın yapısını nasıl değiştiriyor ve bundan sonra piyasa duyarlılığıyla sermaye akışları için bu gelişmeler ne anlama gelir? Evet, şu an piyasalara dönüp baktığımız zaman küresel finansal krizlerden bu yana hisse senedi tarafı, geri alımlar ya da temettü paylaşımlarında hep soru işaretleri taşıdı. Gelişen ülkelerde de benzer durumlar yaşanmıştı. Nakit akış tarafında da benzer bir durum vardı. Şimdi baktığımızda şirketler CAPEX'e gerçekten ciddi bir yatırım yapıyor. Daha fazla sermaye çekmek istiyor. Meta, Google bunların sadece birkaç örneği. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde yapay zeka bu kadar sermaye çekecekse ya da gerekecekse acaba piyasa bir değişim mi yaşayacak? Yani arz talepten yani dengenin talep arz, arz talep şeklinde farklı yaşayacağını mı göreceğiz ya da başka bir resim mi çıkacak acaba? Bir de tabii hata marjı da burada dikkate alınmalı. Aynı şekilde bir şekilde bir çıkmaz yaşanırsa piyasalarda bunun tedarik tarafı ne olacak, arz tarafı ne olacak, yani talep tarafı ne olacak? Burada pek çok soru işareti var. Patrick, çok teşekkürler aktardıkların için.
1: Evet, Bloomberg muhabiri Jan Patrick Barnett'ten notlarını aldık mega halka arzlarla ilgili. Kısa bir araya gidelim şimdi. Ardından Alternatif Menkul Yönetim Kurulu üyesi ve genel müdürü Tolga Güsar bizlerle olacak. Kaçırmayın.

0: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı paranın ana kısmında araya gitmeden önce de söylediğim gibi Alternatif Menkul Yönetim Kurulu üyesi ve genel müdürü Tolga Güser bizlerle. Tolga Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Öncelikle sürekli piyasa gidiyoruz, artık sayılı zaman kaldı. Şöyle bir ufak küçük diyalogla Dünya Kupası yaklaşıyor. Nasıl bir turnuva bekliyorsunuz? Var mı favoriniz? Milli takımdan beklentiniz ne? Böyle bir gün arası verelim.
2: Milli takımdan beklentim yüksek. Çok formda gidiyoruz Dünya Kupası'na. Dolayısıyla da beklentilerim yüksek. Bence iyi bir kadro oluştu. Bu jenerasyon oldukça iyi, aralarında iyi koordine oluyor. İnşallah iyi bir sonuçta döneceğiz. İnşallah. Biz zaten zor gidiyoruz ama iyi dönüyoruz genelde.
1: Hepimizin aslında öyle bir zaman dilimine ihtiyacı evet. var. Beklentilerimiz de umarız
2: i̇nşallah.
1: Ki enerjiye
2: dönüşerek gol olsun inşallah.
1: Aynen öyle olur. Peki buradan Borsa İstanbul'a bağlayalım. Şimdi sene başından itibaren enflasyonla ilgili yılın artık ilk yarısının bitmesine çok sayılı zaman kala karşımızdaki tablo belli. Ama özellikle geçtiğimiz yılı, hatta ondan önceki yılı da düşünecek olursak, bu yıl biraz daha Borsa İstanbul'dan beklentiler yüksekti. Bu beklentileri karşılamada seçici olma aslında çok uzun süredir sizin gibi profesyoneller tarafından dile getiriliyordu. Ama seçici olunsa dahi karşılığını verebildi mi? İkinci yarı için bir miktar daha beklentileri karşılamaya dönük olumlu bir model ya da kafada strateji oluşturmak mümkün mü?
2: Beklentileri karşıladığını söylemek mümkün değil. Yani her ne kadar değerlemeler açısından bakıldığında büyük ölçüde yani... Borsa ekote şirketlerin önemli bir kısmı hem uzun vadeli ortalamalara göre değerlemeler arasında ucuz. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde tabii son yıllardaki performansı düşündüğümüz zaman göreceli olarak da yani rakiplerine göre de oldukça düşük bir performans. Ve bunun neticesinde tabii ucuz bir borsa ile karşı karşıyayız. Fakat yılbaşındaki iyimser beklentilerin altında yatan sebebi unutmamak lazım aslında, faizlerdeki düşüş beklentisi. Böyle de başladık zaten yıla. Fakat malum özellikle Körfez tarafındaki bu savaş neticesinde tüm dünya piyasalarını etkilediği gibi bizi de etkiledi. Dolayısıyla da birçok ülkede olduğu gibi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, yerel para birimini korumanın asıl yolu biliyorsunuz faizden geçiyor. Dolayısıyla bizde de faiz düşüşü durdu. Hatta bir miktar, yani 3 puan kadar yükseldiğini de bahsedebiliriz. Şimdi bugünkü geldiğimiz faiz Türk lirasını, yani yerel para birimini korumaya yeterli oldu. Bunu görüyoruz. Çünkü bu dönemde satılan dövizin önemli bir kısmı da geri gelmeye başladı. Fakat tabii borsa açısından bakıldığınız zaman yani bir sabit bir getiri var ortada. Diğer taraftan da tabii yüksek faizin özellikle borsa şirketleri üzerinden bir finansman yükünü arttırdığı gerçeği de bir yadsınamaz bir durum. Mesela bunları değerlendirdiğimiz zaman borsa ucuz. Yani masanın üzerindeki bu gerçek ortada hala. Fakat faizler yüksek kaldığı veya faizlerdeki düşüş geciktiği sürece tabii borsaya gerek yerli gerek yabancı yatırımcının ilgisi maalesef sınırlı kalıyor.
1: Özellikle endeksler arası ayrışma her yılın genelinde ya da yılın belirli kısımlarına o seneye göre değişebiliyor aslında. Bizim sürekli bakış açısı olarak koyduğumuz bir aslında pencere. Bu yıl mesela sınayinin özellikle dayanıklığı bir miktar dikkat çekiyor. Bugün en çok düşenlerin arasında sınayi var %1,5'lara yakın ama sene başında o seçicilikten her ne kadar endeksler bazında söz ediyor olmasak da bir miktar daha artık faizler bu seviyede kalsa bile yılın kalanında da sınayinin dirençli kalacağını düşünür müsünüz?
2: Şimdi tabii ekonomide şöyle oluyor aslında. Her yeni fiyat dengesinde yani fiyatların oluştuğu dengede sermaye piyasalarında da bir değerleme dengesi oluşuyor. Şimdi bu aynı şey borsa için de geçerli. Şöyle bakmak lazım. Bu konjonktürde işte özellikle fosil yakıtların ağırlıklı olarak arttığı, bunun maliyetlere enflasyon üzerinden geçtiği, aynı zamanda bu artan maliyetler sebebiyle ekonomilerde bir yavaşlama olduğu yadsınamaz gerçek. Bundan aslında normal şartlar altında üretim tarafının yani sanayi kesimin daha negatif etkilenmesi gerekir ki öyle de oluyor zaten. Son büyüme rakamlarını da zaten gördük değil mi? Şimdi muhtemel bu ikinci çeyrekte de benzer olacak. Dünyada da benzer bir durum olacak. Fakat borsa özelinde aslında ayrışma açısından sanayiye sordunuz ama ben başka tarafa çekeceğim. Bankalar açısından bakıldığı zaman benim düşüncem değerlemeler arasında daha ucuz olduğu.
1: Bir sonraki sorum da banka olacak.
2: Öyle
1: çünkü
2: mi?
1: Sene başından
2: tamam.
1: İtibaren de bu arada beklentiyi en karşılayamayan ki halen negatif tarafta kalan TL bazlı olarak bankacılığı görüyoruz.
2: Sebebi faizler. Çünkü faiz seviyelerindeki seviyesiyle hisse senetleri arasında yani banka hisse senetleri arasında korelasyon oldukça yüksektir. Nedensellik de var. Yani faizler düşmeye başladığı zaman trend halinde aslında bankalar biraz teknik detay olacak ama bilanço spredi dediğimiz şeyi açarak hayatlarını sürdürüyorlar. Dolayısıyla karlılık artarak devam ediyor. Yani en, yatırımcının en basit anlayacağı şekilde söyleyeyim. Dolayısıyla faize inecek diye düşünüyorsanız zaten otomatikman banka hisse senetlerinin daha iyi performans göstermesi beklemeniz lazım. Daha kötü performans göstermesi sebebi de aslında biraz önce bahsettiğimiz gibi bu yükselen faiz veya düşmeyen faiz diyelim. Dolayısıyla da bugün bundan sonraki adımda ne olacağını düşünecek olursak ben bu savaşın hararetli kısmının yani fiili savaş kısmının geride kaldığını düşünüyorum.
1: Trump zaten ciyaklayıp duruyor şu an.
2: Geç bile kaldılar. Yani ben öyle olduğu kanaatindeyim. Fakat tabii uzlaşma yani ateşkes ve uzlaşma arkasından kalıcı bir barış biraz zaman alıyor. Fakat daha önce bir yerinde de söylemiştim. Yani bu iş bittiğinde bence çok uzakta değil. Türkiye bu yeni oluşacak dengeler içerisinde Orta Doğu'da hem bu bölgeye yakın olmamız hem İran'la komşu olmamız sebebiyle ki ben bu savaşın bittiğinde İran'ın bu bahsettiği aslında tazminat konusunun önemli ölçüde çok uzun yıllardır süren ambargonun önemli bir kısmının hafifletilmesi olarak alacağı kanaatindeyim. Yani bu pazarlıktan böyle çıkacağı kanaatindeyim. Bunun da ticari ortağı olarak Türkiye açısından büyük menfaat sağlayacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla şimdi düşündüğünüz zaman böyle gezegenler dizilecek gibi görünüyor. İşler toparlayacak yani faizler inmeye başlayacak. Değerlemeler bu arada ucuz, borsa ucuz. Bir yandan da İran gibi bir ticari partneri kazanırsa Türkiye, şimdi şeyi hatırlatayım özellikle, Irak hatırlayın düze çıktıktan sonra ticari partner olarak nereden nereye geldi? Şu anda Türkiye açısından muazzam bir potansiyeli var. Kullanıyoruz da bunu. Aynı şey İran için de olacak. İran toplumu gayet eğitimli, yüksek seviyesi, yani aldığı her şeyi ödeyebilecek bir toplum eğer normal dünya global ortam açılırsa ekonomisi. Dolayısıyla ben orta ve hatta uzun vadede çok iyimserim bu anlamda. Bu değerlemelerinde değerli yani mutlaka bir karşılık göreceğin kanaatindeyim. Şeyi önemli bir sınavı geçtik diye düşünüyorum. Bu her krizde aslında bir şey öğreniyorsunuz. Bu krizde bana şunu gösterdi. Türkiye'de yatırımcılar, yerli yatırımcılar özellikle bu dolarizasyon konusundaki o eski alışkanlıklarını, paniklerini büyük ölçüde geride bırakmışlar. Bence bu çok büyük bir artı oldu bizim açımızdan.
1: Yani şehirden peki gündem maddeleri sözünüzü balla kestim. Buradaki o rahatlığı bozabilir mi? Tekrar eski stres ve hangisi? Kuşkuculuğa dönebilir mi Türkiye yatırımcısı? İçerideki bir takım gündem maddeleri.
2: Ben bozmadığı kanaatindeyim. Oldu yani oldu fakat bunun bir karşılık olmadığı yani dövizde bir karşılık olmadığını görüyoruz. Şimdi bir şunu unutmamamız lazım. Kuvvetli bir rezervimiz var Merkez Bankası tarafında. Bence daha önemlisi proaktif bir yönetimimiz var. Dolayısıyla da Türk lirasını her yerel para birimini koruması gereken bir Merkez Bankası'nın davrandığı gibi gerektiği zaman faiz silahını çekebildiğiniz zaman zaten bence burada olası spekülasyonun önüne geçmiş oluyorsunuz. Ama dediğim gibi ben çok açıkçası pozitif sürpriz olduğu kanaatindeyim. Bu krizlerde hem savaşta hem sonraki siyasi gelişmelerde de bu sefer Türk yatırımcısı çok mutedil davrandı. Çok hiç dövize bu anlamda bir teveccüh göstermedi. Ben bunun önemli bir katkı olduğu kanaatindeyim. Yani bu yıllardır başımızın üzerinde bir demokrasi krizi gibi sallanan bu dolarizasyon konusunda önemli ölçüde geride kaldığı kanaatindeyim. Türk lirasına olan bir güveni biz aslında demek ki oluşturabildik. Fakat tabii şu var. Bunun tabii daha düşük faizle değil mi ve sermaye piyasasının özellikle borsaya akışla ne bileyim reel sektöre daha rahatlama getirerek konut sektörünü canlandıracak şekilde olması

0: Gönül daha çok ister. Yani Türk lirasını ya da her yerel para birimin korumak için aslında yüksek faiz veriyor olmamanız lazım en nihayetinde. Aslında gönül bunu istemez tabii ki. Öbürünü ister. Yani faizler düşmeye başlasın, ekonomi canlansın. Çünkü şunu da unutmamak gerekiyor. Yani bu yüksek faiz veya döviz, bu yüksek faiz neticesinde değerlenen, bu da doğal buluyorum bu arada. Bu da kaçınılmaz bir durum. Yani enflasyonla mücadele programlarının birçoğunda bu var. Oluyor yani, netice olarak oluyor. Ama ve lakin tabii bir yandan da müteşebbisi, üreticiyi, ihracatçıyı da koruyacak. İşte bu açılan paketleri de görüyorsunuz son dönemde. İşte krediler tarafıyla olabilir, kurumlar vergisi tarafıyla olabilir. Kollamak ve korumak lazım. Bu da bir gerçek. Yani bir programda, bir ekonomik programda bence şu andaki programın bence en önemli hedefi o. Ki doğru olduğu kanaatinde olması gerektiği gibi enflasyonu düşürmemiz lazım. Çünkü bence en büyük problemimiz o. Onu düşürmek için tabii bu bir feragat ediliyor aslında bazı şeylerden. O feragatın yükünün de tabii paylaşılması lazım. Yani eğer bu konuda eğer zorlanan, her sektör için söylemiyorum ama seçili sektörlerde bence teşviklerin, işte vergi anlamında indirimlerin, faiz kredi tarafında kolaylıkların gösterilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ama çünkü başka türlü de toplumsal bir mutabakat sağlamak zor oluyor.
1: Peki özellikle enflasyonla ilgili reel ekonomi perspektifinde artık belirli süredir sürekli bir buna dönük olarak revizyon beklentisi ya da talebi de var. Bu tabii fiyatlama tarafıyla ilgili kısmı yorumladınız ama özellikle reel ekonomik taraftaki sürdürülebilirlik açısından piyasaya önümüzdeki dönemde etkileyecek bir risk yaratıyor mu sizce?
0: Bence risk yaratmıyor. Ama şunu söylemem lazım. Biraz önce de aslında onu anlatmaya çalıştım. Şimdi reel sektörün yani etkilenen, bu programın belli kısmında olumsuz etkilenenlerin desteklenmesi gerektiği konusunda hemfikirim. Zaten yapılıyor da görüyorsunuz. Fakat bunun çözümünün bazı yorumlarda olduğu gibi toptan dövizi yükseltelim çözüm olduğuna asla inanmıyorum. Bu bir çözüm değil. Yani Türk lirasında kalan yatırımcıları, Türk lirasına güvenen yatırımcıları bir anlamda ben cezalandırmak gibi görüyorum bunu ve doğru bulmuyorum. Dediğim gibi bence burada seçici teşviklerle yürümek lazım. Aynen şu anda yapıldığı gibi. Böyle ilerlemekte fayda var. Önemli bir şey kazandık. Bir cephe kazandık. Türk lirasının gücü konusunda, güveni konusunda. Bunu kaybetmeye gerektirecek bir politika değişikliğine hiç ihtiyaç olduğu kanaatte değilim. Dolayısıyla bugün uygulanan sistemin, programın devam edebileceğini ama ufak tefek tabii desteklerle biraz önce bahsettiğim gibi yapılması gerektiği de aşikar. Çünkü öbür türlü dediğim gibi ne oluyor? Program neticesinde enflasyon düşecektir. Gecikti, doğru. Hani o oldu, bu oldu ama en nihayetinde gecikti. Fakat her halükarda bu programın enflasyonu en azından bugün olduğu seviyeye bile getirebildiğini görüyoruz. Daha da düşmesi için devam etmesi gerekir. Tek başına yeterli mi? Değil. Yapısal reformların mutlaka hayata geçmesi lazım. Ama bu süre dediğim gibi geçen süre içerisinde de özellikle etkilenen kesimleri ama uzun vadeli ekonomik menfaatleri de düşünerek özellikle üretici kesimleri, ihracatçı kesimleri için söylüyorum. Hepsi için değil ama seçici anlamda devam etmesi gerektiğine de kesin katılıyorum.
1: Biraz provokatif bir soru olacak ama seneye bu zamanlarda diyelim ki %20'lerde takılıp kaldığımız bir süreç olursa yine benzer soruları konuşuyor olursak aynı yanıtları verir misiniz?
0: 20'lere doğru geldiği bir ortamda bence moraller epey düzelir. Bence epey düzelir.
1: Bekliyor musunuz böyle bir şey?
0: Ben bekliyorum, evet bekliyorum. Yani ben aslında bu savaş olmasaydı da gelebileceğimiz kanaatindeydim. Belki 1-2 puan sapabilirdi ama iyi gittiği kanaatindeydim açıkçası. Bu arada şöyle bir şansımız da oldu biliyorsunuz. Yani biz bu enflasyona geçişi engellemek için bütçeyi kullanma lüksümüz oldu. Çünkü bu sene bütçe performansı da çok şükür iyi. O yüzden o esnekliği kullanabildik. Onu da doğru buluyorum bu arada. Onu kullanarak enflasyona geçişi aslında büyük ölçüde engelledik. Evet ben olabileceği kanaatindeyim. Yani ödediğimiz faizin daha fazla arttırmadan da bugün de Türk lirasını korumaya, enflasyonu düşürmeye yeterli olacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla yani programa istikrarlı bir şekilde devam ettiğimiz mertebede ben sonuç alacağımız kanaatindeyim.
1: Şöyle bir soru sorayım. Sadece Türkiye için değil, gelişen ülke piyasaları ve tüm artık gelişmiş, gelişmekte olan diye ayırt etmeye de çok mahal vermeden artık içinde bulunduğumuz dönemin koşulları, burada teknoloji ortaya çıktı. Buna dönük olarak ister teknolojiyi, hizmeti geliştiren olsun, ister bununla ilgili bir takım ekipmanların ham maddesi vesairesi olsun, aslında dünyadaki fiyatlamanın ana motoru olarak bir temadan söz ediyoruz.
0: Doğru.
1: Bunun içine mesela Türkiye bir şekilde savunma tarafından entegre olmuş. Doğru. Gibi. Ve ülkelerin arasındaki bu segment farkını kaldıran temada Türkiye'nin denk olduğunu, geri kaldığını ya da avantajlı bir takım yerlerinin olduğunu düşünüyor musunuz? Bir noktada bu konuştuğumuz konular devre dışı kalırsa, öyle bir yarışa girersek Türkiye bu işin neresinde?
0: Ben savunma sanayinde önemli bir mesafe kat ettiğimiz kanaatindeyim. Yani bu özellikle iki büyük savaş yaşadık, yaşıyoruz. Yani Ukrayna, Rusya ve arasında arkasından

0: Körfez'deki. Bu anlamda önümüzdeki yıllarda aslında savunma sanayine yönelik harcamaların artacağı aşikar. Zaten bu hani gizli bir durum da değil. Yani ülkelerin politikaları, Avrupa Birliği'nin politikası falan bu yönde. Türkiye'nin bu anlamda bir avantajı oldu. Çünkü artık sadece üreten değil, teknolojisini de üreten bir toplum haline geldik, ülke haline geldik. Bunun önemli olduğu kanaatindeyim. Şimdi aslında tabii şey ayrıştırmak kolay değil. Yani mesela teknolojide şöyle olmak, yapay zekada geri kaldık, çipte ileriyiz, geriden ziyade ben şuna bakıyorum. Biz çok mutlu olarak söylemiyorum. Fakat şu anda hani eski ekonomiyi adı altında tanımlayabileceğiniz bazı alanlarda bile bu savaş sonrası, dediğim gibi İran özellikle açılırsa dünya pazarlarına, Türkiye açısından muazzam bir etkisi olacağı kanaatim. Yani Türkiye'nin cam sektörüne de, çimentosuna da, demir çelik sektörüne de, otomotivine de, beyaz eşyasına da aksini düşünmek mümkün mü? Yani toptan etkileyecek bir şey bu. Yani Türkiye'nin belki her yıl büyümesine 1-2 puan koyacak bir potansiyelden bahsediyoruz. Ama tabii şu da var, dediğinizde haklısınız. Yani teknolojinin özellikle bu yapay zekanın işte savunma sanayi birkaç şeyin öne çıktığı bir dönemdeyiz. Fakat bunların henüz bu büyüklükte bizim gibi büyük bir ekonomiye, gayri safi milli hasılasız bu noktaya gelmiş bir ülkenin tamamını bütün stratejisini doyurabilecek bir strateji olduğu kanaatinde değilim.
1: Dolayısıyla zaten onun altyapısına yapacak, yatırım yapacak kaynak bulmak da çok kolay.
0: Kaynak bulmak da kolay değil. Bu yani şimdi tabii şeyi etkiledi bence biraz. Bu Amerikan borsası ve Amerikan piyasasındaki bu değerlemeler, halka arzlar.
1: İşte Kore'ye bakıyoruz mesela.
0: Bravo,
1: işte
0: Kore'ye bakıyorsunuz.
1: Vietnam vesaire geliyor sonra.
0: Evet ama ya şimdi oradaki tabii global ekonomi içerisindeki payları, yani o ülkeler içerisinde haklısınız büyük. Fakat global ekonominin hala büyük bir kısmı oradan dönmüyor.
1: Doğru.
0: Yani oradan dönmediği ortada. Mesela bu dediklerinizin Avrupa Birliği içerisinde bir belirgin bir payı yok. Ama Avrupa Birliği göz ardı edilebilecek bir ekonomik aktör de değil.
1: Halen
0: değil. Değil tabii. Dolayısıyla da Asya'nın geri kalanı mesela değil. Dolayısıyla da ben bunların bu kadar hızlı değişeceği kanaatte değilim. Yani bazı şeyler tabii moda oluyor. O sektörler, o sektörlerde yatırım bir anda hızlanıyor. Çünkü insanoğlunun bilgiye erişimi hızlandı, üretim teknolojileri otomatize oldu. Bunlar tabii doğal sonuçlar. Fakat hatırlayın, şimdi bugün mesela internet 2000'lerdeki o şeyi hatırlayın. Rally diyeyim. Balon demek istemiyorum. Rally'yi hatırlayın. O zaman da konuşuldu. Fakat bugün şimdi internet ve şey dünyası kaçınılmaz olarak hayatımızın her tarafında.
1: Kaçınılmaz değil hayatımızın doğal bir parçası oldu artık.
0: Muhtemeldir ki bugün de konuşuyor. Ama bu uzun bir zaman aldı. Ve o dönem içerisinde diğer sektörler para kazanmadı değil. Para kazandığı borsasında işlem gördüğü değer, onların da fiyatları arttı, öyle değil mi? Yani tarım artmadı mı mesela o dönemde? Sağlık sektörü gelişmedi mi? Gelişti. Biyoteknoloji. Hepsi yapıldı. Dolayısıyla da ben bunları böyle ayrıştırmanın kolay olmadığı kanaatindeyim. Fakat şu var, belki şöyle bakmak lazım. Mesela gelişmekte olan ülkelerin borsalarının performansı içerisinde bu tür sektörlerin ne kadar yer aldığı önemli olabilir.
1: Yani aslında bugün... soruyu ben tam onun için sormuştum.
0: Tamam, güzel. O zaman
1: şu açıdan sözünüzü yine balla kesiyorum.
0: Estağfurullah.
1: Tema buna olduğu için, yani
0: evet,
1: sermaye de buna yöneliyor.
0: Bravo.
1: Sizin çok daha değerli ya da halen iş yapan şirketiniz var ama o ucuz kalıyor bu
0: çok
1: yüzden.
0: Haklısınız.
1: Oraya hiç gelmemeye başlıyor.
0: Çok haklısınız. Çok haklısınız. Yani bugün mesela ne o diyelim? Biyomedikal, işte sağlık sektörü, işte uzay teknolojisi, çip teknolojisi, yapay zekalardan oluşan bir ağırlıklı borsanız olsa muhtemelen global yatırımcıların teveccühü de çok daha fazla orada, haklısınız. Ben bir örnek veriyorum, biraz uç şey olacak ama mesela bugün odun sobası üreten bir firmaya, emaye tencere, ne bileyim üreten bir firmaya, tüplü televizyon üreten bir firmaya mesela yatırım bulmak kolay olabilir mi? Zor. Ama biraz önce saydıklarıma daha kolay kredi bulabilirsiniz değil mi? Yatırımcı bulabilirsiniz, girişimci bulabilirsiniz. Dolayısıyla biraz öyle tabii, yani dönem içerisinde sektörler değişiyor. Olsa tabii ki bir Türkiye'de de diğer gelişmekte olan ülkelerin borsalarında da şüphesiz olumlu etki ediyor ortada. Çünkü insanlar, yani yatırımcılar o tarafa daha zengin değerlemeyle teveccüh gösteriyorlar. Yani mesela şimdi bugün ne bileyim işte Türk borsasındaki bankalara bakıyorum, 1.2-1.3 piyasa defter değeriyle değil mi oralarda trade ediyor. Ucuz, doğru. İşte onu 2.5-3'e gider dediği anlattığın zaman ikna etmektense bir ne bileyim işte çip üreticisini 50 fiyat kazançla işte şu kadar halka arz ederken çok daha rahat pazarlayabiliyorsun. Çünkü insanlardaki algı şu anda o sektörlerin diğerlerini geride bırakacağı büyüme anlamında ve gelir kazancı açısından önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde olduğu için bu doğru. Bu tespit doğru, katılıyorum. Yani Türk borsasında da bu şirketlerden daha çok olsa mutlaka tabii ki borsanın performansı daha olumlu etkilenebilirdi.
1: Şimdi uluslararası ilişkiler literatüründe sizin de iyi bileceğiniz üzere Türkiye için hep orta boy büyük devlet ibaresi kullanılır. Ben de genel olarak borsamıza da ekonomimize de o uluslararası ilişkiler tabiriyle bakmaya çalışırım. Az önce bölgesel dinamiklerle ilgili bir vurgu yaptınız. Buradan hareketle şunu da sormak istiyorum. Aslında çevremize baktığımızda mesela Atatürk'ün de, Cumhuriyet'in de, ülkenin genel altyapısının da net biçimde ayırdığını görebiliyoruz. Burada aslında geleneksel olarak

0: bizim bir nevi diğerlerinden ayrılmamıza sebep orta ve uzun vadede belki de varlık fiyatlamamızın da biraz daha işler dengeli ve öngörülebilir noktaya geldiğinde ucuzluğunu da üzerinden atıp normal seviyelerine geleceğini söyleyebilir miyiz bu noktada?
1: Ben çok rahat söylerim. Geldiği zamanlar oldu, gene olacaktır. O konuda hiçbir şüphem yok. Türkiye bölgenin de parlayan yıldızı, global anlamda da büyüme potansiyel açısından da önemli bir potansiyel içeren bir gelişmekte olan ülke. Zaten rakamlar da bunu söylüyor. Dediğiniz gibi yani özellikle bu global, şimdi bizim şöyle bir şanssızlığımız oldu. Kuzeyimde bir savaş, güneydoğumuzda bir savaş. Tam da ortasındayız. Bizi de etkileyen bir konjonktür.
0: Bir de iç savaş vardı yıllarca güneyimizde yani.
1: O da oldu ama asıl hikaye şu, yani bizim bu son dönemdeki hikayeler bu enerji fiyatlarındaki yükselişe sebep oldu. Biz de bu koca ekonomi, büyük bir ekonomimiz olmasına rağmen dış, pardon, enerji konusunda dışa bağımlıyız. Enerji faturamız yüksek. Biz yani önemli bir enerji faturası ödüyoruz her sene. Fakat ben şunu da söyleyeyim, yani bu fosil yakıtlara dayalı her krizde bir gol yemekten bence Türkiye'de, Avrupa Birliği'de, belki Asya ülkeleri de bence artık epey sıkıldılar. Yani bu son yıllarda çok gördüğümüz yenilenebilir enerjiye, nükleere yönelik yatırımların ben artık çok hızlanacağı kanaatindeyim. Yani bir daha bu konuda gol yememek için bence herkes azami çabayı gösterecek. Bugün bu işten çok büyük menfaat sağlandı, doğru. Yani ihracatçılar açısından söylüyorum, petrol ihracatçıları kalışıyor ama bence bu bayağı geride kalacak. Yani bir dahaki krizde muhtemel uluslararası ticaret, uluslararası üretim dengeleri, bu enerji fiyatlarına bağlı geçişme bence çok daha az etkili olacak. Belki 15-20 yıl sonra hiç bunları yaşamayacağız.
0: Tolga Bey, hazır siz burada kalmışken uzun uzun içeriği konuştuk. Yazın flash konularından bir tanesi artık dünden beri biraz daha hızlandı mevzu. Şu dev halka arzlar.
1: Evet.
0: Şimdi buraya kadar teknoloji öyle ya da böyle taşıdı. Salgın sonrasını kabaca bunu anlatabiliriz. Tabii ki savaş ve başka bir takım çalkalanmalarla. Bunun ne diyelim, daha halk tabiriyle söyleyeyim, hayır getireceğini mi düşünüyorsunuz yoksa şer mi? Küresel piyasalara.
1: Ben hayır getireceği kanaatindeyim. Fakat şu var. Tabii bu arka arkaya gelen yoğun arzlar her borsayı, yani 30 yıldır bu işin içindeyim ben. Yoğun arka arkaya arzlar borsaları yorar. Bu bir gerçek. Hele ki o dönemde faizler de yüksek veya yükselme eğilimindeyse, bakın bu çok önemli bir zamanlama, ters zamanlama. Böyle zamanlarda borsaları daha da fazla yorar. Hele bir de o borsa son dönemde primliyse, yani uzun bir dönemde rally'nin keyfini sürüyorsa, böyle büyük arzların tabii borsaları yorması, endeksleri yorması bence olası. Bence böyle bir risk var. Olacağı da kanaatindeyim. Fakat şu var, biraz önceki o işte internet 2000'deki rally'yi konuşmuştuk sizinle. Bu yapay zeka ve buna bağlı teknolojiler tarafında artık geriye dönüş olmadığı kanaatindeyim. Yani insanoğlu bunun verimlilik anlamında keyfini, tünelin ucundaki ışığı gördü. Dolayısıyla bunun ekonomik anlamda faydalarının daha fazla olacağı kanaatinde. Ve buna yönelik de muazzam yatırım yapıyor. Yani daha henüz o karşılık, bakın ekonomik anlamda o karşılık olmamasına rağmen bu yatırımlar yapılıyor. Zaten yatırım dediğiniz sadece şey, halka açmak da aslında bu yatırıma, değil mi? Ben tek başıma böyle düşünmüyorum. İşte bak, bu yatırımcılar da benim gibi düşünüyor demek ki. Beraber para koyuyoruz bu işe demek. Çok
0: Neyi
1: basit
0: onay
1: tabir.
0: alıyor yani.
1: Tabii basit tabiriyle beraber yapıyorsun. Halka açıyorsun işte adı üzerinde. Dolayısıyla da bu işin bence onay aldığı kesin yatırımcılarda. Ama dediğim gibi kısa vadede yorsa da ben orta uzun vadede bu işin daha iyi olacağı kanaatindeyim. Bu işler böyle yani, işte bu otomobilin keşfini bakın, işte at arabaları gitti, otomobil geldi, uzay teknolojisi gelecek, başka şeyler azalacak, yani çip teknolojisi gelişiyor, başka şeyler geride kalıyor. Dolayısıyla şöyle bakmak lazım, yani eski taraftaki ekonomiler bir süre hayatını sürdürüyor, yeni gelenlere de ilk anda bir pozitif bir eğilim oluyor. Belki bazen aşırıya
0: kaçıyor. Biraz
1: abartılıyor. O kesin, abartıldığı kesin. O abartmaların düzeltmeleri oluyor. Çünkü en nihayetinde şunu unutmayalım. Yani insanoğlu aslında rasyoneldir. Yani uzun vadede bir ülkede global olarak faizler yüksek veya yükseliyorsa bu borsalar için iyi havadis değildir. Bu kesin. Biraz önce Türkiye için de tam tersini söyledim, biliyorsunuz. Yani faizler düşmeye başlayınca hisse piyasalar için iyi olur. Gayrimenkul için kötü mü oluyor? Onun için de iyi oluyor. Aynı şekilde düşünmek lazım. Yani bence biraz fazla pozitif bir şey veriliyor şu anda. Onun bir düzeltmesi olması kuvvetle muhtemel. Ama ben orta uzun vadede bu işin geri döneceği kanaatte değilim. Yani bu bence okeyinden çıktı. Bu konudaki yatırımlar devam eder. Yatırımcılar da belli bir seviyeye gelirlerse tekrar teveccüh gösterirler. O konuda şüphem yok.
0: Bir dakikamız kaldı ama o yarıştan ya da artık ihtiyaçtan kaynaklı olarak oyundan düşülenler arasında hayatımızdan özellikle şirket ya da sektör anlamında baktığınızda halka da açıklardan düşmesi muhtemeller var mı?

0: Ben değerlemelerin esas olduğunu inanırım hayatta. Yani hisse senedi değerlemelerinde. Çoğu zaman bazen bu illüzyon oluyor. İşte tarihi şeylerin yüksek seviyelerin çok üzerine geliyor. O yüzden şu spesifik şu demem. Ama 100 debinin fiyat kazancı gelmiş, işte daha üzerine gelmiş ya da 10 kişilik çalışan bir şirket milyarlarca dolar ediyor. Bunlar hayatın gerçekleriyle örtüşmüyor. Yani 3 gün sürüyor, 4 gün sürmüyor. Yani ben dolayısıyla bunu öğrendim bu 30 yılda. Dolayısıyla ben buna hep dikkat ederim. Edilmesini de tavsiye ederim. Ama şu var, bir şirketi geleceğiyle ilgili tahmin yapmak da en zor şeydir bakın. O yüzden sektör tahmini genelde daha kolaydır biliyorsunuz. Yani şu iş iyi gidecek, bu iş kötü gidecek demek aslında daha kolaydır. Ben orada biraz daha seçici olmaktansa profesyonellerle, yani kendimi seçmek yerine profesyonellerden danışmanlık almak gerektiği kanaatindeyim.
1: O zaman bu mesajla noktayı koyalım. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza, ağzınıza sağlık vermiş olduğunuz kıymetli yanıtlar için. Alternatif Menkul Yönetim Kurulu üyesi ve genel müdürü Tolga Güsar bizlerle birlikteydi ve bu sohbetimizle Akıllı Para'nın sonuna geldik. Birazdan saat 16'da Finans Merkezi sizlerle olacak. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

0: attitude. Hey, no, I won't let it change me.
1: Pain, but I won't let it turn into... Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
3: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca ağırlıklı olarak hisse senedi piyasasında neler olup bitiyor, bunları değerlendirmeye çalışacağız. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal bizlerle birlikte olacak. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca bunlara bakarak başlayalım. Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 yıl vadeli TLRF endeksli ve 4 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvillerinin yeniden ihraçları öncesi piyasa yapıcılarla kamudan toplam 71 milyar lira borçlandı. Morgan Stanley, Goldman Sachs ve Bank of America ekonomistleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında faizleri sabit tutmasını bekliyor. Morgan Stanley stratejistleri iç talepteki zayıf büyümenin Merkez Bankası'nın sabırlı davranmasını sağlayabileceği görüşüne yer veriyor. Asya Kalkınma Bankası İstanbul Kuzey Demiryolu Geçiş Projesi için Türkiye'ye 750 milyon dolarlık kredi sağlanmasını onayladı. Bankadan yapılan açıklamada Türkiye'ye ulaşım ve lojistik bağlantısının güçlendirilmesi kapsamında finansmanın sağlanacağı belirtildi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Amerika-İsrail-İran Savaşı'nın etkileri nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomi sektör görünümünü nötrden kötüleşiyor seviyesine düşürdü. Fitch Ratings'e göre görünümü iyileştirilen tek bölge, nötr bölgesine yükseltilen Çin oldu. Bloomberg News'un kaynaklara dayandırdığı habere göre Çin önümüzdeki 5 yıl içinde ülke genelinde veri merkezleri inşa etmek için yaklaşık 295 milyar dolar harcamaya hazırlanıyor. Kaynaklar veri merkezi projelerinin henüz ön görüşme aşamasında olduğunu da belirtiyor.

0: Günün öne çıkan haber başlıklarıyla başlayalım. Şimdi dönelim piyasalardaki rakamlara bir miktar bakalım. Piyasada Borsa İstanbul'da şu an itibariyle endeks 13.747 puanla 13.700 puanın altına doğru sarkmış durumdayız. Bir miktar aşağı yönlü hareket var. Aslında günün ilk yarısında biraz daha 14.000'e yaklaşma çabası ön plana çıkıyordu. 13.931 puan gördüğümüz zirve seviye, oranın kabaca bir 200 puana yakın altına gelmiş durumdayız. %0.8 kadar aşağı yönlü hareket gözlemliyoruz Borsa İstanbul'da. Bankalar artıda, daha kuvvetli bir artı vardı ama şu anda %0.25'lere düştü. Sanayi endeks tarafı ise %2 kadar aşağıda ve endeks aslında ağırlıklı olarak buranın aşağı çektiğini söyleyebiliriz. Yine bir miktar Aselsan etkisini burada net olarak gördüğümüzü aktarmış olalım. Dönelim buradan kurlar tarafındaki tabloyu irdeleyelim. Dolar TL'de 46 lira 11 kuruş, Euro TL tarafında 53 lira 42 kuruşluk fiyatlamalar var. Hatta 43 kuruşluk fiyatlamalar var şu anda. Özellikle Euro dolar çaprazının 1.1577'lere gelmesinin ardından Euro TL'deki yukarı yönlü hareket daha belirginleşti. Biz orada da 53.40'ın üstüne doğru attığını görüyoruz. Dolar endeksi biraz aşağı kayıyor. 99.70'lere kadar geldik. Neredeyse 100 seviyelerini zorladıktan sonra dolar endeksinde nispi bir yavaşlama olduğunu gözlemliyoruz. Burada risk algısının, özellikle savaşa ilişkin belirsizliklerin güncellenmesine bağlı olarak dolardaki hareket yaklaşık 3 aydır bildiğimiz bir ezber üzerinden devam ediyor fiyatlama yapmaya. Avrupa borsalarına geçelim. Şu an itibariyle Avrupa borsalarında karışık bir görünüm var. Londra'da FTSE'yi %0.4 kadar aşağıda görüyoruz. Hemen hemen benzer oranlarda biraz daha fazla, %0.5'e yaklaşıyor. Frankfurt'ta DAX endeksinde artıdayız. Paris'te Kakaran endeksindeki getiriler %0.9'u, Milano borsasındaysa yaklaşık %2'yi buluyor şu dakikalarda. Dolayısıyla aslında cuma günkü ve geçen haftaki kötü gidişatın ardından piyasalar biraz daha fazla dip alımlarıyla kendine yön buluyor. Uzunca bir süredir dipten alan herkesin para kazanmaya devam ettiği, uzunca bir süre derken kabaca 17-18 seneden bahsediyoruz, böyle bir tabloya doğru evrilmiştik. Şimdi de benzer şeyler görmeye devam ediyoruz. Nitekim Nasdaq vadeleri bizi %0.9 yükselişle karşılıyor. Özellikle dün itibariyle çipçilerde çok sert bir yükseliş görmüştük, geçen haftaki satışların yerine konması babında. Bugün itibariyle de Nasdaq vadeleri yine %1'e yakın yükseliş gösteriyor bize. %0.4 Dow Jones, 0.5 S&P 500 vadelerini yukarıda görüyoruz. Emtia piyasasıyla son noktayı koymuş olalım. Özellikle spot altının ons fiyatı dolardaki zayıflığa binaen sınırlı da olsa yükseliyor. Şu an itibariyle bir 9 dolar kadar yukarı kaydık. 4.339 dolar seviyesindeyiz. Petrol fiyatları ise aşağı geliyor. %1.5 civarında Brent petrol, %2'nin üzerinde Amerikan tipi ham petrolde geri çekilme var. Brent'teki nihai fiyatlama şu anda 92 dolar 75 sent seviyesinde. Genel anlamıyla tabloyu bu şekilde aktarmış olalım. Gidelim iş yatırıma. Dilek Korku bizleri bekliyor orada. Dilek uzunca bir süredir gördüğümüz belli başlı fiyatlamalar var. Savaşa ve piyasalardaki risk algısına bağlı olarak eğer risk bir parça yükseliyorsa dolara yönelimin belirginleştiğini, altın tarafının satıldığını, faizin bir parça yukarı kaydığını, diğer taraftan emtia piyasasında özellikle sanayi metallerinin ve enerji maliyetlerinin yukarı doğru gittiğini gözlemliyoruz ve benzeri bir tersinde de söz konusu oluyor. Piyasa özellikle yapay zeka fiyatlamasıyla döngüsel ekonomi ve savaş fiyatlamasını birbirinden ayrıştırmış gibi görünüyor. Çok büyük halka arzların gelmekte olduğu bu ortamda piyasanın ana modunu okumak için, ana mailini okumak için ne dersin? Birçok aracı kurum satışları alım fırsatı olarak görmek gerektiği konusunda daha güçlü irade beyanında bulunuyor zira.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Aslında sizin de belirttiğiniz gibi bugünkü tablo biraz daha iki kritik başlık var ama belirsizlik henüz bitmiş değil. Hala çünkü orada bir kesinlik söz konusu değil. Evet, olumlu Trump'ın destek vermesiyle birlikte iki taraf saldırıları durdurdu ama Tahran'ın İsrail-Lübnan operasyonlarını durdurmadığı sürece çatışmaların yeniden başlayabileceği uyarısını yapması gibi etmenler aslında bizim bu tarafta belirsizliğin piyasalarda sürmesine neden oluyor. Ve ayrıca enflasyon verisi var. Enflasyon verisi de yarın açıklanacak. Bu biraz daha piyasaların nasıl şekilleneceğine, nasıl yorumlanacağına karşı bize fikirler verecek. Bunu altın ve dolar tarafından bakacak olursak, sizin de bahsettiğiniz gibi altın tarafında sınırlı bir hareket var dedik. Burada daha önce bahsettiğim gibi Tahran, İsrail'in Lübnan operasyonlarını durdurmadığı sürece çatışmaların yeniden başlayabileceği uyarısında bulundu. Bu da yükseliş, ciddi bir yükselişin olmadığını bize kanıtlıyor. Yani piyasaların hatta kırılgan olduğunu gösteriyor. Dolar endeksine bakıldığında ise 99-70 civarında işlem görüyor. Ateşkes haberinin yarattığı görece rahatlama ortamıyla dolar bugün satıcılı. Bu da altına sizin de dediğiniz gibi kısa vadeli bir nefes aldırıyor. Önemli olanlardan biri Walsh piyasaya çıkacak. Yeni Fed Başkanı Kevin Walsh 16-17 Haziran'da Fed toplantısında başkanlık koltuğunda yöneteceği ilk büyük toplantı olacak. Walsh, İran Savaşı ile hızlanan enflasyon, tırmanan hazine faizleri ve Trump'ın faiz indirim baskısı gibi birbirleriyle çelişen zorlukla karşı karşıya bir Fed dümenine geçiyor. Global piyasalar Walsh'un nasıl bir duruş sergileceğini mercek altına almış durumda. Walsh ilk toplantısından itibaren tarafsız, çayına yakın bir tutum benimseyeceği düşünülüyor. Beklenti bu şekilde. Çünkü yüksek enflasyon ortamında güvercin görünmek hem güvenilirlik hem de siyasi bağımsızlık açısından biraz pahalıya mal olabileceği düşünülüyor. Nisan toplantı tutanakları da bize şunu gösteriyor ki enflasyon %2 hedefin üzerinde kaldığı sürece sıkılaştırmanın uygun olacağı görüşü yer alıyor FED yetkilileri tarafından. Üstelik FED için de güvercin seslerinin azaldığı, ki Miran'ın ayrılması buna örnek, bu ortamda Walsh'un manevra alanını oldukça daraltıyor. TÜFE yarın gelecek Nisan'da yıllık enflasyon %3.8 ile yaklaşık 3 yılın zirvesine çıkmıştı. Global piyasalar Mayıs için %4.2 beklentisi yer alıyor. Veri bu beklentiyi karşılarsa ya da aşarsa Walsh'un elindeki seçenekler daha da daralıyor. Birinci senaryo dersek, enflasyon sıcak gelirse doların geçen haftadan uzun süredir gördüğümüz yüzün üzerine tekrardan çıkabileceği, güçlü dolar altını çift taraflı baskılayabileceği görüş yer alıyor. Hem dolar cinsinden fiyatların altın uluslararası alıcılar için pahalılaşır, hem de yükselen faiz beklentisiyle sermaye dolar varlıklarına kayar. Bu evet. Senaryoda altın 4300 şeklinde yer alabilir. İkinci senaryoda ise tam tersi, borçun üzerindeki baskı hafifler. Kısaca bugün piyasalar askıda, yarınki tek bir veri borçun elini güçlendirmeyeceğini bize belirtecek. 16-17 Haziran toplantısı içinde vereceği mesaj önemli.
0: Özdemir'le birlikteyiz. Genel anlamıyla piyasalardaki gidişatı Dilek Korku da aktardı Mehmet. Biraz bunun üzerine konuşmakta fayda var. Çünkü aslında o da tam bıraktığı yer doların kuvveti ve bunun değerli metaller üzerindeki yansımasıydı. Şimdi bir tarafta biraz dolar kuvvetlendiğinde altındaki görünümün zayıflamaya başladığını gözlemliyoruz. Muazzam bir performans gördük son 14-15 ay boyunca biz altında. Fakat onun arkasından savaşla beraber, normalde savaş zamanlarında daha fazla yönelim beklediğimiz güvenli liman olması hasebiyle altının tam tersi reaksiyon gösterdiğini, artacak enflasyon ve arz şoku ile birlikte faizlerin yükseldiği ortamda bir para birimi gibi olan ancak faiz ödeyemeyen altının tam tersine yükseklerden örselene aşağı doğru kaydığını görüyoruz. Ta ki teknik olarak 200 günlük ortalamanın altına kadar gelmiş.
2: Evet, özellikle teknik olarak aslında çok bakmayız ama özellikle 3 yılın ardından 2024'ten bu yana 200 günlüğün altına geldi. Ne zaman? Geçtiğimiz hafta Cuma günü tarım dışı istihdam verileri tüm piyasayı özellikle tribülansa sokana kadar, oradan itibaren altında 200 günlük ortalamaya tekrar aşağı doğru kırdık. Şöyle bir genel gidişata baktığımızda aslında biz 2000 dolardan çok ciddi bir kopuş görmüştük altında. Ta ki burada 5000 dolarların üzerini zikreder konumdaydık. %65 2025'in getirisi 2026'ya da öyle başlamıştı. Özellikle %30 daha üzerine koydu primlerinin. Ama bugün baktığınız zaman o primlerinin neredeyse tamamını silen bir altın var. Binde 5 civarlarında sadece yılbaşından bu yana getiride. Ana sebeplerine bakacak olursak birçok sebep söyleyebiliriz. Evet, savaş özellikle altın için çok negatif bir test oldu. Savaş testinden geçemediğini söyleyelim. merkez bankalarının faiz arttırımlarını konuştuğumuz projeksiyonlar. İndirimlerini artık konuşmuyoruz. ECB ile bu perşembe günü başlaması beklenen gelişmiş ülke merkez bankalarındaki faizlerdeki yukarı doğru kayış altında bir miktar daha zedelemiş gibi gözüküyor. Şöyle bir genel anlamda baktığımız zaman tahminlere artık kurumlardan 5000 dolarlar, 6000 dolarlar seviyesindeki tahminler, Citibank'tan yeni gelen tahmin diyor ki fiyat 4300'lerde şu anda ama 4000 dolara kadar da inebilir. Yani bu fiyattan da yaklaşık %7-8 civarında bir aşağı potansiyeli öngördüğünü görüyoruz. Fakat en son aldığımız CFTC pozisyonlarına baktığımız zaman en altta özellikle kırmızıyla işaretledik o tarafta. Bu da bir miktar daha dipten alım temasını çalışabileceğini belki de gösterir nitelikte ki özellikle CFTC net alım pozisyon, net altın pozisyonlarında bir artış gördük. İştah kaybını o tarafta da görmüştük son haftalarda. Fakat son haftada aldığımız veri buradan bir miktar daha toparlanmaya işaret edecek mi? Bu sorunun cevabını merkez bankaları faiz kararını görelim. Şu anda kısa vadede de birçok sınavı var altının.
0: Teşekkür ediyoruz Mehmet, aktardığım bu notlar için. Şimdi geçiyoruz Elif Cansever'in yanına. Biraz önce ise senedi piyasalarındaki tablodan bahsettik. Özellikle yapay zeka fiyatlaması dipten alıcı bulmaya devam ediyor. Ancak bu sadece oralardaki kuvvetli değerlemelerin daha nereye kadar bizi taşıyabileceği sorusunu ortadan kaldırmıyor. Hal böyle olunca o getiriyi daha genele yaymak, biraz daha difüzyonunu sağlamak için döngüsel ekonomi şirketlerine de buradan bir yayılım gelişmeye başlamış gibi görünüyor Elif. Burada aslında tabii aradaki farkın bu kadar açılması çok sağlıklı bir gösterge değildi ve bir yerden sonra bunun normalleşmesi beklenir. Ya teknoloji hisselerinde ve çok büyük değere ulaşmış olan şirketlerde bir değer revizyonuyla aşağı yönlü ivmeyle bu olacak ya da döngüsel ekonomi hisselerindeki kalkınmayla, geçen hafta ikisi birden oldu.
3: Aslında grafiğimize baktım.

0: Da açıl bize bu iki farklı hisse grubu arasındaki değerleme farklarını gösteriyor. Yani grafiğimizde biz S&P 500'ün ve S&P 500'den muhteşem yediliği çıkarttığımızdaki endeksin FK oranı, yani fiyat kazanç oranını görüyoruz. Ve grafikte gördüğümüz de aslında bizim ChatGPT'nin çıkışından beri, yani 2023'ten beri 3 kere bu seviyelere, dip seviyelere gelmiş olduğunu ve 2023'ten beri aslında performans tarafına baktığımızda S&P 500'ün kendi başına yukarı yönlü ivmelerinden özellikle altındaki muhteşem yedili dediğimiz, içinde Apple'ın, Nvidia'nın, Microsoft'un olduğu, Tesla'nın olduğu şirketler grubundan ivmelenmesiyle beraber yukarı yönlü hareket eden bir S&P 500'den konuşuyorduk. Fakat bugün geldiğimiz noktada bir miktar daha S&P 500'ün tabii ki de muhteşem yedilinin hala değeri yansınamaz, ama diğer taraftan baktığımızda yıl içinde birçok ülkenin milli gelirinden daha fazla olan 700 milyar dolarlık bir capex harcamaları var ve bu capex harcamalarının içinde kullanılacak enerji, metal ve bunun yanında çip teknolojilerinin de aynı şekilde hisse performanslarını, yukarı yönlü hareketlerine eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Yani S&P 500 altında artık sadece muhteşem yedilinin yükselişinden değil de diğer hisse senetlerinin, diğer hisse gruplarının yükselişinden söz ediyoruz. Keza bilanço döneminde baktığımızda da aslında geçen çeyreğe göre %28 oranında iyileşmiş bir S&P 500 performansı görmüştük. Bunun altında %40'lık bir iyileşme sadece teknoloji hisselerine aitti. Bu %40'lık performansın içine baktığımızda da aslında alt kalemlerde %12'lik kısımlar sadece tüketim ve hizmetler grubuna ait olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında şundan bahsediyorum. Yapay zeka hisselerinin çarpanları çok yüksek bir dönem geçirdi. Evet, hala çarpanları çok yüksek ama artık bu gruba diğer hisse senedi gruplarının da eşlik ettiğini söyleyebilirim. Kurumlar tarafından da bu grupta bir ayrışma var. Çünkü geçen hafta çok ciddi bir hareket gördük Cuma günü. Aşağı yönlü hareketler gördük S&P tarafında ve bu tarafa da baktığımızda da aslında kurumlar da bu pazartesine itibaren bir kısmen toparlanmış olsa da S&P tarafı, kurumlar da kendi içinde ayrışmalara gidiyorlar. Bank of America'nın bu sabah itibariyle yayınladığı bir hedef değişikliğine şahit olduk ve Bank of America der ki şu an 7400 seviyelerinde olan S&P'nin yıl sonunda 7100 seviyelerine kadar, yani %4,5'luk bir değer kaybetme olasılığını görüyor. Bunun yanında Citibank'ın da geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir raporunda S&P 500 hedefini hala 8000'li seviyelerde tuttuğunu görüyoruz. Yani artık büyük kurumlar da kendi içlerinde hisse senetleri ve küresel hisse senetleri performansları konusunda ayrışmalara gidiyorlar. Fakat 700 milyar dolarlık bir capex harcamasından bahsediyoruz ve bu capex harcamasının da aslında içinde diğer hisse senetlerinde eşlik etmesiyle bir analistler tarafı S&P 500'ün yukarı yönlü inmesinin devam edeceğini daha destekli buluyorlar diyebiliriz.
1: Teşekkür ediyoruz Elif, aktardığım bu notlar için. Şimdi geçiyoruz Bekir Gürdamar'ın yanına. Bekir'le biraz daha hisse senedi piyasası konuşacağız. Ancak hisse senedi piyasasının bankacılık tarafını biraz daha değerlendirmekte fayda var. Zira bu hafta özellikle gelecek olan faiz kararına odaklanmış durumdayız. Faiz kararı eğer bir teknik artırım olacaksa başka, olmayacaksa başka gibi görünüyor. Ve burada kullanılacak olan metindeki dil piyasalar açısından önemli olacak. Çünkü zaten faiz artırımı gelmiyormuş senaryosu bankaları bayağı negatif ayrıştırmıştı. Şimdi bu hafta biraz daha pozitif ayrıştıklarını gözlemliyoruz.
2: Evet. Ben burada aslında grafiğe son böyle ayrışmaların daha belirgin olduğu, bankacılık hisselerinin biraz daha toparlanma eğiliminde olduğu dönemden itibaren aldım. Burada Halkbank'ın ciddi bir şekilde önce endeksi yukarı çektiği, Cuma günkü satışta ise, banka hisselerindeki sert satışta ise önce olduğunu görmüştük. O yüzden Halkbank'ı ve yabancı yatırımcının en fazla pozisyon alıp çıkışlarda da en fazla bu tercih ettiği Akbank'ı buraya koyduk. Şimdi buradaki ayrışmaya baktığımız zaman şöyle bir şey görüyoruz. Bizde bankacılık endeksi yılbaşından beri neredeyse hiçbir getiri sunmadı. Hatta %1 nominal olarak değer kaybetti ortalamada. Bankacılık sektör endeksine baktığımız zaman. Dolayısıyla burada son bir haftadaki son 7 işlem gününde %1'e yakın bir toplamda yükseliş var. Cuma günkü düşüşü çıkartırsak aslında daha da hızlı bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Bu neye karşı yapıldı? Teknoloji endeksi mesela son 7 işlem gününde %10 geriledi. Yani endeksi şimdiye kadar son 1 aya kadar hızlı bir şekilde yukarı rallilerde taşıyan Aselsan öncülüğünde teknoloji endeksi %10 geriledi. Sanayi endeksi %6 geriledi. Ama bunların yılbaşından beri getirileri sanayide %27, teknolojide %60 seviyelerinde. Bizim burada gördüğümüz aslında endeksin bu 13.600, 14.000

0: %200 seviyelerindeki konsolidasyon sırasında getiri potansiyelleri azalan hisse senetlerinden biraz daha böyle kar satışlarının etkili olduğu, getiri potansiyeli yükselmiş bankacılık hisseleri gibi, ulaştırma gibi bu tip hisselere bir kayış olduğunu görüyoruz. Bu hisse değişimleri Merkez Bankası öncesinde banka hisselerinde biraz daha yoğunlaşmış gibi. Geçmişe baktığımızda yılbaşından beri 4. toplantı yapacağız. İlk toplantıda faiz indirim beklentisi %100 bir şekilde analistler tarafından bekleniyordu ve 5 işlem gününde faiz kararı öncesi bankacılık endeksi %5 yükselmişti. Mart ayında jeopolitik gerilimi ve savaşın başlamasına ilişkin ortam nedeniyle faiz artırabilir veyahut da en fazla daha repo faizine geçebilir mi beklentileri arttığında 5 işlem gününde %1,5 düşmüştü. Nisan ayında faiz artırmayacak, bekleyecek beklentisi yine bütün ekonomistlere yayılınca %2 yükselmişti. Şimdi ise %1 civarı yükselişteyiz. Yarın var. Faiz artırmayacak beklentisi hakim ama hala acaba gecelik repo faizini yukarı atabilir mi beklentisi nedeniyle biraz daha sınırlı bir geçiş olduğunu görüyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Bekir. Aktardığım bu notlar için şimdi gideceğiz Londra'ya. Ceren Dilek Çiköseoğlu bizleri bekliyor orada. Avrupa'da günün en önemli gündem maddesi dünyanın en eski bankası olan Montepaschi de Siena'ya Intesa'nın yapmış olduğu teklif. Aslında tam Intesa'nın yaptığı 30 milyar euroyu aşan teklifin bir gün öncesinde Banco Popolare'den bir teklif gelmişti. Ancak bunun üzerine gelen Banco Intesa'nın CEO'su bugün bulun bölgeye yaptığı açıklamada eğer bizim dışımızda buna yakın teklif vermek isteyen herhangi biri varsa burada rekabet ortaya çıkacak demektir diyor ve daha öncesinde başarıya ulaşamamış olan birleşme görüşmelerinin, satın alma görüşmelerinin yeniden alevlendiğini ortaya koyuyor Ceren.
2: Evet, İtalya'da bankacılık sektöründe dengeleri değiştirebilecek çok büyük bir satın alma yarışı yaşanıyor. Çünkü ülkenin en büyük bankası Intesa Sanpaolo, dünyanın en eski bankası olarak bilinen Monte dei Paschi için yaklaşık 30,6 milyar euroluk dev bir teklif açıkladı dün. Intesa'nın teklifi her bir Monte dei Paschi hissesi için 1,6 yeni Intesa hissesi ve aynı zamanda 1 euro nakit ödenmesini öngörüyor. Bu da banka hisseleri için cuma günkü kapanış fiyatına göre yaklaşık %12,5'luk prim anlamına geliyor. Tabii hisseler dünü hızlı yükselişe tamamlamıştı. Bugün de %4 civarı primli işlem görüyor. İtalya borsası %2'ye yakın yükselişle en güçlü yükselen Avrupa borsası olmaya devam ediyor dünün ardından. Intesa CEO'su Messina'dan yeni açıklamalar geldi. Teklifin çok güçlü olduğunu, özellikle de yaklaşık 3 milyar euroluk nakit bileşenin rakiplerin karşı teklif yapmasını zorlaştıracağını söyledi. Tabii bu hamle yalnızca bir banka satın alma girişimi değil, aynı zamanda İtalyan finans sisteminin geleceğini belirleyebilecek önemli bir stratejik adım olarak görülüyor. Çünkü Monte dei Paschi kısa süre önce Video Bank'ı bünyesine katmıştı. Video Bank'ın da sigorta devi General'de yaklaşık %13 oranında hissesi bulunuyor. Dolayısıyla Intesa Monte dei Paschi'yi alırsa yalnızca bankacılıkta değil, yatırım bankacılığı, varlık yönetimi ve sigorta alanında da çok daha güçlü bir konuma ulaşmış olacak. Tabii Intesa yönetim bu anlaşmayı bankayı İtalyan UBS'i haline getirecek bir hamle olarak sundu. Yani hedef sadece İtalya'nın en büyük bankası olmak değil, Avrupa çapında yatırım bankacılığı ve varlık yönetiminde çok daha güçlü entegre bir finans grubu yaratmak. Tabii burada süreç oldukça karmaşık. Çünkü Intesa'nın teklifinden hemen önce Banco BPM de Monte dei Paschi'yi birleşme önerisi sunmuştu. Banka birleşmenin İtalya'da yeni bir ulusal şampiyon yaratacağını savunuyor. Fakat bu öneride henüz net bir fiyat açıklanmış değil ki Messina da bu konuya dikkat çekti bugünkü açıklamasında. Banco BPM'in hamlesini tam teşekküllü bir tekliften çok görüşme talep eden bir aşk mektubu olarak telendirdi. Tabii bu noktada rekabet yalnızca bankalar arasında değil, aynı zamanda siyasi ve stratejik çıkarlar arasında da yaşanıyor. Çünkü İtalyan hükümeti geçmişte Monte dei Paschi'yi kurtarmak için bankaya ortak olmuş. Daha sonra 2024 yılında hisselerini satarak bankayı tekrar özel sektöre devretmişti. Burada hükümetin amacı Intesa ve UniCredit'in yanında üçüncü bir İtalyan bankası yaratmaktı. Büyük İtalyan bankası yaratmaktı. Fakat burada tabii şimdi Intesa'nın teklifi sonrası ve iyice kızışan rekabet sonrası İtalya bankacılık sektöründe nasıl bir dev yaratılacağı merak konusu olacak. İzlenmeye devam edecek diyelim. Yeniden sözü sana bırakalım Açıl.
1: Ceren, çok teşekkür ediyoruz. Aktardığın notlarla birlikte biz de Finans Merkezi'nin bu bölümünü tamamlamış oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Baki Atılal'la birlikte karşınızdayız.
3: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Haber TRT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
2: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Abir Kapital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal bizlerle birlikte. Baki, hoş geldin
3: yayınımıza. Hoş bulduk.
2: Şimdi tabii hisse senedi piyasasında olup bitenler üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız ama ortalık karışık. Niye karışık? Bir, yurt dışı karışık. İki, yurt içinde
3: karışık.
2: Ciddi bir ayrışım var. Yani ayrışım derken BIST'in kendi içerisindeki kompozisyon da karışık. Doğru. Ayrıca bunun içerisinde bir de iç siyaset riski sos olarak eklenince bambaşka bir yere evrildi işler. Yani acaba 15 binin üzerine gider mi? 15 bin üzerine kalır, daha yukarı döner mi?
3: Kimle gider?
2: Tartışılırken, neyle gider, kimle gider diye tartışılırken bir anda endeks 13 binin altını gördü. Şimdi bir dengelenme çabası var gibi duruyor. Sence bu fiyatlamaların iç siyaset riskinin neresinde, savaş riskinin neresindeyiz?
3: Savaş riskini biz yedik diye düşünüyorum ben. Ya daha ekstra bir şey savaş tarafından yemeyiz. Siyaset tarafından yarı yarıya kısmı ya var ya yok. Çünkü hikaye direkt şeye döndü. Mutlak bulutan kararından sonra erken seçim mi olacak? Yeni anayasa mı olacak? 400 milletvekili referandum olmadan mı olacak? Bu soruları bir anda gündeme getirince, işte bugün de saat 2'deki gelişmeleri takip edince otomatikman şey yapıyor, seni olumsuz yönde etkiliyor. Yatırımcı olarak baktığında bakmadığın yerlere bakmaya başlıyorsun. Bunun yanında işte şeyde de fonlar için düzenlemeler olunca onlardan mal mı satacak, varlık fonu muaf olacak mı, olmayacak mı hikayesi de bir araya getirdiğinde sana bir bahane yaratmış oluyor düşüşü. Mesela şimdi biraz önce baktığımda eksi gözüküyor. Artıydı ben çıkarken, öyle söyleyeyim.
2: Evet, evet,
3: dedim, o arada dedim ne oldu, ama genel anlam itibariyle baktığımda şeydi zaten. Yenilebilir enerji grubu negatifti. Bir bankalar ayakta tutuyordu. Bankaların tutmasını da şeye yoruyorum ben. Dün Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları bankacılık tarafına ve Merkez Bankası faiz indirmeyecek tarafına da rahat bir şekilde yorumlanınca o taraftan bir aldın. Ama devamı gelir mi? Nisan verilerine baktığında devamı gelir diye bir hikaye yok.
2: Peki şimdi mesela bankalar pozitif ayrışıyor bugün ya.
3: Yani aslında dün de böyleydi.
2: Bugün de biraz öyle. Şunu sorayım, yani Perşembe günü Merkez Bankası'ndan ne duyarsan nasıl fiyatlanmasını beklersin?
3: Yani şöyle söyleyeyim, Merkez Bankası'ndan dokunmamı, bir sert bir metin gelebilir yani. Onda bir sıkıntımız yok. Metin istediği kadar sert olsun. Çünkü Sayın Şimşek'in dünkü...
2: Zaten sert olursa değil de yumuşak olursa sorun.
3: Evet, yumuşak olur. Ama dün Sayın Mehmet Şimşek bir set çekti orada. Yani ben ne demek istedim? Faizi indirmeyeceğim. Enflasyon, işte faizin bir kısmını bütçeden karşılayacağım diyerek bankalar tarafından dedi ki siz rahat bir şekilde bu adamlara kredi vermeye başlayabilirsiniz algısı oluşturur. Bu cümle de sana ne yapıyor? Diyor ki Merkez Bankası zaten kolay kolay şu kompozisyonda yılın son çeyreğinden önce faiz maiz indiremez. Yani benim projeksiyonda da Eylül ayında o da 75-80 dolar seviyesine gelen bir Brent petrol olduğu takdirde 1-2 ay yanına da 1,5-1,5 enflasyon geldiği takdirde yapabilir. Onun haricinde şu kompozisyon içerisinde Merkez Bankası'nın öyle faiz indirme, biraz da yaz döneminde fırsatı bulduğunda indirme kompozisyonu bence hiç yok. Yani ilk önce Haziran ayında pas geçer, yani bu haftaki toplantıda pas geçip işte dış global etkiler, ki Sayın Şimşek'le o tarafın zaten hikayesini verdi. Sizin her ne kadar iç talep kaynaklı falan deseniz de onun 5 puanı dışarıdan geliyor deyince o tarafı da kapatmış oldu. Dolayısıyla dünkü açıklamaları sanki metinde görürsek Perşembe günü ben şaşırmayacağım. Yani o taraflara daha çok atıf yaparaktı. Böyle baktığında da Temmuz ayında diyorum ilk önce bakacaklar 1,5 enflasyon oluyor mu olmuyor mu? Eğer olduğunu görürse şey yapar, fonlama maliyetini aşağıya çeker. Ana faize dokunmadan işte 40 seviyesinde şu anda onu 38-38,5'a çeker. Bir orada görürüz önümüzdeki ayda aynısı geldiği takdirde. Faizi 150 bas puanlık indirir ama yıl sonunda 32'nin altına bir faiz ben şu kompozisyonda hiç beklemiyorum.
2: Peki eğer böyle olacaksa bizim iki tarafta hem yavaşlayan, yani şimdi çıktı açığı belirginleşiyor. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman hem dış piyasa çok iyi gitmiyor, hem içeride de talepte bir yavaşlama var. Dolayısıyla işin üretim kısmı bundan negatif etkileniyor.
3: Dün
2: bankalar da negatif etkileniyor. Dolayısıyla hani bu ortamda endeks gidecekse neyle gidecek?
3: İşte sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Endeksin biraz da gidememesi de ondan kaynaklanıyor. Çünkü iki tarafta, iki zıt kutupta sıkıştım. Birinde enflasyon

0: düşürmek istiyorsun faizi yukarıda tutman lazım. İkincisinde de işte 4-5 aklı yatırım, üretim, istihdam, ihracat kompozisyonu diyorsun. Onlara da düşük faizle para vermen lazım. Düşük faizle parayı veremiyordun. Şimdi dünkü şeyle çalışmalar devam ediyormuş. Diyor ki işte bütçe üzerinden vereceğim. Meblası ne olacak, ne bitecek onu göreceğiz. Ama gene sihirli kelime, gene bir selektif hikayesi var. Bu taraftan sana destek vereceğim diyor. Diğer taraftan da diyor ki faizi indirmeyeceğim. Bankalar için olumlu, ihracat yapan şirketler için olumlu da iç talep tarafını ne yapacağız? Orayı nasıl halledeceğiz? Yani şu kompozisyonu da halledemeyeceğiz. Biraz hareketlenmesi için Temmuz ayında ara zam olması gerekiyordu. Çünkü 20 enflasyona karşılık 25 artış yaptın. Şu anda enflasyon 30 diyorsun. Üzerinde 5 aynı oranı koydum. 35 eder. 10 puanlık fark var. Bir %10'luk artış olması lazım ama ısrarla deniyor ki bu bizden kaynaklanan bir şey değil. Dolayısıyla biz bu çalışmayı yapmayacağız. Satın alma gücüm düşüyor. İşte açıklanan enflasyon verisi üzerinden bunu da yorumlamaya kalkarsan orada da görüyorsun. Yani mevduatta yatırdığın telif üzerinden baktığında işin netleştirdiğinde 16.6'lık bir enflasyon var. 14.4'lük bir telifin net getirisi var. İki içeridesin. Parayı bir yerden korumam gerekiyor ama bugün de açıklanan veride mevduat kazandırdı hamlesi oluyor. Ama diyorsun ki 5 aylık baktığın zaman diliminde enflasyonun altında, nete vurduğun zaman diliminde. Burası zaten altında. Tahvil tarafında girdiğin döneme göre değişiyor. Yukarı gidiyor ama getiri olarak baktığında yüksek. Bu tarafa para koyacağım mı? Şimdi yenilebilir enerjiye savaşın ilk 2 ayında koyduysan iyi para kazandın. Yani orada bir sıkıntımız yok. Ama bankacılık sektöründe dediğimde yani Halkbank'ı çektiğim zaman bir tanesi artı yılbaşından bir yana. Yani getiri olarak. Yani son bir aya falan bakmıyorum ki ben. Alıp tutacağım sonuçta. Uzun vadeli diyoruz ya buraya. Uzun vadeli falan değil. Burası bildiğin kısa vadeli yani. Haftalık ya da şeylik en fazla 2 haftalık tutabiliyorsun. Çünkü geçen hafta ne oldu? İşte BlackRock hikayeleri dolanmaya başladı. Bir tane bankamızı götürdüler. Yetmedi. Ondan sonra şimdi yok bir havayolu şirketiyle de ilgileniyormuş. Dönmeye başladı. Suudi Arabistan'da yani, demir yolu anlaşması.
1: Mantığına falan bakmadan.
0: Tabii bak, zaten sıkıntım ve doğrulama hikayem bu. Alacakmış. Diyorum ki ya kamu bankası niye alacak? O kadar özel banka var. Şimdi havacılık şirketi diyorum ki 2027 için alması lazım. Daha uluslararası havacılık teşkilatı karlılığın azalacağını, Orta Doğu bölgedeki şirketlerin zorlanacağını zaten daha yeni söyledi. O zaman bir şeye dönüyor. Ya Kardemir Türkiye Suudi Arabistan demir yolu anlaşması imzaladı ya. O zaman Kardemir ya illa birine bir şey aldıracaklar. Bu atmosfer içerisinde de sen neye göre yatırım yapacaksın?
1: Yani şöyle bir hikaye döndü, bilmiyorum tabii siz daha fazla içindesiniz artık ama birinin sosyal medyaya yazdığı tek bir mesaja bakıyor.
0: Öyle.
1: Yani 3-5 kişi gördü mü o sosyal medyadaki mesajı, bu gerçekmiş gibi ağızdan ağza sosyal medya üzerinden yayılmaya başlıyor ve artısında kendini doğrulayan bir kehanete doğru gideceği varsayımıyla herkes bunun peşine takılıyor.
0: Ve en büyük sıkıntı da Telegram grupları. Şimdi personellerin de yani çalışanların da Telegram grupları var. Onlar o Telegram grubuna diğerleri haricinde yazdığı zaman diliminde iş bir anda senin dediğin gibi o kadar büyüyor ki ama bu bunu söylemiş. Yani onu söylemişti. Nereden söylemiş yani? Tamam, o oradan duymuş, o oradan duymuş. Kar topu gibi bir hikaye oluşuyor. Sonra primleniyorsun. Sen de girdin, oradan aldın. %2 yukarıdan ya da 3 yukarıdan. Ertesi gün %5 satış edildi. Bu niye böyle oldu? Niye aldığını bilmiyorsun ki. Sadece o duymuş, o demiş, bu demiş. Böyle olduğu zaman diliminde de dedikodu üzerine.
1: Yani bu her zaman vardı bizim piyasada.
0: Vardı
1: ama hiç bu
0: çok
1: kadar
0: fazla,
1: organize
0: çok
1: değildi
0: fazla,
1: yani.
0: Çok,
1: o yüzden hiç bu kadar organize halde değildi yani.
0: Çalışanların da Telegram grupları olunca işin rengi değişmeye başlıyor. Çünkü bu sefer onu diyor ki adam ya arkadaş oradaki çocuk yazdı işte diyor. Ya oradaki çocuk beni bağlamaz. Biz diğerlerine laf söylüyorduk. Şimdi bu sefer iç tarafa dönmeye başladı. Onu mu teyit edeceğim? İş bizde de neye dönüyor? Onun dediğini teyit et, bunun dediğini teyit et. Yani nereden teyit edeceğim? BlackRock'a mı telefon atacağız? Ya yazacağız mı oradaki arkadaşlarla ya da onları bulup böyle onlar yani da bize diyecek ki evet alıyoruz
1: bizler
0: mu diyecek.
1: Bizler şimdi gazeteci olarak normalde bazı bilgilerin teyidi için, bazı dönen hikayelerin teyidi için taraflarla görüşüyoruz. Yani teyidini almaya bile gerek duyulmayacak.
0: Hiç problem değil.
1: Ya da sormaya bile gerek
0: ya
1: duyulmayacak.
0: Diyorsun ki benim algoritmam,
1: çıkıyor
0: benim algoritmam oyun buyum zaten bunu destekliyordu. Böyle de bir haber var. Teknik olarak da güzel. Hadi hep beraber gidelim.
1: Peki.
0: Güzel bir hikaye buna dönüyor.
1: Şimdi
0: acı bir şey bu yalnız ya. Gülüyoruz ama çok acı bir şey.
1: Yani iyi bir şey değil. Piyasanın işte işi açısından da çok iyi bir
0: sonra
1: şey.
0: Sonra da sağlam kağıtlar niye gitmiyor? Gitmiyor. Mesela hafta başında bu PEŞ düzenlemesi oldu ya. İşte bazı şeyler önümüze düşüyor. İşte şu etkilenir, bu etkilenir diye yaklaşık 60-62 tane hisse senedi var.

0: sahiplik oranlarına bakıyorsun, yaklaşık 1/3 yanlış. Yani bak 1/3 yanlış.
1: Ama ve dolaşıma sokulan bilgiler yanlış.
0: Bak şimdi onu sadece MKK görebilir ki. Ya ben ne bileyim senin artı böyle bir şeyin var mı yok mu diye, ama MKK onu görür. Yani bir hafta daha bekle. Ama hikaye ne oluyor? O yapmış, sen de yapsana. Abi sen ona göre yatırım yapacaksan ve oradaki şey de yanlışsa, ki doğruluğunu dediğim gibi teyit edemiyorsun, yanlışsa hesabını benden soracaksın. Yanlış bilgi verdin diye. Şimdi bir hafta bekle. Haftalık bazda BIST 100'e baktığında giden kağıtlara da BIST 100'ün yarısından fazlası eksi. Ve normal şartlarda artı olanların eksi olmasını bekliyordum bir de. Yani yaklaşık yarısına yakın kısmı. Çünkü o listelerde o listeler var. Onların azalması gerekmiyor muydu? Hayır, yok, yukarı gitmeye devam ediyor. Herhangi bir şey yok. Şimdi hangisi doğru, neyle mücadele edeceksin? Bunun finansal okuryazarlıkla falan da alakası yok.
1: Ya buralarda tabii yatırımcıların biraz daha, tırnak içinde söyleyeyim, uyanık olması ve biraz daha gerçeğin ne olup olmadığını sorgulaması, kendi kendine bakabilecek durumda olması lazım.
0: İstemiyorlar ama ya.
1: Öbür türlü çok problem oluyor. Yani onunla uğraşacağım deyip bakam. Ya para yönetmek ciddi bir iş. Hisse senedi yatırım yapmak da ciddi bir iş.
0: Çok ciddi bir iş.
1: Dolayısıyla yani, öyle sağdan soldan duyduğumla bir iki kere belki para kazanırsın ama sonunda gerçekten ona paranla birlikte riske girmiş
0: oluyorsun. Benim ufaklık için her ay hisse alıyordum. Şimdi piyasa kötü olunca o hisseyi almıyorsun, bekliyorsun. Diğerlerini de realize edip parayı başka yerlere kanalize ediyorsun. Şimdi bu atmosfer içerisinde ne oluyor? Ondan bu geldi, bundan bu geldi. Parayı bu sefer bilmediğin hisse senetlerine koyuyorsun. Dediğin gibi bir para kazandın %10, sonra %20 geri çekiliyor. Çünkü sürekli takip etmiyorsun ya. Ondan sonra bekle, başı baş noktasına gelmek için bir yıl elinde kalıyor.
1: O zaman da alternatif bütün getiriyi de kaybediyor.
0: Geçmiş olsun, ya zararını kesip başka bir tarafa geçeceksin. Şimdi endeks hikayesi de buna dönüyor. İşte MSCI'dan iki tane hisse senedini bizim, ben anlamadım dolaşımdaki pay hissenizi yerinize koymuyorum ifadesi çıkmasaydı bu yönetmelik değişecek miydi? Yok.
1: Bence biraz bir anlayış değişikliği seziyorsun ama bakalım nasıl olacak.
0: Ya inşallah güzel olur yani. O yüzden ya BIST 30'a bakıyorsun, BIST 50'ye bakıyorsun. Bilhassa BIST 100'e baktığında ya en kötü ihtimal söyleyeyim %30'un orada olmayı hak ettiğini falan hiç düşünmüyorsun. Bak %30. Bu iyi ihtimal bile olabilir, öyle söyleyeyim.
1: Peki son olarak bir de kredili işlem tarafını sorayım. Şimdi bu yani normalde alım satım işlemlerinden kimse para kazanmıyor. Dolayısıyla aracı kurumlardan bahsediyorum. Kimse yani oradaki komisyon
0: doğru canım,
1: para kazanmıyor. Herkes krediden para kazanıyor. Dolayısıyla aracı kurumlar da dönem dönem yatırımcıların da risk iştahı varsa eğer biraz onları krediye yönlendiriyor.
0: Tabii, açıyorlar.
1: Bu kadar oynak piyasada pek iyi sonuç vermiyor açıkçası.
0: Ya o vermiyor da şimdi kredi talebinin ne kadar yüksek olduğunu şeyden tahvil ihraçlarına bakarak görebilirsin. Aracı kurumların tahvil ihraçları yavaşladı. Yani 3-4 aydır bayağı yavaş. Eğer risk iştahı artarsa, şimdi Trump sabah 2-3 haftaya kadar imzalayacaktı. Şimdi 2-3 güne kadar imzalayacak hikayesi oluştu ya. Tut ki bu akşam imzaladı. Kredi risk iştahı artacak mı? Risk iştahı. Dolayısıyla bol miktarda bültende şey göreceksin. Aracı kurumların tahvil ihraçlarını. O zaman bu para eğer bu yan hisselere yine gitmeye devam ederse ciddi sıkıntıyla karşı karşıya kalırlar. Çünkü bu yönetmelik %25-30'luk kısmı. Esas beklenen 70'lik daha gelmedi. Yani biz 30 kriterleri falan ne olacak, 50-100 kriterleri ne olacak onları da göreceğiz. Dolayısıyla Perşembe, Pazartesi günü birçok hesaplamanın baştan yapılacağı bir dönem olacak ve ona göre de kredi vermen gerekecek. Ve senin dediğin net bir şey var yani. Kurumlar krediyle ayakta duruyor, hizmetle ayakta durmuyorlar.
1: Baki çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: Bizlerle
0: ederim.
1: Birlikte olduğun sorularımızı yanıtladın. Kısa bir aramız var. Sonrasında son bölümle yeniden karşınızdayız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek. Kamu spotu.
3: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
4: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
5: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
2: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
6: Bloomberg ET Radyo.

0: rastlamasa. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
2: Finans Merkezi'nde bugün Bloomberg'ün yaptığı önemli bir röportajla veda edeceğiz sizlere. Apple dün itibariyle uzun süredir tasarladığı sanal asistan Siri'nin yeni versiyonunu tanıttı. Siri'nin kurucu ortaklarından Doug Kittlehouse'la görüştü Bloomberg. Bakalım neler söylemiş Siri'nin geleceğine ilişkin. Bu röportajla veda ediyoruz sizlere. Hoşçakalın.
3: Öncelikle bugün duyduklarınıza dair ilk tepkinizi duymak isterim. Çünkü Ocak ayının sonunda sizinle konuşmuştuk. O zaman biliyorsunuz Siri'yi hayatınızın daha büyük bir parçası haline getirme konusunda uygulamada bazı hatalar olmuş olabileceğini söylemiştiniz. Şimdi hızlıca Haziran başına bulunduğumuz zamana geliyoruz. Sizce bu güncelleme yeterince ileri gidiyor mu?
4: Evet, bence bu Siri'nin yeniden doğuşunda harika bir ilk adım. Yani burada çok şey var. Böylesine hızlı bir sunumda insanların bağlam kullanımının getirdiği her şeyi, görsel zekayı ve bunun muhtemelen çok iyi çalışacak olmasını kavraması zor. Ve biliyorsunuz bu kadar kısa bir şeyle insanları buna ikna etmek zor bir iş. Ama bence insanlar kullanmaya başladıklarında Apple'ın ve bağlamın getirdiği gücü göreceksiniz.
3: Peki bize bundan biraz bahseder misin? Bugün duydukların arasında seni en çok umutlandıran şey neydi? Ve biliyorsun Apple'ın getirdiği güçten ve Siri'de sahip oldukları araçtan, oradaki potansiyel yollardan bahsettin. Yani sence Apple'ın Siri'yi eminim ki sahneye çıkacak çok sayıda rakipten ayıracak şekilde farklılaştırmasına yardımcı olabilecek neyi var?
4: Bence onların odaklandığı şey, ki tamamen katılıyorum, tüketicilerin önemseyeceği şey gizlilik ve güvenlik. Yani sizin hakkınızda her şeyi bilebilen ve çok güvenli bir başlangıç noktasında olan bir asistana sahip olduğunuzu bilmek. Ve sonra bu veriye sahip olduğunuzda o bağlam size Apple'a özgü pek çok şey yapma imkanı tanıyor. Yani mesela ilişkileriniz hakkında bilgi sahibi olması, gerçek zamanlı sağlık verilerine sahip olması sayesinde Siri sizin sağlık danışmanınız ya da fitness eğitmeniniz haline gelebilir. Burada

0: Yatırımın adresi QNB Invest. Finans merkezini sundu.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg GT Radyo.

0: Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Bugün piyasalarda rakamlar neye işaret ediyor? Şöyle bir göz atalım. Önümüzdeki 2 saat boyunca birlikteyiz. Detaylarıyla tüm başlıkları konuşuyor, ele alıyor olacağız. Şimdi dünün aksine bugün BIST 100'de bu dakikalarda bir miktar geri çekilme olduğunu söyleyelim. Öncelikle %0.72'lik bir kayıp var. Bu arada tabii 13.935 gördük gün içerisinde en yüksek. En düşük de 13.735. Yani şu an bir saat kala gördüğümüz en düşük seviyelere daha yakınız. Zaten gün içi grafiklerde de biraz daha ağırlıklı olarak öğlenden itibaren başlayan satışları takip ediyoruz. Bu esnada tabii bankacılık endeksi yine dikkat çekiyordu. Bir ara %2'yi aşan primler vardı. Ardından biraz daha dengelendiğini söyleyebiliriz. Banka bazındaki hareketlilikler olduğunu söyleyelim. Şimdi ekrana da yansıyor zaten banka endeksi %0.42'lik bir yükselişle hareket ediyor. Sınai tarafta %2'ye yakın bir değer kaybı var. Biraz negatiflik buradan geliyor bugün. Ve bu arada da mali endekste yatay bir seyir olduğunu söyleyelim. Son dakikayı paylaşalım. Amerika'da ikinci el konut satışları geldi. Mayıs'ta aylık %3.2'lik bir artış kaydedildi. Beklenti %1.1'di. Bunun hayli üstünde bir ikinci el konut satışlarından bahsediyoruz. Aylık %2'lik artış toptan satışlar noktasında da Nisan'da yine %2 olarak kayıtlara geçti. Burada da %1.2'lik bir artış vardı. Şimdi BIST 100'den bahsettik. Dolar TL'ye bakalım. 46.11.78'de 46.12'ye doğru hareket halinde. Dolar TL %0.04 yukarıda. Euro TL tarafında da yükseliş var. %0.38 düzeyinde 53.38'in bir miktar üstündeyiz. Öte yandan Euro Dolar paritesinde de %0.31'lik artış pariteyi 1.15.70'e taşıyor. Buradan Avrupa borsalarına döneceğiz, bakacağız ve Avrupa borsalarında bugün Londra'yı resmin dışında tutarsak genelde pozitif bir seyir olduğundan bahsedebiliriz. Londra'yı da %0.30'luk geri çekilmeyle negatif eksende bu tablonun dışında tutuyoruz. Çünkü Paris'te %1.11, Frankfurt'ta %0.68, İtalya'da da %1.79'luk artışlar olduğunu görüyorum şu anda. ABD borsalarına dönüp bakalım. Çünkü geçen hafta özellikle Cuma günü yaşanan sert satışların ardından dün gelen alımların bir tepki niteliğinde kalıp kalmayacağı konuşuluyordu. Açıkçası benim de dikkatimi çeken bazı raporlarda biraz daha artık endeks için bir ayı piyasası olasılığının daha fazla konuşulduğu bir dönemde olabiliriz yorumları yapılıyor. Ama tabii her iki tarafta da beklentiler hakim. Bunları iyi tartmak ve ona göre pozisyon almak lazım. Dow Jones %0.73 artıda bugün de. S&P 500'de %0.73 yine benzer bir yükseliş var. Öte yandan Nasdaq ki dünün lideriydi yükselişlerde bugün de %0.83 oranında artıda görünüyor. Ve ABD tahvillerine bakalım. Burada da bir miktar alım geldiğini söyleyebiliriz tüm vadelere. 10 yıllıkta getiri 4.54'e kadar geriledi. 5 yıllıkta getiri 4.26.56'ya düşerken 2 yıllık tahvilde de getiri 4.13.27 seviyesine gerilemiş vaziyette alımlarla birlikte. Son ekranımız emtia ve Bitcoin ekranı. Bitcoin'i birazdan Elif Canseven'den daha detaylı dinleyeceğiz. %2'lik bir kayıp var orada. 62.184 dolardan geçiyor işlemler. Öte yandan gümüşte de %0.33'lük bir geri çekilme var. Dün oldukça sert bir hareket de izlemiştik oradan. Bugün bu hareket biraz daha ılımlı, biraz daha aslında nötr diyebileceğimiz nitelikte, en azından yüzdesel değişim açısından. Spot altına baktığımızda ise orada da yine çok minimal bir değişim var, aşağı yönlü 2,5 dolar kadar. Altın spotta 4.326 dolarda, gümüş spotta 67 dolar 91 sentte. Ve son olarak da petrol diyelim, Brent petrolü, ABD tipi ham petrolün her ikisinde de sert diyebileceğimiz %3'ün üzerinde ve hatta WTI'de %4'ü şu an gören geri çekilmeler var. ABD tipi ham petrol 80 dolar 64 sente geldi. Bir süredir 90 doların altına gelmekte zorlanıyorduk ama asıl Brent petrolde 90 ve altı olur mu ve kalıcı olur mu sorulara hakim. Orada da %3.27'lik düşüş bizi şimdilik 91 dolar 15 sente kadar getirmiş durumda. Şimdi efendim bugünlerde önümüze gelen ve son derecede önemli olan bir rapor var. City'nin tokenizasyon 2030 raporu. Bas senaryoda aslında site özetle şunu söylüyor. Tokenize edilmiş reel dünya varlıkları hacmi 4-5 trilyon dolar. İyimser senaryoda ise 5.5 trilyon dolar seviyesine ulaşılabilir diyor. Şimdi biz bunun detaylarını soracağız. City Institute Finans'ın geleceği global başkanı Ronit Ghose benimle birlikte bugün. Bir merhaba diyelim. Ronit, hi. Welcome to the show.
1: Ronit, merhaba. Programımıza hoş geldin.
2: Hello, thank you for having me.
0: Oh, it's a pleasure.
1: Merhabalar,
0: to have
1: ben
0: you.
1: Teşekkür ediyorum davetiniz için. Sizi görmek çok güzel. Kısa süre önce yayınlanan raporun üzerine size birkaç soru yöneltmek istiyoruz. Tabii netlik ve detay alabilirsek de Türkiye'deki izleyicilerimiz için çok çok faydalı olacak. Şimdi öncelikle öngörülere baktığında tokenleştirilmiş varlıkların 5.5 trilyon dolara ulaşabileceği ve 2030 yılına kadar bunu gerçekleşebileceği öngörülüyor. Ama bu tahmini gerçeğe dönüştürebilecek en önemli katalizörler neler? Evet, baktığımızda tokenize piyasanın küçük olduğunu görüyoruz ama hızlı bir şekilde büyüyebilir. Özellikle önümüzdeki yıllarda ABD'de ciddi bir büyüme yaşanabilir. Sebeplerine gelecek olursak, burada düzenleyiciler tarafından destek bulabilirler. Yani maliye tarafındaki düzenleyiciler, banka regülasyonları, SEC, bunların birkaç sene önce adımları atılmaya başlanmıştı zaten. Buradan destek bulabilirler. Nakite bağlı token pazarı da, mesela stable coin'ler ya da tokenize mevduatlar da yine bir hızlandırıcı etki oluşturabilir. Çünkü bu tarafta da büyüme bekliyoruz. Yine tabii küçük seviyelerden başlayacak ama büyüyebilir. Bir diğer önemli faktör ise şöyle, son kullanıcı tarafında ciddi bir talep var. Mesela müşterilerimize baktığımızda ve onların müşterilerine baktığımızda bir ilginin olduğunu görüyoruz. Yani tokenleştirilen varlıklara bir ilgi var ve bu çok önemli. Özellikle de son kullanıcının hatta 7/24 bu likit varlıklara erişim talebinde olması önemli. Regülasyonlar ve altyapının geliştirilmesi de tabii bunun yolunu açacak. Evet, son kullanıcılar da genellikle istediklerini alırlar. Bu öngörünün de gerçeğe dönüşmesi o kadar da sürpriz olmaz gibi gözüküyor. Şimdi bir diğer önemli detay da şöyle. Halka açık hisseler ve ABD tahvillerinin de tokenleştirilmesi özellikle öncü olabilir ama gayrimenkul veya özel kredi gibi varlıklar yerine neden bu taraf daha hızlı ilerleyebilir? Şimdi son birkaç seneye baktığımızda tokenleşme üzerine yoğun bir odak vardı. Tabii özel kredi tarafında ya da somut varlıklarda, mesela sanat öğeleri, gayrimenkul gibi tarafta ilgi vardı. Ama şimdi biraz beklenti ya da yaklaşımlar değişiyor. Artık çok spesifik beklentiler var. Bazı ürünler ise çok eşsiz. Yani mesela bir gayrimenkulü düşünün, eve nihayet ayetinde benzeyebilir. Ama çok unik, çok eşsiz olan varlıkları düşünün. Bunlar farklı. Tabii sanat eserleri farklıdır ama bunu nasıl blockchainleştireceksiniz? Şimdi mali finansal varlıklara baktığınızda bunlar biraz daha benzeşir. Kredi tarafı da böyle ya da tahvilleri de örnek gösterebiliriz. Daha standartize tarafa bakacak olursak da şimdi farklı varlıklar yeni şirketlerden çıkıyor. Formatları benzeşebilir. Altyapıları da benzeşebilir. Yani New York borsasını, DTCC, Nasdaq'ı düşünün. Standartize bir durum söz konusu olursa eşsiz gözüken varlıklar da bir şekilde likidite edilebilir ve bu dünyaya çekilebilir. Yani ABD öncülüğünde bazı varlıklar oluşturulacaktır ve tahviller de işte yine bu daha standart otursun niyetiyle tokenleştirilebilir ve bunların da yine önümüzdeki yıllarda hızlanmasını bekliyoruz. Bu açıklamalar için de teşekkür ediyorum. Şimdi burada sormak istediğim, belki biraz sıra dışı olabilecek bir soru var. Şimdi pek çok tokenleştirme projesi yıllarca pilot aşamasına takıldı kaldı. Ama bu sefer bu önceki döngüleri, o takılıp kalmayı farklı kıracak, o engeli aştıracak detay nedir? Şimdi bu sefer hikaye öncekilerden biraz farklı gözüküyor. Çünkü söylediğim gibi bir altyapı geliştirme niyeti var. Yani bu altyapı gelişince tokenleşme de buradan destek bulacak. Aynı şekilde yeni kurallar ve düzenleyici ve yine tabii düzenleme tarafında da netleştirici adımlar atılıyor. Finansal hizmetlerde de benzer bir durum var. Yani bunu büyük farmayı düşünün ya da diğer endüstrileri düşünün ya da stratejik olarak bir ülke için önemli endüstrileri düşünün. Bunlar çok yoğun regüle edilir. Tabii pek çok faaliyet de gerçekleştiği için regülasyona ihtiyaç olur, kurallar koyulur ama bu da tabii sınırlayıcı hale gelir. İşte mesela bu halaldir, bu yapılabilir, bu olmaz, bu yasak vesaire. Ne pek çok sınırlamalara karşı tabi kalabilirsiniz. Ama bu tarafta değişim var. Yine altyapı vurgusunu yapmak isterim. Borsaları düşünün. New York borsası, Nasdaq borsası, yani bunlar en büyük borsalar biliyorsunuz. Bu tarafta bile artık bir altyapı talebi var. Yani tokenleşme yaşansın istiyorlar. Yani DTCC'ye baktığınız zaman da, diğer taraflara baktığınız zaman da bu isteğin olduğunu görüyoruz ve bu bir değişikliği de beraberinde getiriyor. Tokenleşmeyi şimdi 3-4 sene önce konuşacak olursak, tokenleştin yani ölçek bağlamında tokenleştirilmesi zor varlıklar aklımıza gelirdi. İşte bir Picasso eseri ya da çok spesifik, çok şahsına münhasır, kültürel değeri olan varlıklardan belki konuştuk. Ama şimdi blockchain, kurallar, likidite, piyasa koşullarının değişmesi, yani söylediğim gibi bir değişim yaşanıyor artık ve likit halka açık varlıklardan bahsediyorum ve bu tarafta da ciddi bir boğa beklentisi var. Ronit, bütün notlarımı aldım, çok çok teşekkür ediyorum. Belki bir süre sonra tekrardan bir değerlendirme isteriz. Tekrardan bütün aktardıkların için, açıklaman için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.
0: Ronit Goss'un mesajlarını paylaştık. Tokenizasyonla ilgili olarak aslında oldukça da önemli beklentiler olduğunu görüyoruz. Bu arada ABD Enerji Bakanı Wright'dan Çin stratejik petrol rezervlerinden piyasaya petrol sürdü açıklaması var. Ve Hürmüz'de gemi trafiği ciddi oranda artıyor diye de eklemekte. Hepsini konuşacağız, topluyoruz bu son dakikaları. Ben şimdi müsaadenizle Elif Cansever'e dönmek istiyorum araştırma masasına. Buyurun.
2: Yatırımın yolu Akbank.
0: Araştırma masasında Elif Canseven'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin. Sıcağı sıcağına ayağının tozuyla son dakikaları da getirdin. Tekrar etmek istiyorum müsaadenle. Amerikan Enerji Bakanı Wright diyor ki Çin stratejik petrol rezervlerinden piyasaya petrol sürdü. Biraz önce rakamları paylaşırken burada %3 Brent, %4 ABD tipi ham petrol fiyatlarındaki geri çekilmeye zaten işaret etmiştim ben de. Eş zamanlı olarak Hürmüz'de de gemi trafiğinin ciddi oranda arttığından bahsediyor Wright. Şimdi bütün bunlar elbette önemli. Petrol fiyatları tüm dünyada enflasyon ve büyüme öngörülerini ciddi oranda değiştirdi. Ve oradan hareketle de elbette merkez bankalarının alacağı kararları, faiz adımları üzerinde etkili olmaya başladı. Şimdi söz de tam buraya gelince ben sana sormak isterim. Gündem içerisinde yine faiz ve merkez bankaları olduğunu biliyoruz. Neleri toplayabilirsin bugüne özel ve önümüzdeki kısa vadeye özel olarak piyasaları ilgilendiren?
3: Aslında tabii ki de öne çıkan başlıklarımızda savaş gündemi devam ediyor Didem. 28 Şubat'tan beri olduğu gibi Brent petrolü takip etmeye devam ediyoruz ama bugün dün içinde İsrail ve İran tarafından gelen haber akışlarıyla beraber düne nazaran oldukça pozitif bir harita küresel piyasalar takip ettiğimizi söyleyebilirim.

0: Piyasalar şu an yeşili gösteriyor ve yukarı yönlü hareketlerini sürdürüyorlar. ABD tahvillerinde kısmi geri çekilmeler var. Bunlara Brent petrol de eşlik ediyor ve şu an 91 dolarlara kadar gelmiş bir Brent petrol olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında altın tarafına baktığımızda ise altının kısmi yatay pozitifliği devam ediyor diyebiliriz. Burada önemli bir nokta var ki City Group bir altın hedefini güncellediler ve önümüzdeki 3 ay için altın hedefini 4300 dolardan 4000 dolara ons başına altın hedefini 4000 dolara kadar aşağı yönlü çektiler diyebiliriz. Tabii ki de bu Çin'in şu an rezervlerinden bir miktar, stratejik rezervlerinden bir miktar daha piyasaya petrol sürmesi Brent petrol tarafını nasıl etkileyecek ve nasıl altın fiyatlarına etki edecek takip edeceğiz ama günlük haber akışımızın içinde bunlar da kurumlardan gelen raporlarda olduğunu söyleyebiliriz. Wall Street tarafında da yine bu raporlar eşlik ediyor. BofA tarafından ve yine City tarafından öngörüler var. BofA tarafı şu an 7400'lerde işlem gören S&P 500 tarafının yıl sonuna doğru 7100 seviyelerine kadar, yani %4,5'luk bir aşağı yönlü hareketle düşeceğini öngördü. Citibank tarafı ise 8000 dolara kadar, kurumlar arası ayrışmalar oldukça dikkat çekiyor. 8000 dolara kadar çıkacağını da öngörüyor diyebiliriz. Burada tabii ki de birazcık BofA tarafı, yani Bank of America tarafı kar realizasyonlarını öne çıkartıyor. Çünkü ciddi şekilde yapay zeka yatırımlarıyla beraber yükselen bir hisse senedi performansı gördük. Keza Cuma günü de aslında aşağı yönlü hareketlerle bunların yansımalarını hem Amerika piyasalarında hem de dün Asya piyasalarında ciddi devre kesicilerin devreye girmesiyle beraber yansıdığını söyleyebiliriz. Birazcık da halka arzlardan bahsedebilirim. Çünkü SpaceX tarafında artık yarın emir toplamaların son günü SpaceX için. Çarşamba New York işlem borsası kapandığında emir toplamaların son gününe girmiş olacak SpaceX tarafı ve 12 Haziran itibariyle de halka açılım işlemi gerçekleşecek. OpenAI'ın bu noktada halka açılma başvurusunu, Anthropic'in arkasından halka açılma başvurusunu yaptığından bahsedebiliriz. SpaceX tarafına dönecek olursak kurumsal yatırımcılardan ciddi şekilde talep topladığını söyleyebiliriz. Burada 10 milyar dolar ve daha fazla yatırım yapan, talepte bulunan kurumsal yatırımcılar olduğunu söyleyebiliriz bu noktada hisse talebinde bulunan. Ve burada önemli bir ayrıntı var ki SpaceX'in bu halka açılması aslında 2019'dan beri Suudi Aramco'nun 29.4 milyar dolarlık halka arzını geçmesi bekleniyor. Yani en büyük halka arzlardan biri olacak diyebiliriz bu tarafta.
1: Sesimi sana duyurayım hemen. Şöyle bir şey de sormak istiyorum. Girişte de bahsettim. Şimdi geçen hafta bir yere 60 bin doların da altını test etmiştik. Bitcoin tarafı. Ben ona ilişkin de genel olarak piyasada neler konuşulduğunu anlatmanı istiyorum bize. Çünkü yani geldiğimiz seviyeler 120 binleri gördüğümüz, ardından bir düşüşün başladığı bu seviyeler, o 60 bin civarı biraz daha kritik. Yani buradan tekrar Bitcoin'e veya coinlere girmeyi düşünenler mi ağırlıkta olacak, yoksa aslında biraz işler tersine mi dönüyor noktası için neler paylaşabilirsin, ne tür bir değerlendirme yapmak mümkün?
0: Aslında senin de söylediğin gibi geçen sene 2025 Ekim ayında 120 bin dolarların üstünde bir Bitcoin takip ettik. Bununla nazaran aşağı yönlü hareketlerini 2026'nın başında da sürdürdü Bitcoin tarafı. Yıllık bazda baktığımızda ise yılbaşından beri şu an %30 değer kaybettiğini söyleyebiliriz Bitcoin tarafının. Ama burada çok önemli ve dikkat çekici unsur var dedim. Haftalık kazanç serisine baktığımızda 2022'den beri, yani 2022'de Sam Bankman'ın, ki kriptonun Warren Buffett'ı diyebileceğimiz Sam Bankman'ın kurduğu FTX şirketinin iflas aslından bu yana geçirdiği en kötü haftalık serisini geçirdi. Geçen hafta Bitcoin tarafı %16'ya varan düşüşleriyle. Bu da aslında bize 60 bin doların altına cumartesi günü geriledi ve 59 binler seviyesini gördü. Piyasa değerinden ise yaklaşık 235 milyar dolar silindi. Bu performans da bize az önce bahsettiğim FTX şirketin 2022'deki iflasından bu yana geçirdiği en kötü haftalık serisi olduğunu söyleyebiliriz. Kurumsal tarafın bu tarafı ilgisinden çokça bahsetmiş ETF'ler tarafında. Kurumsal tarafın bir miktar daha geri çekildiğini gün be gün görüyoruz. Hala çıkışlar devam ediyor Bitcoin tarafında. Bir diğer önemli başlık da aslında Bitcoin'deki bu aşağı yönlü hareketlere etkileyen ABD Merkez Bankası'nın, yani Fed'in kararları olacak. Önümüzdeki hafta Fed'in Merkez Bankası toplantısını göreceğiz. Artık savaş öncesi dönemden çok farklı bir dönemdeyiz ve faiz indirimleri değil, faiz artırımlarının her merkez bankaları için küresel piyasalarda konuşulduğu bir dönemdeyiz. Perşembe günü ECB ve Türkiye yurt içi tarafta merkez bankalarının toplantılarını takip ederken haftayı ise Fed'i ve Boju yani Japonya Merkez Bankası'nı takip ediyor olacağız.

0: Fed'in alacağı kararlar ise şu anda piyasa beklentileri faiz artırımı yönünde. Yıl içinde en az 2 faiz artırımı fiyatlanıyor. Ve bu da aslında birazcık piyasanın riskli varlıklardan çıkıp da yapay zeka temasıyla öne çıkan hisse senetlerine gitmesini kolaylaştırıyor diyelim. Çünkü Bitcoin tarafı şu an öngörülemez bir şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle kurumsal yatırımcıların ETF çıkışları bu denli hızla devam ederken. Ama burada önemli bir konu var. Çünkü Bitcoin'lerdeki aşağı yönlü hareket giderken stable coin'lerde yani alt kriptolarda bir miktar daha yukarı yönlü hareket devam ediyor. Keza stable coin'ler %70'in üzerinde bir büyüme gösterdiler bu yıl diyebiliriz Didem.
1: Çok teşekkür ediyorum sana paylaştığın tüm bu notlar için ve kolaylıklar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.

0: Elif Cansever'den aldığımız notlar esnasında Bitcoin'de satışların biraz daha hızlandığını ve 62 bin dolar seviyesinin altına geldiğini de hep birlikte gördük. Oldukça hareketli o taraf. İzlemeyi sürdüreceğiz ama kapanışa doğru da şimdi bir reklam arası. Buyurun.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Drinkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank,
1: vaktimiz sizin. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. Soğa.

0: yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
9: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Bu bölümde de her salı olduğu üzere Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necip Çakır hocamızı alıyorum yanıma. Necip hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hocam şimdi bu hafta önemli hafta tabii. Merkez Bankası faiz kararını evet. takip edeceğiz. Sadece içerisi değil dışarıda da öyle. ECB var aynı gün Perşembe. Haftaya da Fed var. Aslında böyle evet. tamamını bir değerlendirmemiz de gereken bir günde olduğumuzu düşünüyorum. İsterseniz bir savaş gündemi, onun yarattığı etkiler. Bugün petrol düşüşte. Biraz önce ABD Bakanı'nın Wright'ın açıklamaları da vardı. İşte Hürmüz'deki gemi geçişlerinde önemli oranda artış var şeklinde. Yani bir anlaşma oluyor mu? Yakın mıyız? Uzak mıyız? Bu hafta sonu farklı sinyaller aldık vesaire derken ABD tipi ham petrol mesela 90 doların altına geldi ama Brent hala 91'ler civarında seyrediyor. Bunun da enflasyona yansımalarıyla ilgili olarak Bakan Şimşek'in de yaptığı değerlendirmeler vardı malumunuz. Dolayısıyla sözü bu notları aktarıp paylaşıp size devretmek isterim hocam. Ne ifade ediyor bu gelişmeler size? Buyurun.
2: Yani bu petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın süreceğini devam düşünüyorum ben. Yani Trump iki hafta içinde işte kesin bir zafer elde edeceğiz falan diyor ama yani bu mesajları çok verdi bugüne kadar ama yani kalıcı bir sonuç da çıkmadı ortaya. Yani onu göz önünde tutmak lazım. Bir taraftan da işte şeyle de Netanyahu da artık arası bozulmaya başladı. Öyle haberler duyuyoruz. Yalnız kalabilirsin diye uyardı Netanyahu'yu. Ama Netanyahu da önünde bir seçim var. O seçimi kazanmak zorunda. Yoksa yani iş çok zor. Yani herhalde yargılanacak o da. Dolayısıyla yani en azından seçimlere kadar bir savaşı sürdürmek zorunda. Ama yani işte savaşı sürdürmek için yaptığı hamlelerde geri tepiyor. Yine İran işte bayağı ciddi hedefleri vurdu füzelerle. Ve hava savunma sistemleri de artık bir işe yaramıyor İsrail'in. Onu da öğrenmiş oldular. Ayrıca işte şeyden, Çin'den ve Rusya'dan da istihbarat yardımı var. Sadece istihbaratla mı kalıyor bilmiyoruz ama en azından o kadarı var. Dolayısıyla yani bu savaş kolay kolay bitecek gibi gözükmüyor. yani işte Trump'ın da bir taraftan bir zafere ihtiyacı var. Ama işte bunun işte petrol fiyatları üzerinde yaptığı etki, Amerika'nın enflasyonuna ve bizim de tabii enflasyonumuza yaptığı etki çok açık ortada. Dolayısıyla bu koşullar altında yani enflasyonda kalıcı bir iyileşme beklemek çok mümkün değil. Yani bir de işte başka bir şey daha var. Yani onun hakkında da işte bir takım soruşturmalar açılıyor. Trump'ın işte ailesi yakınları evet. 3000'den fazla işlem yapmışlar ve bunların hepsi de işte insider trading olarak nitelendirilen işlemler. O konuda da bir takım soruşturmalar var. Dolayısıyla Trump yaptığı bu açıklamalarla bir anlamda o piyasaları karıştırarak oradan bir şey kazanç da elde etmesini sağlıyor ailesinin en azından. Öyle diyeyim, ailesi diyeyim. Dolayısıyla yani bunlar çok kolay bitecek gibi gözükmüyor. Ve bunların getirdiği istikrarsızlık daha da sürecek
1: daha gibi. Daha da sürecek gibi. Hocam
2: bir
1: hemen
2: taraftan da, buyurun.
1: Özür dilerim. Buyurun. Biraz önce söyledim ya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yani evet. bunun enflasyona etkileri olacak derken aslında

0: Aslında bu mevcut fiyatlamaların enflasyon üzerinde en az 5 puanlık bir ilave baskı oluşturduğunu söyledi. Bununla ilgili kısa bir haberimiz de var. Onu da paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Dönüşte de Merkez Bankası peki bu koşullarda ne yapar bu hafta onu soracağım size. Buyurun.
1: Bank of America Securities'e göre Amerikan borsasında ayı piyasası işaretleri giderek artıyor. Hisse senetlerinde çok fazla tehlike işareti olduğunu yazan BofA stratejistleri yatırımcılara karınızı alın tavsiyesinde bulundu. Stratejistler bu ayı piyasası sinyallerinin yaklaşık %70'inin son dönemde tetiklendiğini ve bunun daha önceki katıldığı bir televizyon programında Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savaşın ekonomi üzerindeki etkilerinin enerji fiyatlarının çok ötesine geçtiğini söyledi. Bakan Şimşek, savaşın petrol, doğalgaz, kimya, gübre, helyum ve çip üretiminde kullanılan ham maddeler başta olmak üzere birçok kritik alanda arz şoku yarattığını belirtti. Petrol fiyatlarındaki yükselişin tekstilden ayakkabıya, gübreden tarımsal üretime kadar birçok alanda doğrudan ve dolaylı maliyet baskısı oluşturduğunu kaydeden Şimşek, gübre kullanımındaki azalmanın tarımsal verimi düşürebileceğini, bunun da gıda fiyatları üzerinde ilave baskı yaratabileceğini söyledi. Küresel büyümenin de bu süreçten olumsuz etkilendiğini belirten Şimşek, finansal koşulların sıkılaştığını, risk verimlerinin etkilendiğini ve Türkiye'nin ihracat yaptığı bazı ülkelerde talep daralması yaşanabileceğini dile getirdi. Şimşek, doğrudan ve ikincil etkiler birlikte değerlendirildiğinde mevcut petrol fiyatlamalarının enflasyon üzerinde en az 5 puanlık ilave baskı oluşturduğunu belirtti. Şokların her zaman öngörülemediğini ve fiyatlanamadığını vurgulayan Şimşek, 2025 yılında da İBB davası, Amerika Birleşik Devletleri'nin ticaret savaşları, İsrail-İran savaşı, zirai don ve kuraklık gibi çok sayıda gelişmenin ekonomi üzerinde etkili olduğunu belirtti. Bakan Şimşek, ekonomi programının yan etkileri olabileceğini ancak programdan vazgeçmenin doğru olmayacağını ifade etti.
0: Hemen alalım hocamızı yanımıza tekrar Necip hocamıza soralım. Şimdi Bakan Şimşek'in yaptığı bu açıklamalar aslında resmi anlatıyor. Merkez Bankası'nın bu resme nasıl reaksiyon vereceği konusu da merak ediliyor. Yani birçok insanın aslında uzmanın bir hani pas geçer bir şey yapmaz yönünde beklentileri var. Ama ara ara bakıyoruz faiz artışı beklentileri de bazı raporlara yansıyor. Hocam ne dersiniz siz beklenebilir mi bir sürpriz faiz artışı? Yani faiz indirimini hiç konuşmuyoruz gördüğünüz üzere ama bir faiz artırımı gelebilir mi?
2: Yani şimdi ben yani iki senedir aşağı yukarı enflasyonun yapışkan bir enflasyon olduğunu söylüyorum. Evet. Amerika'da da aynı şeyin olduğunu iddia ediyordum. Dolayısıyla yani uygulanan program da yanlış bir program. Yani bir şeyin prototip bir program uyguluyoruz biz. Ve bunun da işte yani Türkiye gibi ülkeler çok fazla bir yararı olmadı. Çıktı ortaya artık. Dolayısıyla bu koşullar altında yani enflasyonda ciddi bir azalma yani petrol fiyatlarına falan bir etkisi olması bile azalma olacağını düşünmüyorum zaten. Başından beri söylediğim şey bu. Ve yani bu koşullar altında tabii ki petrol fiyatları etkiliyor ama yani bizde asıl önemli olan şey yani hayat pahalılığı, yani insanların yaşadığı hayat pahalılığı ve biz maalesef sürekli kendi bacağımıza sıkarak yani hep söylediğim şeyde o yani siyaset ekonominin çok fazla önüne geçti. Hep kendi bacağımıza sıkarak kendi krizimizi kendimiz yaratmayı beceriyoruz maşallah. Dolayısıyla bu koşullar altında yani bu programdan da bu saatten sonra vazgeçsek de vazgeçmesek de yani çok fazla bir ilerleme sağlanacağını düşünmüyorum. Ama yani faize gelince şimdi faiz bir taraftan da çok ciddi bir yani bir engel olmaya başladı ekonomik gelişmenin önünde ve şeyin önünde tabii yani satın alma gücünün de önünde bir engel olmaya başladı. Çünkü kredi maliyetleri çok yüksek. Dolayısıyla kredi hacimlerinde de bir azalma var son dönemde. Onu da izliyoruz bir taraftan. Dolayısıyla bu da işte bir taraftan ekonomiyi de boğuyor. Yani şimdi böyle bir ortamda ekonominin daha fazla boğulmasına izin verilmez diye düşünüyorum ben. O yüzden de faizlerin sabit tutulacağını, artırılmayacağını düşünüyorum. Yani artırılacağı düşünenler de var. Mesela BBVA işte 37'den 40'a çıkarılmasını söylüyor. İşte 43'e kadar da bir alan da olacağını söylüyor. Yani tamam ama yani şimdi Türkiye'yi düşündüğün zaman bunun işte bir takım maliyetleri var. Bu yani...

0: sanayiyi, dizi sektörü ciddi şekilde çökertiyor, yani zayıflatıyor. Bir de başka bir şey daha var tabii, yani bu işte değerli kur tartışmaları da yapılıp duruyor uzun süredir. Orada da yani sanayinin yapısı öyle bir örgütlenmiş vaziyetteydi ki Türkiye'de, işte Türk lirası değer kaybeder ve onunla beraber yeni bir fırsat var. Orada işte para kazanma ihtimali çıkar. Ama yani hiç kimsenin aklına işte teknolojiyi geliştirmek, yatırım yapmak gelmez. Olduğu gibi gider. Nasıl para kazanıyoruz diye de kimse de dert etmezdi. Bu yani aslında değerli kur rekabetçiliği artıran bir fırsat olarak görüyorum ben. Dolayısıyla yani buna tabii bir takım şeyler, firmalar bu süreçte elenecektir ama bu kaçınılmaz bir şey. Ama yani bu işte teknolojiyi iyileştirmeden, daha rekabetçi teknolojiyi benimsemeden ve bu yönde yatırımlar yapmadan üzerinden kalkılabilecek bir şey değil, sorun değil.
1: Evet.
0: Altından kalkılabilecek bir sorun değil, pardon. Dolayısıyla böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani bir tarafta işte yani Merkez Bankası'nın ön olarak faizi yükseltmesi iyi olabilir, denebilir ki ben bunu da söyledim zaman zaman. Ama bir taraftan da işte yani sanayinin özellikle içine düştüğü durumu göz önünde bulundurursak bunun da maliyetlerini hesaba katmak lazım. Bir de
1: Evet.
0: tabii tarım fiyatları, yani biz aslında ilgilenen o, yani bütün dünyada tarım fiyatları düşerken ya da işte 2021'den beri işte endeks aşağı yukarı sabit kalırken Türkiye'de %730 artmış tarım fiyatları. Bu işte satın alma gücünü çok feci şekilde etkiliyor tabii. Yani yine insanlar hayat pahalılığından işte yani sebze meyve alamadıklarından şikayet ediyorlar. Pazarlarda bir sürü röportaj falan yapılıyor. Orada da aynı şeyi görüyoruz. Dolayısıyla bizim sorunumuz yapısal bir sorun. Yani biz bu yapısal sorunu halletmeden önce yani nasıl bir politika uygularsak uygulayalım enflasyon sorunu kalıcı bir şekilde çözemeyiz. O
1: Pekala.
0: yapısal problemi de bu şeyde çerçevede halledebilecek bir siyasi irade yok maalesef.
1: Şimdi hocam, Türkiye'de durum böyle diyorsunuz. Perşembe günü göreceğiz. Zaten aslında piyasada efektif olarak iş yapan faiz 40'ta Merkez Bankası açısından.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla hani o beklenti de muhtemelen hani oraya doğru çekelim. Ondan sonra biraz daha marjımız olsun gibi. Yani kağıt üstündeki ile iş yapar faiz arasındaki farkın bir anlamda kapatılması belki de ifade ediliyor. Ama göreceğiz alınacak kararı, çoğunluk bir faiz değişikliği olmayacağı yönünde. Fed'den ne bekliyorsunuz hocam?
0: Bak,
1: Buyurun.
0: efendim raporda bir takım şahin önermeler olabilir. Yani o
1: Evet.
0: şey
1: Ona
0: sıkı
1: da
0: durucunun
1: bakmak gerekecek.
0: burada.
1: Çok haklısınız alt başlıklara, ama çok hızlıca hocam, Fed için daha farklı bir durum var mı? Yeni başkan önümüzdeki hafta, evet biliyorum, ama şimdiden sormak isterim. Nedir oradaki beklentiniz?
0: Yeni başkanla beraber hesaplama yöntemi değişiyor enflasyonda ve 3.8'ler işte son değer 3.8'di biliyorsunuz 2.4'e düşürülmeye çalışılıyor bu. Bu 2.4 işte hedefe oldukça yakın. Ama yani herkesin beklentisi yani faiz indiriminin bu yıl olmayacağı, 2027'de faiz indiriminin başlayabileceği. Çünkü işte ciddi bir enflasyonist baskı var. Ve işte satın alma gücünde de çok ciddi bir azalma var Amerika'da. Herkes çok şikayetçi ondan da. 180 bin kişi Amerika'yı terk etmiş geçen sene. Bu korkunç bir sayı. Yani net
1: Evet.
0: rakamdan bahsediyorum. Korkunç bir sayı bu. Dolayısıyla Amerika gibi göç alan bir ülke için. Dolayısıyla yani orada da 2027'den önce herhangi bir faiz indirimine gitmek biraz zor gibi gözüküyor. Hele hele bu petrol fiyatlarıyla. Ve
1: Faiz
0: savaşta
1: artışı gelir mi hocam?
0: faiz artışını da talep edenler var. Ama yani faiz artışının yani ya bizdeki duruma benzer bir durum var orada da. Yani onu da ekonomi çok ciddi şekilde tıkayacağını düşünüyorum. Çünkü yani bu şeylerde kredilerde geri ödeme sürelerinde geri ödemelerde ciddi aksaklıklar var. Yani hem konut olsun işte hem araba olsun işte yani öğrenci kredilerinde falan hepsinde ciddi gecikmeler var. Dolayısıyla faiz artırma gündeme gelirse bu gecikmeler daha da hızlanacak. Bu da finans sistemini
1: Peki.
0: zor sokacak bir aşama.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani
1: Onlar da biraz sıkışık bir durumdalar yani aslında. Aynen.
0: Bir de sorun bir borç tabii.
1: Bir de borç aynen. O zaten hani hepimizin bildiği bir detay diyelim isterseniz, ama bakacağız tabii ama onlar da bu süreci nasıl yönetecek.
0: Amerikan varlıklarından çıkın diyorlar, deniliyor yani. Çünkü imkanı yok.
1: BOFA'nın raporu ki böyle ucundan biraz paylaştık. Onu da, o da çok önemli. Yatırımcılara özellikle hisse senedi tarafı için riskli varlıklar açısından bir uyarıda bulunuyor. Yani buralarda karlarınızı cebinize koyabilirsiniz diye.
0: Evet.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. O halde rica haftaya ederim. Salı görüşmek üzere diyelim mi?
0: Tabii.
1: Tamamdır. Peki iyi bakın kendinize, görüşmek üzere hocam. Kapanışa doğruyu noktalıyorum. Ben bir araya gidiyorum. Dönüşte seans notlarında tekrar buluşmak üzere.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.

0: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Seans notlarında tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz efendim. Rakamlara hızlıca tekrar bir göz atma vaktidir. 45 dakika geçti üstünden. Bu esnada neler oldu, neler bitti. BIST 100 hafif bir toparlama eğilimi gösteriyor ama %0.80 aşağıdayız. Yani 13.747. Bu gün içi gördüğümüz en düşük seviye 13.714'tü. Eğer buna hani dipten bir reaksiyon diyebilirsek öyle diyelim ama önemli olan esasen 13.900'lerin 14.000'lerin üzerinde kapanışlara kavuşabilmek. Bu esnada işlem hacmi 154 milyar lirada %10 altında dünkü işlem hacminin biraz daha sınırlı yani yanaşır belki ama yine de dünün altında kalacak gibi duruyor işlem hacmi bu tabloya baktığımda. Dolar TL'de %0.04'lük bir yükseliş var. 46.11.94'teyiz. Adım adım 46.12'ye doğru gidiyor dolar TL. Euro TL tarafında %0.34'lük yükseliş bizi 53.37.43'e taşırken Euro dolar tarafında da %0.26'lık bir artış pariteyi 1.15.64'e getiriyor. Avrupa borsalarında saat 17'de de aktardığım gibi aslında tabloda Londra'yı %0.38'lik kayıpla bir kenara koyarsak eğer genelinde yeşiller hakim. Paris Kakaran 40 endeksi %0.55 yukarıda. Frankfurt DAX %0.03 artıda ve İtalya'da da %1.55'lik bir yükseliş var FTSE MIB'de. ABD borsalarına dönelim bakalım. ABD borsalarında S&P ve Nasdaq'ın eksiye döndüğünü gözlemliyoruz. Burada önemli bir değişim var. S&P 500 %0.40 aşağıda. 7400'ün altı test ediliyor bu saniyelerde. Ve Nasdaq'ta ise %0.90'lık bir düşüş var. Orada 25.700'deyiz. Dow Jones'da ise %0.04'lük bir 22 puanlık yükseliş hali devam ediyor diyelim. Ve bunu da paylaşmış olalım. Buradan dönüp ABD tahvillerine baktığımızda buraya bir miktar alım geldiğini söylemiştim. Saat 17'deki tablo da çok farklı değildi. 10 yıllık tahvilin getirisi 4.54'e doğru geriledi. 5 yıllıkta 4.26.73'teyiz. 2 yıllık tahvilde de getiri 4.13.48'e işaret ediyor bu dakikalarda. Ve MTI ile Bitcoin ekranında tabii Brent ile ABD tipi ham petrole ağırlıklı olarak bakıyoruz. 3.59'luk yüzdesel aşağı yönlü hareket ABD tipi ham petrolü 88 dolar sınırına doğru geriletiyor. Brent petrolde düşüş %3.33, 91 dolar 11 centteyiz. Bitcoin'de %3.63'lük bir gerileme var. 62 binin üzerindeydik saat 17'de. Ondan sonra 62 bin altına geldik. Şimdi 61.200'e kadar da gerilediğini görüyoruz. Satışlar burada da biraz daha hızlandı. Ve gümüş daha yatay diyordum size. Kayıplar vardı ama düşüktü saat 17'de. Şu anda %4'ü aştı.

0: Gümüşteki spot taraftaki satışlar ve 65 dolar 44 sente kadar da geriledi. Aynı şekilde spot altında yatay bir seyirden son 45 dakika içerisinde %1'in üzerinde bir düşüşe sahne oluyor. Bu dakikalarda spot altın 4.285 dolardan işlem görüyor. Rakamlar böyle. Gerçekten de son 45 dakika içerisinde biraz daha tablonun negatife döndüğünden bahsetmek mümkün. Ama sizler için hazırladığımız şirket haberleri de var. Onları da paylaşmak istiyorum. İzninizle Netaş'la başlayacağız. Netaş, Cezayir'de yerleşik bir müşterisinin yeni nesil iletişim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 20.35 milyon dolar tutarında ürün tedarik sözleşmesi imzaladı. Astor Enerji ile devam edelim. Astor Enerji ABD merkezli bir firma ile 71.98 milyon dolar tutarında güç transformatörü tedarik sözleşmesi imzaladı. Teslimatların 2027 yılının ikinci ve üçüncü çeyreklerinde gerçekleştirilmesi planlanırken sözleşme tutarı şirketin 2025 yıl sonu hasılatının %9.39'una karşılık geliyor. Ve Çağdaş Cam diyeceğiz. Çağdaş Cam, Aydın Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 3376 metrekarelik arsayı 13,5 milyon lira bedelle satın alma kararı aldı. Şirket haberleri de böyle efendim. Seans notlarında kısacık bir aranın ardından Mehmet Özdemir stüdyodaki yerini alacak ve öyle devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
2: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
9: Paylaşmak istediğimiz, onu da izleyicilerimize aktaracağız. Ama önce piyasa. Şimdi ben saat 17'de yayına girdiğimde inan tablo biraz daha farklıydı. Petrol daha da bir düşmeye devam ediyor. Ama bunun yanı sıra hisse senedi piyasalarına da bir miktar satış geldi. ABD tarafında özellikle dikkatimizi çeken hareketlilikler var. BofA'nın zaten bir yorumu vardı ABD hisse senetleri piyasasına ilişkin olarak. İstersen biraz önce bir yurt dışını çok kısaca bir toparlayalım. Yarın da tabii çarşamba değil mi? Tabii yarın da SpaceX'in başvurusu, halka arzlarına başvurusu.

0: katılımı için son gün. Dolayısıyla acaba yine böyle bir hani biraz nakde dönelim gibi bir durum olabilir mi diye de insan soruyor tabii, ama ne dersin?
1: Cuma günkü hikayeye benzeyen bir fiyatlama var. Petrol aşağı, resim

0: ons altın almaya devam ederken 19 aydır alıyor. Birçok neden faiz arttırımları ana sebep olarak gösterilebilir. Altın geçtiğimiz yılki performanslarından epey uzakta değil ama gümüşü fark ettiysen %3,5'u da aşıyor oradaki geri çekilmeler.
1: Evet.
0: 65 dolara kadar indik neredeyse o tarafta. Ciddi zayıflayışa işaret ediyor. Savaşın başlamasından bu yana hatta o genel Şubat'ta derin bir düşüş görmüştük. Oralara geldik. Dolayısıyla kritik noktalar gümüş içinde. Dediğim gibi petrolde de yani bugün belki 90 doların altını falan görürüz Brent'te. Yani görme ihtimalimiz var. Ama şunu söyleyeyim ki petroldeki savaşın başından bu yana anlattığımız petrol aşağı gelince riskli varlıkların sıçraması Cuma'ya benzer şekilde bugün de çalışmıyor. Ama fark ettiysen eğer Dow Jones tarafında daha yatay bir fiyatlama var. Teknoloji şirketlerinin son dönemde oraya girdiğini görmüştük işte Nvidia'nın falan ama şimdi Coca-Cola, 3M gibi daha döngüsel hisse senetlerinden yine yana piyasa tarafı. Yani son böyle baktığım zaman o tarafta da işte %1'ler, 3'ler civarında döngüsel hisse senetlerinin alt kırılımında yukarı doğru hareketi görmüştük. Ama Didem nerede geri çekilmeler var? Yakın zamanda S&P 500'e girecek Marvel hissesi %7 aşağıda. Nvidia %1,5 satılıyor. 205 dolara geldi o tarafta. Dün Siri'yi tanıtan Apple bugün %3 civarında aşağıda. Dolayısıyla muhteşem yedili mi ararsınız? İşte çip şirketlerini mi ararsınız geri çekilmede? Şu an biraz daha burada geri çekilmeye öncülük ettiğini söyleyelim. Çok da riskli bir riski yüksek bir varlık şeyi yok fiyatlaması. Ama şu an için dediğim gibi jeopolitik taraf bir yandan, faiz kararları bir taraftan. Bu hafta işte Avrupa Merkez Bankası'nı falan alacağız. İngiltere tabii falan var. Ama şunu söyleyeyim, bugün çok iyi bir gün olmuyor. 63 bin dolarında üzerine çıkan Bitcoin tarafı da yine bugün %3 civarında satışta.
1: Tabii 61 bine yaklaştı tekrar.
0: Evet Didem, 60 bin doların aşağısında oradaki kayıpların bir anda hızlanabileceğine ilişkin yorumlar da var. Dolayısıyla bugün çok da riskli varlıklar açısından hoş bir gün olmadığını söyleyelim. Stoxx Avrupa tarafını belki biraz daha parantez açabiliriz. Orada 1005 civarında primler var. Ama genel anlamda şu anda biraz daha düşük risk iştahı.
1: Pekala. Şimdi içeride Merkez Bankası'nın tabii faiz kararı öne çıkan başlık. Enflasyonu takip ediyoruz ay be ay. Önümüzdeki döneme ilişkin çeşitli projeksiyonlar da yapılıyor. Hem ekonomi yönetimi tarafından hem piyasa uzmanları, ekonomistler tarafından şüphesiz. Ama dönüp bakıyoruz şimdi gelen raporlarda özellikle nasıl bir beklenti ortaya çıkıyor. Garanti BBVA'nın 300 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi var benim gördüğüm. O da herhalde biraz daha piyasada iş yapan faize aslında işaret ediyor. Oraya yükseltilir diye okuyorum ben onu. Başka neler var elimizde?
0: Şimdi yabancı kurumlara ağırlık verecek olursak yani onların da görüşleri birbiri geliyor diyeceğim. Tabii. O tarafta şimdi Bank of America tarafında da faizlerin, yani bu saydığım 3 kurumda da çok ciddi faizlerde bir oynama beklentisi yok, onu söyleyeyim. Bank of America tarafı özellikle baktığımız zaman etkin fonlama oranının %40 seviyesinde sabit kalmasını bekliyor. 37 beklentilerini değiştirmemişler. Burada arka planda TCMB'nin faizleri sabit tutarak etkin fonlamayı %40'ta koruyacağını ve dengeye ilişkin netlik kazanıldıktan sonra tutumunu yeniden değerlendireceğini düşünüyoruz demişler. Goldman Sachs'ta da buna benzer yorumlar görüyoruz Didem. O tarafta çok ciddi anlamda faiz beklentilerinde değişikliğe girmedi. Morgan Stanley tarafı da aynı şekilde faizlerin %37 civarında sabit tutulmasını bekliyor bu tarafta. Ama belki sana ben ilerleyen dönemlere ilişkin bir projeksiyon sunabilirim. Onda da ilerleyen dönemde Morgan Stanley analistleri der ki eğilim enflasyonun 4. çeyrekte hafiflemesini ve TCMB'nin politika faizini 200 bas puan civarında indirerek, 4. çeyrekten bahsediyorum bu arada, %35'e düşürerek temkinli gevşeme döngüsü, bu belki biraz daha parantez açılabilir, temkinli gevşeme döngüsü yeniden başlamasını burada bekliyorlar. 2027'ye bakıldığında TCMB'nin politika faizini kademeli olarak yıl sonuna kadar %27,5 seviyesine indirmesini bekliyorlar. Tahminlerine yönelik riskler yukarı yönlü ağırlıklı olmaya devam ediyor. Savaşı da onun da dipnot olarak eklendiğini söyleyelim. Ama çok da böyle faiz adımı noktasında genel konsensus bir aksiyon olmayacağı yönünde, onu da söylemek lazım.
1: Biraz tabii özellikle Merkez Bankası'nın vereceği sinyaller, yönlendirme ne
0: kesinlikle
1: şekilde olacak,
0: metine
1: onu
0: bakacağız
1: da izleyeceğiz.

0: Şüphesiz. Şimdi biraz piyasanın detayına bakalım istiyorsan. Yani biz içeride en düşük 13.714 gördük. Benim görebildiğim kadarıyla yine aslında hani biraz dalgalı diyebileceğimiz bir seyir izledi bugün BIST 100 tarafı. Ama bilhassa da saat 1'den 2'den itibaren miktar daha satış eğiliminin hızlandığını görmüştük. Şu anda da 13.742'de yani gördüğün en düşük seviyenin sadece 30 puan kadar üstünde. İşlem hacmi de 161 milyar işte %6 altında dünün. En çok puansal katkıyı yapanlar, en çok puansal kayba yol açanlara şöyle bir göz atalım ve varsa eğer paylaşabileceğimiz detaylar, gerekçeler onlara değinelim.
1: Alt kırılımları çok şey anlatıyor. Evet yani işte 1008-1009'larca %1'e yakın bir geri çekilme var bugün. Evet. 66'lı hissenin düştüğü bir ortamı görüyoruz. Şöyle bir genel anlamda baktığımızda geri çekilmeler aslında. Bugün sanayi endeksinde çok ciddi geri çekilmeler vardı. Şu anda ekranında %2 civarında aşağıda görüyorsun sanayiyi. Başrollerini kim alabilir? Aselsan ve Tüpraş. Zaten endekste ağırlıklarının yüksek olduğunu biliyoruz ama oradaki çözülmenin realizasyonun da bir miktar daha devam ettiğini ya da yukarı yönün en azından tıkandığını görüyoruz fiyatlamada Didem. Sanayi endeksinin son dönemde ne kadar ağırlık kazandığını zaten görmüştük endeks içerisinde. Aselsan başta olmak üzere, tabii. Tüpraş başta olmak üzere. Ama Astor tarafı da bugün %3 civarında geri çekilerek orası da 300 liranın altına geldi Didem. 13 puan civarında endeksi aşağı çekiyor. Margün Enerji tarafı taban. Bu fiyatlama Margün Enerji'de birkaç gündür var. Dolayısıyla orada bir çözülmeyi de konuşuyoruz. Son dönemde Koç Holding tarafı da 7 puan civarında aşağı çekiyor endeksi. Sanayi hisselerini konuştuk. Ben puan bazlı katkıları söyleyeceğim. Ona ekleme bir şey yapacağım ondan sonra. BİM tarafını enflasyon verisini aldıktan sonra orada yavaş yavaş böyle tahtaya alıcıların geldiğini görüyorduk. Gıda enflasyonu beklenen kadar düşmedi ve manşet taraf yukarıda en azından 32'lerin üzerinde kalmayı sürdürüyor. 17 puan civarında yukarı tutuyor bugün endeksi. BİM tarafında %2'lik bir prim var. Ciddi endeksten ayrıştığını pozitif olarak söyleyebiliriz. Destek finans faktörünün tarafını zaten son dönemde katkılar baskılar tarafında konuşuyoruz ama Ral Yatırım Holding tarafı var. Yapı Kredi Bankası'nı 4. sırada görüyorsun. Buradan şuraya geleyim. Son dönemde bankalarda bugün de olduğu gibi sanayi %2 civarında aşağı gelirken bankacılıkta binde 7 civarında yukarı hareket görüyorsun. Bugün %2'yi de aştı bu arada. Tepeden silinen primler bunlar. Bankacılıkta sanayi aşağı gelirken bir yukarı doğru bir hareket var. İşte enflasyonun yüksek geliyor olması beklentilerden, Merkez Bankası'nın faiz arttırım ihtimalleri ya da hiç indirmeme ihtimali şu anda ekranda görünen rasyoya yansıyor. Sanayi o Aselsan'daki, Tüpraş'taki, Astor'daki güç kaybından biraz daha bankalara doğru geçiş şöyle bir trend değişikliğini evet. bize en azından gösteriyor. Biz savaşın başından bu yana ben burada son bir yıl aldım.
0: Burada rekorlar kırıldı sanayi
1: kesinlikle,
0: endeksinde.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi biraz daha savaş belki bitti, biter, bitmesi beklentisiyle birlikte çok prim yapan sanayi sektörü hisselerinde artık bir miktar daha satışların, kar realizasyonlarının olduğunu gözlüyoruz. Ki sen de biraz önce bahsettin hani Aselsan gibi, Tüpraş gibi mesela hisseler. Şimdi o rasyo bizi nereye götürür bundan sonra? Yani
1: tam olarak ondan bahsedecektim. Şimdi aslında yani sanayi endeksinden bahsettin rekorların kırıldığından ama şimdi bankacılıkta pozisyonlanmaya başlanıldığını görüyoruz en azından 2-3 gündür ama bankalar açısından çok parlak bir 2026 yılı devamımı var. Yani en azından bir sonraki çeyrekte zaten burada seninle sık sık anlattık ama reel faiz marjları istediği kadar o genişleme görmeyeceğiz. Öz kaynak karlılıkları hala enflasyonun üzerinde gelecek mi? Çok büyük bir soru tabii. işareti.
0: Faiz indirimi beklentileri öteleniyor gibi gibi aslında sektörü negatif etkileyebilecek ya da en azından katalizör yaratamayacak bir konjonktürden bahsediyoruz.
1: Kesinlikle ama şunu söyleyebiliriz belki seninle. Dipten bir toparlanma teması yani. Peki. Bankalar çok satıldı. artık biraz daha buradan pozisyonlanabilir miyiz? İşte o ABD'de gördüğümüz çip şirketlerinden biraz daha uzaklaşalım. 3M'lere işte
0: protokol olarak. Rotasyona gidelim.
1: Evet, rotasyona gidelim teması en azından şu an bankalarda biraz devam ediyor. Orasyon'un bundan sonra biraz daha yakından takipçisi olacağını söyleyebilirim. Artık orası bir şeye dönecekse bankalar lehine bir miktar daha yukarı potansiyelin konuşulduğu bir ortam olabilir. Dolayısıyla %1'e yakın düşen bir endeks görüyorsun.

0: Çiğdem. Hı-hı. Ama alt kırılımlarında anlatacak çok şey var.
1: Evet, bu arada bugün bir ara %2'nin üstündeydi,
0: evet,
1: değil mi?
0: Bankacılık evet, evet, gördük.
1: Tabii şu anda %0.67, evet. Zaten kapanışa da hiçbir şey kalmadı. Yani birazdan vereceğiz gongla birlikte 5 dakika sonra. Ama bu arada girişte de bahsettiğim o raporu dinlemek istiyorum senden. İş Yatırım'ın Avrupa Kent GEO raporu neler anlatıyor? Sektöre ilişkin özellikle, yani bu çok ilgisi olan yatırımcılarımız olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla önemli noktaları bizimle paylaşırsan sevinirim.
0: Çok uzun süredir GEO ile alakalı bir değerlendirme almamıştık. Burada faizler ciddi anlamda inmeyecekse, ki enflasyon günü emlak GEO'nda ciddi aşağı geldiği ortamı görmüştük. Hemen o yüzden biraz alt kırılımlarını verelim. Şimdi Avrupa Kent GEO için %63'lük bir potansiyel veriyorlar. Bu dünkü rapor olduğu için son cari fiyattan olarak hesaplamayalım. Ama al tavsiyelerini bu tarafta koruyorlar Didem. Şimdi şirketi takip listelerine eklemişler. Çeşitlendirilmiş ve yüksek kira geliri üreten portföy yapısının yanı sıra borçsuz bilançosu, şu dönemde ne kadar önemli olduğunu zaten biliyoruz ve görüyoruz. Güçlü nakit yaratma kapasitesinin Avrupa Kent GEO açısından cazip bir yatırım hikayesi sunduğunu düşünüyor iş yatırım analistleri bu tarafta. Ve hali hazırda net aktif değerine göre %50 iskontolu işlem görürken, ama bir yıllık ortalama tarihsel iskontoya baktığımızda da burada %45'ler seviyesinde olduğunu söyleyelim. Şirketin AVM, otel, rezidans, ticari ünite ve ofislerden oluşan dengeli bir portföy yapısına sahip olduğu hatırlatılmış. Mart 2026 itibariyle toplam portföy değeri 52,8 milyar TL. Toplam brüt kiralanabilir alanı ise 270.275 metrekare seviyesindedir. Portföyünün Didem %57,4'ünü AVM varlıkları oluştururken, burada ticari gayrimenkuller %24,4. Turizm varlıkları ise şirketin %10 seviyesinde ve konut projeleri %8,2 paya sahip olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla Didem, burada konut satışlarından daha az etkilenebilir olduğunda burada altı çizilmiş. Hı hı. Bu yapı farklı segmentlerden gelir üretimini desteklerken de şirketin biraz önce bahsettiğim dayanıklılığının arttırıldığının altı çizilmiş. Şimdi yüksek kira geliri ağırlıklı portföyü öngörülebilir ve sürdürülebilir nakit akışı yarattığından bahsetmişler. Satışı devam eden konut projelerinin tamamlanmasıyla birlikte de gelir kompozisyonunun daha yüksek kira geliri ağırlıklı bir yapıya dönüşmesini bekliyorlar. Bu dönüşümün düşük maliyet yapısının da katkısıyla FAVÖK marjında iyileşme ve gelir kalitesinde de artış sağlamasını öngörüyorlar. Aynı zamanda halka açılmasından bu yana düzenli ve yüksek temettü dağıtımını gerçekleştiren şirketin esas sözleşmesinde yer alan asgari %50 temettü dağıtım politikası da ileriye dönük güçlü temettü ödeme kapasitesini desteklemektedir derler. Düzenli nakit akışı yaratan portföy yapısı ve borçsuz bilançosu sayesinde Avrupa GEO'nun güçlü bir temettü hissesi olma potansiyelinde taşıdığını düşünüyorlar. Şöyle genel anlamda risklere bakacak olursak bu tarafta Didem, makro özellikle analistlerin şirket için gördükleri riskler tarafı, makroekonomik yavaşlamanın AVM ve otel geliri artışını baskılaması, perakende ve turizm talebindeki zayıflığın AVM ve otel rezidans doluluk oranlarını olumsuz olarak etkilemesi, yeni yatırımlarında beklenen getirileri sağlayamaması biraz daha riskler olarak belirlenmiş. Aynı zamanda şirket finansal borç taşımamakta olup ilk çeyrek itibariyle 1.6 milyar TL net nakit pozisyonuna sahiptir. Bu yapı faiz ve kur oynaklığına karşı dayanıklılık sağlarken finansal esnekliği de desteklemektedir derler. Dolayısıyla iyi bir GEO raporu olduğunu söyleyebilirim Didem ve yatırımcılar açısından da güzel bir bakış açısı bence oluşturur.
1: Evet, yani dün gelen rapor demiştin. Hı-hı. Aslında fiyatta çok değişiklik yok şu anda. Dolayısıyla gayet güncel ve teşekkür ediyorum. Oldukça da önemli detaylar da içeriyor. Var mı ekleyeceğin son bir şey? Ben borsayı kapatmaya gitmeden önce.
0: Yani şu faiz kararından sonra tekrar bakalım piyasaya, ama yarın da bu karışık fiyatlama biraz daha devam edecek gibi Didem. Yani işte 13.000, 15.000 yukarıda aşağıda, dolar bazında da şu 340 doları aştığımız zaman biraz daha hareket belirginleşebilir gibi.
1: Peki. Yani biraz daha olabilir belki onu tekrar konuşmak için ama çok teşekkür ediyorum. Ben

0: Evet, %0.86'lık bir düşüş, 13.741 puan seviyesinden BIST 100 günü noktaladı. İşlem hacmi 167 milyar lira oldu, dünün bir miktar altında. Fakat hani dışarıda da, özellikle ABD tarafında da ve emtialarda da ciddi satışlar var. Bitcoin'de de keza öyle. Bakalım bütün bu hareketliliği Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı nasıl okuyor, nasıl değerlendiriyor? Sadrettin, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Didem, iyi yayınlar, nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum, ben iyiyim. Vallahi sen de iyisin diye görüyorum ve topu hemen sana bırakıyorum. Çünkü yorumlaması aslında kolay günlerden de geçmiyoruz. Ya bunun da farkındayım, bilincindeyim. Dolayısıyla merakla bekliyorum senin genel hatlarıyla yorumunu. Yani cumadan bu yana yaşananlara şöyle bir baktığında ne görüyorsun, nasıl okuyorsun piyasaları?
1: Valla benim kendi çocuklarım iyi performans gösteriyorlar Didem. Kendi çocuklarım demişken de tabii bankalar diyeyim. Bunu seninle daha önce konuşmuştuk, yani o nedenle mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Çünkü bankalarda demin siz de konuşuyordunuz. Hani gerçekten çok fazla bir satış oldu. Ve önümüzdeki döneme baktığımızda hani bugün spesifine mesela petrol fiyatlarının tekrar 90 dolarlara doğru gerilediğini görüyoruz. Buna mukabil yine daha önceki yayınlarda konuşmuşuzdur. Muhtemelen Haziran, Temmuz ve Ağustos ayındaki gıda enflasyonunun yüksek baz etkisinin vereceği destekle muhtemelen daha iyi görüneceğini tahmin ediyoruz ve bu da hani bankaları biraz daha ön plana çıkartıyor şeklinde yorumlamak mümkün. Bunun üzerine bir de bence hani şu anda dışarıdaki hava biraz daha böyle hani daha konvansiyonel sektörlere, borsalara bir ilgi olabileceğini gösteriyor. O nedenle de biz hani bu konvansiyonellik tarafında daha ön plana çıkabiliriz diye düşünüyorum. Yani o nedenle hani Türkiye'yi bu cepheden okumak lazım diye düşünüyorum. Ama hani endeksin bugünkü performansına baktığımız zaman benim en çok dikkatimi çeken konu tabii normal olarak hani petrol fiyatlarındaki gerileme, Tüpraş'taki geri çekilmenin endeks üzerine etkisi. Keza hani umarım ki savaşların bittiği bir noktada bu savunma sanayi tarafında hani Aselsan'da da bir miktar geri çekilme görüyoruz. Onun da endeks üzerindeki etkisi bence şey yapıyor, daha fazla etki ediyor. Ve bankalarda biraz artı yönden geliyor. Yani bugünü okuduğumuzda hani benim görüşüm biraz daha böyle daha barışa doğru giden ve hani faiz tarafını biraz daha fazla olumlu cepheden fiyatlayan bir borsa gördük diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra hani cumadan bugüne geldiğimizde de bence yurt dışındaki karışıklık oldukça etkili. Hani bir sabah kalkıyoruz Kore borsasına baktığımızda %8 aşağı, ertesi gün %8 yukarı. Hani oradaki volatilite de yüksek seyrediyor. Ve bu nedenle de benim görebildiğim kadarıyla bu konvansiyonel olmanın etkisiyle biz biraz daha olumlu yönde ayrışacağız gibi tahmin ediyorum. O nedenle de hani NATO zirvesinin de Türkiye'de yapılacağı, bence bu hani algısal olarak ben kendi cephemden baktığım bir de biraz daha yatırımcı cephesinden pozitif olarak belki düşünülebilir. Orada belki farklı çıkarımlar devreye girebilir. Bunları da üst üste koyduğumuzda Türkiye tarafına bir ilgi olabileceğini düşünürüm. O nedenle de hani geri çekilmeleri biraz daha alım fırsatı olarak değerlendirmek yönünde olduğumu belirtmek isterim Didem.
0: Çok teşekkür ediyorum sana Sadrettin, paylaştığın tüm bu notlar için ve hepinize kolaylıklar diliyorum.
1: İyi akşamlar.
0: Philip Capital'da çok teşekkür ediyoruz. Ben biz de böylelikle seans notlarını noktalayalım, bir aranın ardından günden kalanlarda tekrar buluşacağız.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
2: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
3: Sabah öğle akşam SOA.
4: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban, 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
9: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.
14: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
3: Sabah öğle akşam.
15: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
3: Anadolu Bank, vaktiniz sizin.
16: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
7: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo, sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor.

0: detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
3: Geçiyoruz. Teknik açıdan da önemli seviyeler test ediliyor. Bunu da paylaşalım ve gelsin rakamlar, bakalım son durum neye işaret ediyor, onu hep birlikte görelim. BIST 100'ü dediğim gibi biraz önce zaten birlikte kapattık. İçeride %0.86'lık bir kayıp oluştu bugün kapanışta. 13.741 puan seviyesini gördük. 167 milyarlık bir işlem hacmi oluştu. Bankacılık endeksi gün sonunda dahi biraz kardan belki zarar etse de %2'nin üzerinde bir primden %0.67'lik bir prime gerileyerek yine de pozitif ayrıştı ve öyle kapattı günü. Sanayi endeksi ise %2.08 düzeyinde düştü. Dolayısıyla Mehmet Özdemir'le de biraz önce konuştuk. Bankacılık lehine rasyo biraz yön değiştiriyor gibi sanki, banka sanayi endeksi rasyosu. Şimdi dolar TL tarafına bakıyoruz. Burada %0.04'lük bir yükseliş var. 46.11.84 seviyesindeyiz. Euro TL'de %0.28 artış. 53.34'ün bir miktar üstünü görüyorum. Euro dolar paritesinde de 1.15.60'a geldik. %0.23'lük yükselişle. Avrupa borsalarında Londra negatifte seyrediyordu, devam ediyor bu seyir. Birazdan Ceren bize detayları anlatır ama buradaki kayıplar %0.90'a ulaştı. Ve ona Frankfurt da katıldı. DAX endeksi %0.38, 40'lık hatta şu anda bir düşüş yaşanıyor Almanya tarafında. Paris ve İtalya hala yeşilleri koruyor ama biraz daha sınırlı yeşillerden bahsediyoruz şu an. Paris %0.30 artıda, İtalya'da %0.96'lık bir yükseliş hali hazırda izleniyor. Ve ABD borsaları tamamı şu anda negatife geçmiş durumda. S&P 500'de özellikle teknik olarak 7400 puan seviyesi takip ediliyordu. O şu anda aşağı yönlü kırılmış durumda ve %0.56'lık bir geri çekilme var. Nasdaq tarafında da %1.14'lük bir düşüş olduğunu söyleyelim. Dow Jones da artıda devam ediyordu ama orada da şu anda %0.12'lik bir kayıp var. O da diğer ABD endekslerine katıldı. ABD tahvillerine baktığımızda ise bugün 10 yıllık, 5 yıllık ve 2 yıllık tahvillerin tamamında alımlar olduğunu görüyorum. 10 yıllık tahvil getirisi bu vesileyle 4.54.63'e, 5 yıllık tahvil getirisi 4.27.26'ya, 2 yıllık tahvil getirisi de 4.13.90'a geriledi. Ve MTI ile Bitcoin ekranı, şimdi burada da çok önemli hareketlilikler yaşanıyor. Brent petrol ile başlamak istiyorum çünkü 91 doların üzerindeydi ama şu anda %3.5'a yakın bir değer kaybıyla 91 doların hemen altında olduğunu söyleyelim. 90 dolar 98 sentteyiz. Yani burası test ediliyor. Daha altı var mı yok mu, bu merak konusu. ABD tipi ham petrolde ise %3.84'lük geri çekilme, 87 dolar 77 sente kadar getirdi orayı. Bitcoin'de %3.29'luk bir kayıp var. 61 bin doların da altını görmüştük ama 61.411 dolardan geçiyor şu an işlemler. Gümüşte %3.17'lik bir değer kaybı, 66 dolar sınırının hemen üstündeyiz. Spot altında ise %1'e yakın bir düşüş, 4.300 doların altına geldik, 4.287 dolardan geçiyor işlemler. Rakamlar böyle. Şimdi isterseniz bir piyasa değerlendirmesi, günün yorumunu almak üzere Marbaş Menkul Değerlere gidelim. Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru telefon attığımızda. Soner, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın bugün?
4: Hoş bulduk. İyi akşamlar Didem. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
3: Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Yine yoğun bir öğleden sonra yaşıyoruz. İçeride, dışarıda senin değerlendirmeni merak ediyorum. Neler söyleyeceksin?
4: Yani şöyle, yani piyasada böyle kendi iç dinamiği çerçevesinde böyle sanki bir sektör değişimi gördüğümüzü ifade edeyim. Sen de yayında bunu az önce pas attın girizgahta. Biraz daha böyle banka sanayi rasyosunda sanki böyle önden gitmiş ve prim yapmış hisse ve sektörlerden biraz daha çıkış, bankalar lehine hareket gibi bir durum gözlemliyoruz. Piyasa özelinde, Türk borsası özelinde. Hacimlerde bir miktar gerileme var. Yani biz sisteme baktığımızda 258 milyarla tamamladık. Mayıs ayında 300 milyarı topluyordu piyasa günlük. Onu ifade etmek lazım. Orası bir miktar geriliyor. Bugünkü tabii endeksteki geri çekilme de Aselsan'daki o düzeltme hikayesi etkili. Ama yine de yükselen trendin kırıldığını o tarafta teknik olarak söylemek zor. Hala yükselen trend kalanı içindeyiz. Bir dönemdir devam eden kar realizasyonuna rağmen. Özellikle bu hafta tabii yurt dışı bir anlamda önemli. Yarın biliyorsun enflasyon rakamlarını alacağız Amerika'da. Geçtiğimiz hafta tarım dışı istihdam böyle beklenenden çok iyi gelince piyasalarda bir faiz artışı noktasında soğuk duş etkisi yaratmıştı. Beklenenden daha yüksek gelecek bir enflasyon verisi burayı güçlendirir. 4.2 bekleniyor Amerika'da. Savaş öncesi 3'ün altındaydı buradaki enflasyon. 4'ün üzerine çıkması bekleniyor. Önümüzdeki haftada bir Fed toplantısı var. Burası önemli. Hem Kevin Warsh'un ilk toplantısı olacak hem de özellikle bu tarım dışı istihdam verisinin ardından bu Fed üyelerinin ileri yönelik beklentilerini aldığımız noktasal grafikler geliyor olacak. Bu önemli. İçeride bu hafta tabii Merkez Bankası kararı var. Faizler yüksek. Yani tahvile baktığımızda 2 yıllık tahvile 43'lerin biraz üzerinde, 44'e yakın. Bu zorluyor. Bir faiz arttırım gereksinimi ihtimalini de akıllara getiriyor ama Merkez Bankası'nın pas geçmesini bekliyoruz. Ama metinde şahin ifadeler olması ihtimali pas geçeceği için açıkçası yüksek. Yani teknik olarak piyasa 13.600'ün altına gelmek istemiyor. Zaten kötünün kötüsünde 13.000'in altına gelmedik. Yani düşmek istemeyen bir piyasa var. Yükselmek için belki biraz daha bahane aradığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde tabii savaş süreci belirleyici olacak. 13.900 üzerinde basamaklarımız böyle 14.200-14.600'e doğru gidiyor. Haber akışı, makro kompozisyon ve özellikle İran'daki gelişmeler önümüzdeki dönem fiyatlamalar açısından belirleyici. Ama endeksle ilgili, genel itibariyle borsayla ilgili şöyle yılın ikinci yarısına doğru baktığımızda iyimser miyiz? İyimseriz diyebilirim.
3: Teşekkür ediyorum Soner. Paylaştığım notlar için kolaylıklar diliyorum sana. Bu arada Nasdaq 100 endeksinde de günlük kayıplar %1,5 geldi, aştı. Dolayısıyla ABD tarafında biraz önce de söylediğim gibi biraz daha Cuma'yı andırır bir hareketlilik yaşanıyor. Bu tabii görünümü ne kadar bozar, bozar mı bozmaz mı bunu takip ediyoruz diyelim. Buradan Avrupa tarafıyla ilgili değerlendirmeleri almak üzere Bloomberg KT Avrupa Piyasa Analistimiz Ceren Dilekçioğlu'nu aldık, Köseoğlu'nu aldık yanımıza. Ceren hoş geldin öncelikle. Şimdi sen yeşil giymişsin ama hani bakıyorum FTSE eksi de zaten ona katılmıştı. Atılan başka endeksler de oldu, pozitiften negatife dönen. ECB var bu hafta, çok gündem başlığı var. Neler konuşuluyor, neler fiyatlanıyor bugün Avrupa cephesinde?
5: İdam merhabalar. Evet, bugün petrolde düşüş öne çıkıyor. Bu enflasyonu körükleyebilecek daha yüksek enerji maliyetlerine ilişkin endişeleri hafifletti. Fakat aynı zamanda enerji hisselerinde yaşanan düşüş de hızlandı. Enerji endeksi %2'yi aşan düşüşle en kötü performansı gösteren endeks konumunda bugün. ABD ham petrolü, ABD ile İran'ın bir anlaşmaya yaklaşmakta olduğu umutlarıyla 90 dolar seviyesinin altını test etti. Tabii sadece İngiltere hariç pozitif bir seyir vardı daha yarım saat öncesinde. Fakat son 15 dakikalık zaman diliminde Nasdaq endeksine kayıpların hızlanması, Amerika'da Nasdaq tarafında %1,5'u aşmasıyla düşüşün, Avrupa'da telekom ve teknoloji tarafında biraz daha satıcılı seyrin öne çıktığını takip ediyoruz. Mesela Ericsson hisseleri %6,5'a kadar geriledi ve geçtiğimiz sene Temmuz ayından bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Çünkü burada kurumlardan gelen raporlar etkili oldu. Nvidia'dan telekom çiplerinde gelebilecek olası rekabet riskine dikkat çekildi raporlarda. Sadece Ericsson değil, Nokia hisselerinde de çok sert düşüş var. Nokia'nın Nvidia ile bir ortaklığı bulunuyor fakat hisselerinde %6'ya yakın bir düşüş yaşanıyor. Yani bugün hem enerji endeksi, hem telekom endeksi, hem de teknoloji tarafında belli başlı hisselerin aşağı yönlü seyrettiğini takip ediyoruz. Yapay zekaya ilişkin endişeler yeniden piyasalar tarafından fiyatlanmaya devam ediyor. Diğer yanda bu ay Fransa Merkez Bankası başkanlığı görevinin devralmasının ardından ilk kez Emmanuel Moulin kamuoyuna açıklamalarda bulundu. ABD'de yaşanan son siyasi ve ekonomik gelişmelerin Avrupa için net bir fırsat penceresi açtığına dikkat çekti. Tabii Euro'nun hem küresel rezervlerdeki payını hem de uluslararası ticari işlemlerdeki ve tahvil ihraçlarındaki rolünü artırmak için Avrupa Merkez Bankası ile ortak bir çalışma yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti. Burada küresel piyasalarda dolar cinsinden varlıklara yönelik güven erozyonunun Euro'nun uluslararası arenada daha etkin bir rol oynamasına zemin hazırladığı ifade ediliyor. Brüksel ve üye ülke başkentlerinde bu vizyona verilen destek genişlerken aslında Moulin'den gelen açıklamalar sürecin hızlanması için Euro bölgesinde ortak borçlanma mekanizmalarının önümüzdeki dönemde devreye alınabileceğini de gösteriyor bizlere. Biz bu hafta Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası kararını takip edeceğiz. Dışarıda, içeride gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararında olacak. Burada tabii para piyasalarındaki şu anda fiyatlamalar bankanın Perşembe günkü toplantısında 3 temel faiz oranında 25 bas puanlık faiz artışına gidebileceğine kesin gözle bakılıyor. Tam fiyatlanıyor. Burada yıl sonuna kadar ilave bir faiz artışı daha mı gelir yoksa iki şahin adım daha mı gelir? Piyasa bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Hatta bazı kurumlar Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran'da faiz artırarak çok erken harekete geçeceğini ve bunun bir hata olduğunu ifade ediyorlar. Çok sayıda aslında kurum ekonomistinden bu yönde görüş dile getirilmeye başlandı son dönemde. Mesela ABN AMRO Banka'dan Haziran ve Temmuz toplantılarında arka arkaya faiz artışı gelmesini bekliyor. Mevduat faizinin %2,5 seviyesine yükselmesini bekliyor kuruluş. Enflasyonda ikincil etkilerin sınırlı kalmasını ve 2027'nin başına gelindiğinde enflasyon görünümüne yeterince güven duyacağını Avrupa Merkez Bankası'nın böylelikle faizleri kademeli bir şekilde nötr seviyeye yeniden çekebileceğini düşünüyor. Mesela ilk ve ikinci çeyrekte birer faiz indirim bekliyor Avrupa Merkez Bankası'ndan. Commerzbank ise Eylül ayına kadar 25 bas puanlık faiz artışını olası görüyor. Ancak piyasaların şu anda fiyatladığı şekilde yıl sonuna doğru üçüncü faiz artışı ihtimalinin düşük olduğunu da vurguluyor. Rabobank'a göre ise Avrupa Merkez Bankası enflasyon tahminlerinde belirgin bir şekilde yukarı yönlü revizyona gidecek. Büyüme tarafında ise Mart'ta öngördüğünden çok daha zayıf büyüme verileri açıklayacak, tahminleri açıklayacak. Bu nedenle Avrupa Merkez Bankası'nın risk yönetimi amaçlı birkaç faiz artışına gitmesini beklerken kuruluş tam kapsamlı bir faiz artırım döngüsü de öngörmüyor büyümeye ilişkin endişeler nedeniyle. Çünkü büyümenin önemli ölçüde Avrupa Merkez Bankası'nın Mart ayındaki sunduğu tahminlerden çok daha düşük olacağını öngörüyor burada analistler. Daha güçlü bir stagflasyonist şok öngörüyorlar. Aynı zamanda tabii İngiltere Merkez Bankası kararını da takip edeceğiz Perşembe günü. İngiltere Merkez Bankası tarafında son dönemde politika yapıcılar hemen faiz artırımına gidilmemesi yönünde görüş beyan etmeye başladılar. Bu nedenle bu toplantıda İngiltere Merkez Bankası'nın pas geçme ihtimalinin daha güçlü olduğu fiyatlaması öne çıkıyor diyebiliriz Didem.
3: Ceren, çok teşekkür ediyorum. Tüm bu notlar için kolaylıklar diliyorum sana. Yarın görüşmek üzere diyelim ve stüdyoya dönelim. Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar bizlerle. Her salı olduğu gibi Vahap abi, hoş geldin. Nasılsın?
6: Şükür bugün.
3: Birkaç hafta aranın ardından stüdyoda seninle evet, buluştuk. Doğru. Ne güzel. Şimdi tabii sen yine mobil hareket, yani mobil gazeteci, mobil ekonomist olarak bir de Diyarbakır'a gittin geldin o arada.
6: Diyarbakır var, Gaziantep var, Elazığ var.
3: Elazığ, ne güzel.
6: Böyle şimdi, bir şey, geçen hafta şöyle çarşamba sabahı evden çok erken bir saatte çıktım. Önce bir Kocaeli, Kocaeli'nde bir toplantımız vardı. Oradan toplantının bir kısmını da bulundum. Bir iki panel yönettim. Arkasından havalimanına Gaziantep'e 16-13 ayla. Akşam şölenin yöneticileriyle sohbet ettik. Aslında ertesi sabah planları şeydi. Yeni açtıkları ek fabrikayı gezmekle beraber. Bayağı otonom bir fabrika. Arkadaşlardan 2-3 arkadaş daha vardı. Onlar gezdiler ama ben 5-15'te sabah yola çıkıp Diyarbakır'a gittim. Orada
3: ben bu enerjiyi kavramakta zorlanıyorum.
6: Ama devam ediyorum bak akşam.
3: Ben yoruldum ayol dinlerken. Evet, sonra.
6: Oradan akşam Elazığ'a geçtim. Elazığ'da da ertesi gün cuma, aslında başlamıştı ama benim bulunduğum bölüm cuma günüydü. Cuma günü öğleden sonra tütün karşıtı bir toplantı vardı. Aşağı yukarı 2-3 günlük bir toplantı. Orada bir toplantı yönettim. Dönüşü de gece saat 23 küsurdu. Dedim ki aynı saatlerde Malatya var. Malatya'da ailemi göreyim, abimi ve yeğenlerimi göreyim. Böyle döneyim dedim. Böyle yaptım.
3: Araya bir de onu da sıkıştırdın. Evet, en güzeli. Evet. Zaten orada bütün yorgunluğun gitmişti muhtemelen öyle. Ama hakikaten öğrenecek ne çok şey var senden Vahap abi. Yani gerçekten sizlerden bir de yani ekip olarak da böyle.
6: Çok şey öğreniyoruz gerçekten. Kesinlikle de, öyle. O sohbetlerden falan.
3: Ben sadece o değil bir de çalışma prensibi anlamında öğrenecek çok şeyimiz var elbette. Yani o yüzden takdir ediyorum, saygı duyuyorum. Şimdi gelelim her zaman dediğim gibi hani yediğin içtiğin senin olsun bana gördüklerini anlat. Çünkü özellikle şimdi Kocaeli aslında hani komşuya gitmek için, komşuya gitmek gibi bir şey senin için. Biliyorum o yakın mesafe ama tabii çok önemli bir bölge. OSB'ler açısından da önemli bir bölge. Biraz daha doğuya doğru gidildiğinde de aslında ortaya konan ciddi projeler var. Onları biliyoruz yani yatırım teşvikleri gelin burada çalışın hem istihdam yaratın hem sahiplenin. Evet. Bu bizim çok uzun yıllardır hep üstünde durduğumuz ve arzu ettiğimiz bir şeydi. Ne oluyor? Var mı hareketlilik? Önce onu sorarak başlayayım ben.
6: Ya aslında şimdi hep sıkıntılardan bahsediyoruz. Sıkıntı her tarafta var. Yani geçmişte şöyle, bundan birkaç yıl önce İstanbul'da moralimiz bozulduğunda Anadolu'da herhangi bir kente gittiğimizde özellikle tabii Gaziantep, Kayseri, tabii. Konya gibi kentlere gittiğimizde oradaki üretim şevkinden, yatırımlardan, farklı üretimlerden moralimiz düzelir dönerdik. Fakat son iki yıldır falan her tarafı sardı yaşanan ekonomik sıkıntı. Oralarda da moraller aslında bozuk. Ona rağmen yatırımların sürdüğü yerler var. İşte az önce bahsettim şölenin yeni yaptığı, yeni açtığı bir fabrika. Yani mevcut bulunduğu yerde ek yatırım ama sonuçta
3: kapasite arttırımı değil kendi içinde bildiğin yeni bir tesisten yani bahsediyorsun.
6: Sonuçta bir kompleks aşağı yukarı 170 bin metrekarenin üzerinde bir alan oluşmuş durumda, kapalı alan. Dedi ki ben ChatGPT'ye de sordum dedi Erdoğan Çoban. hem Cemil Ay'a sordum dedi. Hani kendim bunu uydurduğu bir şey değil. Dünyada tek alanda büyüklük açısından bizim fabrika, Gaziantep'teki fabrika üçüncü durumda dedi. Birincisi Ferrero'nun İtalya'daki fabrikası. İkincisi Hershey'in Amerika'daki fabrikası, Pensilvanya'daki fabrikası. Üçüncüsü de bizimki dedi.
3: O zaman yani ama bu yani sektörel bir şeyden mi bahsediyoruz? Muhtemelen öyle değil mi?
6: Hem sektörel ama biraz da onların da kendi aslında doğru bir stratejiyle devam ediyorlar. Daha çok ihracata dönük çalışıyorlar.
3: Bu ihracat iklim endeksinin toparlaması ılımda olarak o
6: da var ama şöyle söyleyeyim.
3: İşe yarıyor mu?
6: Aşağı yukarı şöyle ne? Bundan herhalde bir 20 yıl önce falan gittim. 20-25 yıl önce gitmiştim. İlk o zaman görmüştüm. Yani bantlarını gördüğümde dedim ki ya hani burada ne üretiyorlar, nasıl falan. O tarihte bile tabii konuştuğumuzda ortaya çıktı. Amerika'ya 25 milyon dolarlık ihracat yapıyorlar.
3: Evet.
6: Ama zaman içerisinde büyüttüler. Dediğim gibi toplam yatırımları 36 yılda 1.2 milyar dolar. Yani bu sıkıntılı ortamında hakikaten moral veren bir şey.
3: Yani iş yapan da yapabiliyor. Aynen. Ama tabii maliyetli oluyor. Şimdi finansmanı merak ediyor insan tabii.
6: Şimdi onu söyleyeceğim.
3: Tabii.
6: Şimdi dedim ki ya kilo başı ihracatın nedir, fiyat tutturuyor musun falan nasıl oluyor? Dedi ki şu anda 3100 kişiyle 120 bin ton ürün üretiyoruz. Eğer otomasyona geçmeseydik, ki 2017'den itibaren Endüstri 4.0 adımlarını atmaya başlamışlardı. Geçmeseydik biz bu üretimi 9000 kişiyle yapabilirdik. Yani şimdi herkes tabii ki alan işçi aldığıyla geçinemiyor ayrı ama işveren de çok ağır geliyor. Özellikle döviz bazında bakınca, hesaplayınca, rakiplere bakınca. Dedi ki bizde %10'u aşmaz dedi işçilik maliyeti. Çünkü bu otomasyon sayesinde bu gücü elde ettik ve kilo başı 5,5 dolar civarında bir ihracat gelirim var dedi. Şimdi öyle bakınca gerçekten de ve mesela Amerika'ya Walmart'a satış yapıyor. 2027'de sadece Walmart'a verecekleri ihracat rakamı 100 milyon dolar. Böyle bir şey. Tabii. İşte mesela çikolatada Belçika çok önemli bir ülke.
3: Şüphesiz,
6: markalar
3: elbette.
6: Çok yoğun. Sadece Belçika'ya yaptıkları ihracat 70 milyon dolar civarında. Şimdi Gaziantep'ten böyle bir hareket olması gerçekten insana

0: moral veriyor. Onun için bu şeyi...
1: Ben geçtiğimiz hafta bir ara Amerika'daydım. Belki haberim vardır bilmiyorum ama orada da Türkiye'den ithal edilen şekerlemeler vardı. Evet, açıkçası evet. Üreticiyi bilmiyorum ama sadece Made in Türkiye yazısını görünce yurt dışında insan zaten böyle bir iyice bir gururlanıyor
0: adamlar
1: yani.
0: Adamlar 20-25 yıl önce evet. 25 milyon dolarlık ihracat yapıyorlar.
1: Bir de herhalde şimdi yani gıda tarafı biraz daha korunaklı bir taraf tabii. gibi düşünebiliriz. Bu evet. enflasyon koşulları altında. Dolayısıyla buralarda yapılan yatırım güzel haneye artı yazıyor ihracat evet. tarafında da harika. Peki diğer sektörlerde neler oluyor? Mesela enflasyon dedim ya şimdi evet. oradan geldi aklıma. Giyim mesela çok artmıştı. Kesinlikle. Ama giyim tarafında da önemli yatırımlar olduğunu da biliyorum. Biraz o taraftan ya, bahseder misin?
0: Giyim tarafında şimdi aslında Cumhuriyet döneminden itibaren özellikle Sümer Bank'la birlikte sonra tabii özellikle bazı kentlerde evlerin alt katında, bodrumunda kurulan tezgahlarla da işi geliştiren bir ülkeyiz biz. Zaman içerisinde hep böyle komşudakini görerek, komşu da daha bu kazanıyor ben de yapayım diyerek yapılan yatırımlar çok fazlaydı. Son 15 yılda bile tekstil ve hazır giyime yapılan yatırım 78 milyar dolar. Bunun 42 milyar doları makine teçhizat ama önemli bir bölümü de 20 milyar doların üzerindeki bir bölümü de maalesef bina yatırımı. Aslında binaya o kadar yatırım yapmak özellikle sanayici açısından dezavantaj. O da mesela rekabet gücünü zayıflatan şeylerden bir tanesi ama mecbur yapıyorlar. Şimdi fakat gelelim işin karlılık kısmına. Bu hem dövizin bulunduğu düzey rekabet gücünü maalesef çok önemli ölçüde sektör kaybetti. Onun için zaten işte biraz Mısır'a gitmeyi denediler. Hı hı. Başka yerleri denediler. Net karı 2024 yılında sektörün %1'in altında. Şimdi ona dayanmaları çok kolay değil, mümkün değil. Şimdi bu aşamada Avrupa Birliği ile yeşil mutabakat devreye girdi. Adım adım daha da yayılıyor. Artık Avrupa Birliği ülkeleri biz sattığımız tekstil ve hazır giyim ürünleri için diyor ki buradaki atıkları da diyor sen toplayacaksın, alacaksın bunları diyor. Neyse ki bizimkiler dönüşümde de aslında önemli adımlar atmaya başladılar. Mesela tekstil dönüşümünden, tekstil ve hazır giyimdeki dönüşümden aşağı yukarı şimdiden 1 milyar dolarlık bir ekosistem yaratılmış durumda. O daha da gelişecek.
1: Çok önemli. Evet, çok giderek önemli. De büyür o aslında.
0: Oralardan belki biraz avantaj yaratmaya çalışabilirler.
1: Evet.
0: İşte şunun için bu rakamları verdim. Bazı sektörleri gözden çıkaralım diye düşünürken ne kadarlık yatırım yapılmış, ne olmuş, ne bitmiş ona da bakarak ona göre hareket etmekte fayda var.
1: TGS'nin raporu evet. mesela ne evet. diyor?
0: Yani onlar da işte şimdi artık yeni yatırım yerine dönüşüm yatırımlarına daha fazla ağırlık veriyoruz ki hiç olmazsa Avrupa Birliği'nde evet maliyetlerden ve fiyatlardan dolayı bir pazar kaybımız gündeme geliyor zaman zaman ama oradan kapıyı daha açık tutabiliriz ve zorlayabiliriz diye.
1: Şimdi sadece mesela atıktan dönüşüm değil de
0: tabii.
1: biraz hani yapısal olarak da dönüşümden de bahsediyoruz değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Tekstil dediğimizde.
0: Tekstil de öyle. Yani ondan son ürünü hazır giyim de öyle. Şimdi tabii mesela boya kullanılıyor. Boyama yapılıyor. Tabii. Boyama sırasında ciddi anlamda su tüketimi oluyor. O bir atık su ortaya çıkıyor. Şimdi mesela bunların en asgariye indirilmesi. Kahramanmaraş'ta bir şirket biliyoruz. Hakan Güldağ da burada çok sıklıkla anlatmış olabilir. Bir şirket aslında iplik boyama yapıyor. Tabii. Fakat CEO'suyla ikinci kuşağı, ailenin ikinci kuşağı kafa kafaya veriyor. Bir makine geliştiriyorlar beraber. İplik boyama makinesi su kullanımını %95 azaltıyor. Şimdi bunların hepsi o yeşil mutabakat tabii. için kapıyı bizim açacak şeyler.
1: Çok önemli. Dolayısıyla burada inovasyon
0: kesinlikle.
1: Ve yine yatırım. Biz bu konularda da aslında iyiyiz. Yani yaratıcı bir milletiz. Trendleri de takip edip yatırım yapmak lazım aslında. Zor koşullar kolay değil elbette
0: kolay
1: ama
0: değil.
1: Yine de hani yapan orta uzun vadede kazanıyor gibi görürüz kesinlikle. Her zaman.

0: Şimdi bu konular aslında güzel konular.
1: Evet.
0: Yani kötünün içinde iyiyi görmek, paylaşmak da çok önemli. Zorun içindeki başarıları da paylaşmak güzel. Bunu yapmış olalım. Şimdi gelelim Merkez Bankası'na.
1: Evet, ne olacak?
0: Şimdi Merkez Bankası için de bir zor
1: Çok zor.
0: karar var. Yani belki onlar çoktan kendi işlerinde karar vermiştir. Hani diyeceklerdir ki belki ya o kadar da zor değil. Yani
1: Zor
0: biz
1: değil.
0: biliyoruz ne yapacağımızı. Ama hani koşullar zor ve herkese aynı anda memnun etmek mümkün değil. Enflasyon var, bunun yansımaları var, savaş daha hala bitmedi.
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla ne beklemek lazım Perşembe günü?
1: Şimdi önce bir faizlerin düzeyine bakalım. Tüketici faizine bakarsan %60'ın üzerinde bir
0: Evet.
1: tüketici faizi maliyeti var. Şeye bakarsan,
0: Fonlamaya
1: ticari
0: bakarsan.
1: kredilere bakarsan orada
0: Peki.
1: %50'nin
0: Evet.
1: üzerinde. Mevduatta işte tabii büyük olanlarda özellikle %45 civarında, 47-48'i bulanlar da var. O civarda faiz söz konusu. Merkez Bankası 37 gösterge ama fonlama
0: 40.
1: biliyoruz ki 40 epey zamandır. Şimdi
0: Hatta ona ya örtülü faiz artışı
1: öyle
0: geldi
1: aslında tabii.
0: diye
1: Öyle de
0: okumuştu
1: konuşmuştuk. Tabii öyle
0: piyasalar.
1: konuşmuştuk.
0: Evet.
1: Öyle okumuştuk. Hatta arada hani faiz artırılabilir diye konuşulduğunda herhalde oraya çekebilir diye hesaplabilir yapılmıştı. Şimdi savaş ve mutlak butlan hikayesine kadar aslında tekrar indirim gündeme gelir mi diye konuşuyorduk. Fakat ortam o kadar bozuldu ki enflasyon da tabii çok gerçek anlamda tahminleri aşacak noktaya geldi. Her ne kadar Mayıs ayında biraz rahatlatsa da yani 1,7 çok kötü bir oran değil. 2'nin altı her zaman için hani biraz daha enflasyon iniyor duygusu yaratabilecek bir oran. Ama yıllığa baktığımızda %30'un altına henüz inemiyor. %32'nin üzerinde %32,6. Böyle olunca da Merkez Bankası hani ara ara şey diyenler var, onu görüyoruz. Faiz artırması gerekir diyenler var. Artırırsa çok sürpriz olur mu? Hani ihtimaller içerisinde var ama
0: Yani nereye arttırırsa sürpriz olmaz aslında. Herhalde fonlama seviyesini arttırırsa çok büyük bir sürpriz olmaz ama onu da bekleyen
1: sayılı evet. Yani
0: rapor
1: hayır
0: ve
1: şu anda
0: şirket var.
1: ihtiyaç var diyenler de
0: Evet.
1: o anlamda söylüyorum ama tabii ki ortamda özellikle reel sektör iyice sıkışmış durumda. Tüketici de aynı şekilde sıkışmış durumda. Onun dışında bugün mesela şeye gittim. Hyundai fabrikasını gezdim. Onlar da elektrikli araç üretmeye başlayacaklar Ağustos ayında. Şimdi o şey için hani satış için işte TOGG'a destek veriliyor ama bize vermezler herhalde. Ama hiç olmazsa banka faizleri biraz aşağı gelse krediyle alınabilse ki kredi muslukları
0: Evet.
1: da açık değil. Şimdi herkes onu bekliyor. Konut da aynı şekilde onu bekliyor. Dolayısıyla herkes şey beklerken, indirim beklerken ama Merkez Bankası'nda elindeki şeye bakınca, görüntüye bakınca öyle kolay kolay indirim yapabilecek
0: Yani bu
1: durumda
0: koşullarda herhalde
1: herhalde pas
0: yapabileceği
1: geçecektir.
0: şeyin pas
1: Evet.
0: geçmek olduğu
1: Sıkılığı da
0: yönünde bir
1: devam
0: kani
1: ettirecek
0: var
1: gibi.
0: ki o yüzden de piyasa beklentisi ağırlıklı
1: Ama
0: olarak o
1: Merkez
0: şekilde.
1: Bankası'nın elinde hani biraz rahatlatan şey şu. Mesela en azından Sayın Cumhurbaşkanı Trump gibi işte aman faiz artırma falan gibi şeyler şu aralar söylemiyor. Evet geçen hafta bir finans kesimiyle ilgili bir toplantı vardı. Orada faizin zararlarıyla ilgili laflar etti ama genel laflar etti. Onun dışında doğrudan Merkez Bankası'na ya da işte ekonomi yönetimine bunu yapın, bunu edin gibi bir şey adresleme yapmadığı için gerçekten de hani biraz daha orayı rahat bırakmış gibi görünüyor. Merkez
0: Evet.
1: Bankası dolayısıyla piyasanın gereği neyse onu yapacaktır diye düşünüyorum.
0: Yani bu defa biraz daha ekonomi yönetimini ve
1: Evet.
0: Merkez Bankası'nı bu konularda işin başında görüyor ve
1: Evet,
0: bırakıyor
1: aynen.
0: gibi. Hakikaten doğru. Bu da çok önemli bir şey. Yani piyasaların da güveni ve beklentilerini şekillendirmesi açısından öngörülebilirlik mühim.
1: Merkez Bankası'na önemli bir güven oluştu. Yani ekonomi yönetimi de aslında ama özellikle Merkez Bankası'na ciddi anlamda bir güven oluştu.
0: Evet. Gerçekten. Yani umarız bozulmadan öyle evet. devam eder. Evet. Tabii işin gereklerini herkes yapar diye bir buraya nokta koyalım. Şimdi buraya nokta koyalım da önümüzdeki hafta da Fed var. Böyle bir dakikan var. O bir dakika içerisinde Fed faiz arttırabilir mi?
1: Arttırma ihtimali
0: gider
1: var.
0: Mi faiz arttırımına? Orada çünkü Trump açık açık söylüyor sakın ha diye.
1: Sakın ha diyor ama bir yandan da şey diyor. Yani ben onunla çalışacağım diyor. Hı. Dolayısıyla arttırmak zorunda kalabilir. Çünkü yani şeyler enflasyon.
0: Senin beklentin Vahap abi arttırır mı?
1: Ben arttırabilir
0: sen
1: diye
0: düşünüyorum. Sen arttırabilir diye evet. düşünüyorsun. Peki not ettim. Konuşuruz yine haftaya. Olur mu?
1: Olur.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz. Vahap Munyar'a bana eşlik ettiği için bugün ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için yarın saat 17'de kapanışa doğru da tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli. Lezzet arıyorsan, Festi. Opet'te duracaksın. Hey. Aradığın ne varsa, buldum. Opet'te bulacaksın.
5: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
4: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
2: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Bloomberg GT Radyo.

0: reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT ekranlarından herkese merhabalar efendim. Ece Maat. Ben bir yandan savaş gündemini takip ediyoruz. ABD-İran görüşmeleri devam ederken Trump'ın açıklamaları 2-3 gün içerisinde bir anlaşmaya varılabileceği yönünde tabii günden güne söylemler değişiyor. Hem bir yandan bu tarafı takip ediyoruz ama biz içeride bu hafta özelinde Perşembe gününe odaklanmış durumdayız. Faiz kararını beklerken sabit bırakılması yönünde beklentiler var. Bu süreçten sanayici nasıl etkileniyor üretim

tarafı nasıl etkileniyor? Bir miktar bu tarafa odaklanıyor olacağız bu yayın içerisinde ama ilk konuğumla enerji tarafını konuşarak başlayacağız. TÜREP Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Ufuk Yaman bizimle birlikte olacak. Rüzgar enerjisini konuşmaya çalışacağız. Bildiğiniz üzere aslında savaşla birlikte enerji arz güvenliğinin de önemini bir kez daha anladığımız günlerden geçerken bu tarafı incelemeye çalışıyor olacağız. İkinci bölümde Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammed Öztürk bizimle birlikte olacak ve son bölüme geldiğimizde Türkiye Tekstil Hazır Giyim Deri Sanayi Teknoloji ve Tasarım Araştırma Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar bizimle birlikte olacak. Hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları diyelim efendim. 60 dakika başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 yıl vadeli TLRF endeksli 6 ayda 1 kupon ödemeli ve 4 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda 1 kupon ödemeli devlet tahvillerinde ihale öncesi satışlarla birlikte 151 milyar TL'lik borçlanma gerçekleştirdi. Morgan Stanley, Goldman Sachs ve Bank of America ekonomistleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında faizleri sabit tutmasını bekliyor. Morgan Stanley stratejistleri iç talepteki zayıf büyümenin Merkez Bankası'nın sabırlı davranmasını sağlayabileceği görüşüne yer verdi. Asya Kalkınma Bankası İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi için Türkiye'ye 750 milyon dolarlık kredi sağlanmasını onayladı. Bankadan yapılan açıklamada Türkiye'ye ulaşım ve lojistik bağlantısının güçlendirilmesi kapsamında finansman sağlanacağı belirtildi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, ABD, İsrail-İran Savaşı'nın etkileri nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomi sektör görünümünü nötrden kötüleşiyor seviyesine düşürdü. Fitch Ratings'e göre görünümü iyileştirilen tek bölge nötr seviyesine yükseltilen Çin oldu. ABD'de ikinci el konut satışları Mayıs'ta tahminleri aştı. Ulusal Emlakçılar Birliği'nin açıkladığı verilere göre geçen ay satışlar yıllık bazda %3,2 artarak 4,17 milyona ulaştı.

0: Ve 60 dakikanın ilk konu stüdyomda TÜREP Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi'nden sorumlu başkan yardımcısı Ufuk Yaman'la birlikteyiz. Ufuk Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ece Hanım. Sağ olun.
0: Enerji tarafını, yenilenebilir enerjiyi sıkça konuşuyoruz. Aslında bir miktar az önce de söyledim, savaşla da birlikte bu arz güvenliğinin enerji tarafında ne kadar önemli olduğunu Hürmüz Boğazı'ndaki durumla birlikte bir kez daha anlamış olduk. Dolayısıyla Türkiye'de de bu anlamda ciddi yatırımlar yapılıyor, adımlar atılıyor. Rüzgar enerjisinde ne durumdayız? Şu anda şöyle bir geldiğimiz noktaya baktığımızda hani 2026'nın rüzgarın yılı olacağı da söyleniyordu ama nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, Bakan Bey'in açıklamasıydı bu.
0: Evet.
1: Rüzgarın yılı olacak diye. Biz de aynı görüşteyiz. Ama belki bunu biraz daha detaylandırmak lazım. Biz ikinci faza geçtik diyoruz. Nedir bu ikinci faz? Biz şu an bir elektrifikasyondan geçiyoruz. Hem de yeşil bir dönüşümden geçiyoruz ülke olarak. Dışa bağımlılığımızı doğalgaza, petrole azaltmaya çalışıyoruz. Bunun destekçisi olarak da rüzgar ve güneş enerjisini görüyoruz temelde. Bugüne kadar rüzgarda ve güneşte 40 gigawatt'a yakın bir kurulum gerçekleştirildi. Yani biz bunu hem yerli imkanlarla yapabilmeyi de öğrendik. İlk planlamadaki mühendislik çalışmasından sanayideki üretim tesislerine, sahadaki kurulumdan bunun 20 yıl, 25 yıllık işletme dönemine kadar bütün bu cycle'da, bütün bu döngüde yerli imkanlarla biz bu santralleri devreye alabiliyoruz. Dolayısıyla aslında artık biz bu teknolojileri öğrendik. Peki ikinci aşama ne? İkinci aşamada bunları büyütmek, çoğaltmak ve enerji üretim miksimizin dominant aktörü hale getirmek. Bunu yapabilmek için rüzgardan daha fazla yararlanmalıyız, güneşten daha fazla yararlanmalıyız ve depolama teknolojilerinden de yararlanmalıyız. Çünkü rüzgar ve güneş enerjisi maalesef talep odaklı üretilebilen bir enerji değil. Şimdi burada da bakanlığımızın 2035 yılı için açtığı bir hedef var Ulusal Enerji Planı'nda. 120 gigawattlık rüzgar ve güneş kurulu güç hedefimiz var. Bunun 40 gigawattını söylediğim gibi başarmış durumdayız. Peki rüzgarda hedef ne? 48 gigawatt. Bu 48 gigawattın altına baktığımızda bugün mekanik olarak biz 16 gigawattlık bir kurulu güce sahibiz. 3,5 gigawatt da inşa halinde kapasitemiz var. 21 gigawatt da lisans verilmiş. Yani yatırımcıya EPDK tarafından al bu santralleri yap denmiş bir kapasite var. Dolayısıyla bunların hepsini topladığımızda biz şu an 40 gigawatta yakın bir kapasite zaten elde ediyoruz. Bakanlığımızın aynı zamanda 7 gigawattlıkta her yıl 1 gigawatt ben YEKA yapacağım diye bir taahhütü var. Dolayısıyla 47 gigawatt aslında kağıt üstünde var gibi görünüyor. Fakat biz geçmişten şunu biliyoruz ki biz projelerin maalesef hepsini hayata geçiremiyoruz.
0: Şimdi onu soracaktım. 21 gigawattlık aslında yapılması beklenen var. O tarafta projeler ama daha mı yavaş hayata geçiyor?
1: Daha yavaş hayata geçmek değil. Bu dünyanın her yerinde olan bir olay. İstatistiksel olarak bu projelerin %20'si engellere takılabilir, yanlış arazilere planlanmış olabilir, finansman bulamayabilir, enerjisi yeterince olmayabilir. Dolayısıyla bu engeller sebebiyle bu 40 gigawattın biz aslında 35-36 gigawattlara kadar inebileceğini de görüyoruz. Peki bu olduğunda ne olacak? Deniz üstü rüzgar.
0: En büyük engel ne? Deniz üstü rüzgara geçmeden önce orada takılınan?
1: İzin süreçlerinde biliyorsunuz meclisten süper izin yasası geçti.
0: Evet geçti.
1: Ama bu iznin hala, bu yasanın hala yönetmelikleri oluşturulamadı. Eksikler var diyelim. Aslında kamu kurumlarımız çok ciddi çalışıyor. Özellikle bakanlığımız bu konuyu çok yakından takip ediyor. Ama biliyorsunuz değişim çok kolay bir iş değil. Özellikle insanın olduğu her yerde süreçler yavaş işleyebiliyor. Biz biraz bunun etkisini yaşıyoruz. Ama inanın izin süreçleri çok iyi de ilerlese yatırımların bir kısmı yapılamayabiliyor. Yani bunun için dünyanın her yerindeki örnekler bize bunu söylüyor. O yüzden bizim backup'ta, yani daha doğrusu yedekte ilave kapasitelere ihtiyacımız var. Biz bu kapasitenin de deniz üstünden gelebileceğini görüyoruz. Çünkü yine Ulusal Enerji Planımızda 2035 için 5 gigawattlık bir hedefimiz var. Ve şunu görüyoruz ki 5 gigawatt deniz üstü rüzgar olmadan biz 48 gigawatt hedefine ulaşamıyoruz. Peki bir parantez daha açabilirim burada. COP31 var biliyorsunuz Kasım ayında Türkiye'de.
0: Evet.
1: Ve bakanlığımız şu an bizim 120 gigawatt pledge'imizi 150 yapmak için çalışıyor. Bununla ilgili bir altyapı hazırlık var. Bunu 150 yaptığımızda, yani rüzgarı 65 gigawatt yaptığımızda deniz üstü rüzgarın aslında ne kadar da önemli noktaya geldiğini daha iyi göreceğiz.
0: Peki deniz üstü rüzgarı, offshore'u konuşuyoruz ama orada bir somut adım biz ne zaman göreceğiz? Hani konuşuyoruz hep ama somut adım göremediğimiz bir noktadayız ya, o tarafı merak ediyorum. Hı hı.
1: Şimdi somut adım tabii var aslında. Nedir bu? TÜREK Mayıs ayının sonunda biz Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ni gerçekleştirdik Ankara'da. Buraya kamu kurumlarımız, özellikle bakanlığımız çok yoğun katılım gösteriyor her sene, sağ olsunlar. Ve Bakan Bey de oradaydı. Ve kendisi Türkiye'deki ilk denizüstü başarılı diyelim. Aslında 2018 yılında bir ihale denememiz oldu, başarısız. Ama bu sefer başarılı olacağına biz gönülden inanıyoruz. Çünkü sektör olarak da bu mekanizmayı, planlanan mekanizmayı ve ihaleyi çok yakından takip ediyoruz. Ve buraya katılım olacağını da görüyoruz. TÜREP olarak bunu belirtebilirim. İhale yapılacağını açıkladı. Dolayısıyla aslında bizim önümüzde bir takvim var. Bakanlığımız bu yaz bir döküman açıklayacak, şartname açıklayacak. O şartname geri bildirimde görüş toplayacak sektörden. Sonrasında Eylül ayında, Ekim ayında da Şubat ayında yapılacak bir ihalenin takviminin açıklanmasını biz bekliyoruz. Dolayısıyla aslında bir hareket var.
0: Ama kurulum için herhalde daha zamanımız var diye düşünüyorum.
1: Var, evet.
0: Peki orada şunu merak ediyorum. Rüzgar enerjisi dediğimizde elbette ki hani deniz üstü olunca daha fazla enerji üretilecektir. Ama orada hani yatırım maliyeti ve aslında getirisi olarak baktığımızda, o düzlemde baktığımızda klasik rüzgar enerjisiyle ne kadar bir farklılık görüyorsunuz olacak?
1: Tabii burada farklılık yüksek. Yani karasal rüzgarla deniz üstü rüzgar birbirinden çok farklı yatırımlar. Bizim karasal rüzgardaki en büyük capex, yani sermaye yatırımımız aslında rüzgar türbünü. Rüzgar türbününü aldıktan sonra, onun fiyatını sabitledikten sonra geri kalan inşaat yatırımları bizim için daha az bir ölçekte oranda kalıyor. Ama deniz üstünde temel maliyet, yani o denizin içerisinde o yapıyı kurmak, o temeli inşa etmek, türbünün fiyatının iki katına kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla bizim buradaki birinci parametremiz artık türbün değil, temel maliyetlerimiz capex'te. Yine bu santrallerin kurulabilmesi için, çünkü şimdi karasalda biz bir kanat 90 metrelere kadar çıkmış durumda. Yani hayal edin, 90 metrelik bir kanadı yollardan taşıyabiliyorsunuz. Ama deniz üstünde bu kanatlar 125 metre. Ve şu an bizim Türkiye'deki yollarımız, siz bunu örneğin İzmir'deki bir tesiste ürettiniz, oradan çıkarıp limana bile götüremeyebilirsiniz bu kanatları. Dolayısıyla bu kanatların ya denize yakın bir yerde üretilmesi lazım, ya da Türkiye'de üretilmiyorsa da denize yakın bir limanda, daha doğrusu limanda depolanması, orada monte edilmesi ve kurulacağı, deniz üstünde kurulacağı yere oradan götürülmesi lazım. Biz bunlara da marshalling port diyoruz. Bu marshalling port şu an Türkiye'de yok. Burada ama geçmişten gelen bir çalışma var. TÜREV'in de çok yakından takip ettiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın aslında bir projesi bu. Çandarlı'da bir rüzgar odaklı bir

0: liman projemiz var. Bu proje Sayın Bakanımız Varank döneminde başlamış bir proje ve aslında o projenin hayati önemi var. Şu an deniz üstü rüzgar santrallerinin yapılabilmesi için. Çünkü bizim bir bu depolama ve montaj için bir limanımız olmazsa bu tesisleri kuramayız. Diğer tarafta bir diğer farklılık operasyonel maliyetlerde. Biz karasal santrallerde OPEX diyoruz buna. 10 dolar 1 megawatt saat. Yani siz evde tüketirken aslında kilowatt saat olarak konuşuyorsunuz ama ben biraz megawatt saate çevireyim onu. 10 dolar megawatt saat olarak bir maliyet var ortalama. Bu deniz üstünde 30 ila 50 arasında gerçekleşiyor. Yani 3 ila 5 kat arasında olabilir. Özellikle yakın deniz santrallerde. Peki bunun 30 mu 50 mi olacağına nasıl karar veriyoruz? Yine ölçekle. Eğer biz burada bir 5 gigawattlık bir proje stoğundan bahsettik değil mi? Hedefimiz var. Sadece biz 1 gigawatt ihale edersek ve bu 1 gigawatt yapılırsa bu santralin işletme maliyeti 50 dolar olur. Eğer biz bu 5 gigawattı arka arkaya getirip ihale edebilip inşaatlarını da 1 yıl arayla arka arkaya getirebilirsek bu maliyetler 30 dolara esner. Daha da öteye geçelim. Biz eğer Yunanistan'ın hedeflerine ulaşacağı bir dünya görürsek. Nedir bu? Yunanistan'da 5 gigawatt deniz üstü rüzgar yapmak istiyor. Yine Romanya'nın Karadeniz'de hedefleri var. Onlar da bu hedeflere ulaşırsa 30 doların altı belki 20 dolarlara gelebiliriz. Çünkü aslında bu bakamaların dediğimiz iş buraya bizim dedike ettiğimiz gemi, personel ne kadar süre yatacak? Çünkü biz onların çalışmadığı günlerin de maliyetini ödemek zorundayız. Ama ölçeği yakalayabilirsek bu sefer o maliyetlerin daha da aşağıya geldiğini, tüketiciye de aslında daha düşük bir deniz üstü rüzgar enerjisi götürebildiğimizi görebiliriz.
1: Orada hani Yunanistan örneğini verdiniz. Onun etkisi nasıl olacak içeriye?
0: Yani şöyle, bizim ideal senaryoda 5 gigawattlık bir hedefimiz var. Daha üstü açıklanacağını biz bekliyoruz tabii ki ama sadece 5 gigawatt bir kapasite Türkiye'de devreye alınması ve bu havzada. Çünkü bu gemiler Romanya'dan, çünkü bizim Karadeniz kıyısı dediğiniz yer çok yakın. Oradan buraya bakım onarıma, yani ortak bir hub yapıp bunların hepsini aynı anda servis yapabilirsek o zaman maliyetlerin daha aşağı geldiğini
1: göreceğiz. Peki bu offshore yatırımlarının, offshore rüzgar enerjisinin enerji arz güvenliği açısından önemi hakkında neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi enerji arz güvenliğinde aslında birkaç perspektiften bakmak gerekiyor. Birincisi, en başta söylediğim gibi bizim bir hedefimiz var, 120 gigawatt. Bunun aslında temeline bizim cari açımızın karşılığı enerji ithalatımız. Fosil enerji ithalatımız. Artı 2050 hedeflerimiz de var tabii ki. Bunun da bir payı var ama 120 ve 150'ye çıkacak bir hedeften bahsediyoruz. Bu hedefin tutturulabilmesi için deniz üstünden de yararlanmamız gerekiyor rüzgar kaynağında. Ama bunun dışında deniz üstünün başka faydaları da, başka avantajları da var. Bunlar nedir? Bizim şu an en büyük problemimiz rüzgar ve güneş santralleri için tükettiğimiz yerde enerji üretemiyoruz. Yani şu an tüketimimiz nerede bizim? İstanbul, Ege kıyıları, yani nüfusun yoğun olduğu yerlerde ve turizmin de yaşandığı yerlerde. Ama esas kalan santrallerimiz, çünkü Ege'de çok yer kullanıyoruz, artık İç Anadolu ve Doğu'ya doğru gitmeye başlamış durumda. Bizim bu enerjiyi iletim hatlarıyla çekmemiz gerekiyor. Ve bu iletim, özellikle HVDC diye bir teknoloji var. Yüksek gerilimle DC enerji taşıma. Bunun maliyetinin rüzgar ve güneş yatırımlarından daha yukarıya çıktığı senaryolar var. Bir birimlik enerji üretimi, enerjiyi taşımaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu ciddi bir bizim için handikap yenilenebilir sektörü için. Ama deniz üstü rüzgar santrallerimiz Kuzey Ege'de planlanan, şu an açıklanan yaka sahalarımız. Dolayısıyla tüketim merkezlerine çok yakın ve bunların iletim yatırım maliyetleri de görece olarak çok düşük olacak. Bir diğer avantajı da biliyorsunuz tüketim Türkiye'de yaz aylarında artıyor. Hatta ben sizin yayınınızı takip ediyorum. Bazı şeylerde, yayınlarda enerji fiyatlarının yatırımcılar için ne kadar düşük olduğu konuşuluyor. Özellikle Mayıs aylarında.
1: Evet,
0: çünkü hidroelektrik santralleri çok ciddi üretime geçmiş durumda. Ama orada bir problem de tüketimin az olması. Bizim tüketimimiz ne zaman artıyor? Temmuz-Ağustos aylarında. Çünkü klimaları açıyoruz.
1: Doğru.
0: Turistler gelmeye başlıyor. Ve kıyı bölgelerinde tüketim artıyor. Deniz üstü rüzgar santralleri de deniz melteminin etkisiyle Temmuz-Ağustos ayında üretimde zirve yapıyor. Bu da aslında üretim profilinin tüketimle eşleştiği. Dolayısıyla bizim hep konuşuyorsunuz siz de yayınlarda. Yenilenebilir santrallerin çözümü depolama. Neden? Çünkü ben tüketim olmadığında da enerji üretiyorum. Ve onu depolayıp kaydırmam gerekiyor. O ürettiğim saatleri. Ama artık ben deniz üstü rüzgar sayesinde tükettiğim an üreteceğim için daha az depolamaya ihtiyaç duyuyorum. Hiç depolama gerekiyor demek istemiyorum ama daha az.
1: Burada evet, ürettiğimiz an sonrasında tüketiyor oluyoruz,
0: evet,
1: diyorsunuz.
0: Evet, üretimle tüketim profili çok uyumlu.
1: Ege tarafında olduğu

0: için bundan bahsetmek mümkün değil mi? Peki şöyle bir genel olarak baktığımızda bu seneye ve devamına, şimdi mesela YK ihalelerine bakıyoruz. Orada gerçekten de hani aslında yatırımcı ilgisinin de yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Siz daha iyi bilirsiniz tabii, detaylandırırsınız ama bundan sonrası için böyle mi devam eder? Bu profil size ne anlatıyor? Neler söylersiniz?
1: Şimdi şunu bir bence sektör olarak gururla belirtmemiz lazım. Dolaylı olarak biz yabancı finansmanı çok hızlı ve kolay çeken bir endüstriyiz. Yani siz şu an rüzgar santrali kuruyorsunuz 2 gigawattlık karasalda. Ve bu santrallerin toplam kapeksi neredeyse 3 milyar dolar. Ve bu 3 milyar doların büyük bir bölümü yabancı kaynaklı geliyor Türkiye'ye finansman. Ben demiyorum ki yatırımcı tabii ki yabancı. Hayır, yerli yatırımcılarımız yapıyor. Ama günün sonunda finansman yabancı geliyor. Bu YK'larda daha da ön plana çıkıyor. Çünkü YK'ların bir avantajı 20 yıllık bir alım garantisi var. Yani siz YK'nın ihalesini kazanıyorsunuz, enerjinizi 20 yıl boyunca sabit fiyatla dolar bazlı satabiliyorsunuz. Hatta şimdi onu euroya çevirdiler çünkü türbin fiyatı euro. Bu YK'ların en büyük avantajı. Ve diğer depolamalı santraller üzerine de bir avantajı var YK'ların. Çünkü YKDEM'in süresi 10 yıl. Onların sabit fiyat alım garanti süresi 10 yılda bitiyor. YK'larda bu 20 yıla kadar çıkabiliyor. Ve uluslararası finansmanı biz bu sayede 15 plus yıl çekebilir hale geliyoruz YK modelinde. YK'ların en büyük sağladığı avantaj bu. Denizli üstü rüzgarda da biz yine YK modelini kullanıyoruz. Şartnamemiz YK modeline uygun gerçekleşiyor. Ve YK'nın bir diğer avantajı da yerli sanayiyi tetikliyor. Aslında hani faz 1'den faz 2'ye geçerken deniz üstü rüzgarda da bu örneği de vermek bence çok yerinde olur. Biz bugün belki şu an imalat sektöründe maliyetler yüksek ve bu sebeple bu başarı tekrar edemiyor olabilir. Ama ben 3 sene önce Almanya'da bir fuara gittiğimde orada yaptığım konuşmalarda şunu göğsümü gere gere söylüyordum. Türkiye sanayisi, rüzgar sanayisi üretiminin %70'ini ihraç ediyor. Yani bunu yapabilen belki bir otomotiv sanayi vardır Türkiye'de. Yani hem kendi ihtiyacını karşılıyor, bunun iki katını da ihracata çeviriyor. Biz belki bunun dışındaki diğer bir sektörüz. Bu başarı deniz üstü rüzgarda da tekrar edilebilir. Bunu da sağlayacak olan bir yerli enerjiye ilave teşviklerdir. Bir de YKA modelindeki tabii ki yerlilik zorunluluğudur.
0: Peki, TÜREP Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Ufuk Yaman, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kısa bir araya gidelim, aranın ardından buradayız.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

Böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Fotoğraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
2: Bakanlığımızın bizlere sağladığı desteklerle ihracat pazarında varlığımızı korumak ve güçlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Genel ticaret sistemi kayıtlarına göre Mayıs ayında 22,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 1 Mayıs, 19 Mayıs ve 9 günlük bayram tatili nedeniyle 2025 yılı Mayıs ayında diğer Mayıs ayına göre 6 gün bir çalışma günü eksiğimiz var. Bu nedenle Mayıs ayı ihracatımızda %9.3 ekside kaldık. Bu hesaplamaların, Ticaret Bakanlığımızın hesaplamalarına göre 6 eş günü eksiğimiz ihracatımızın 4,5 milyar dolar düşmesine yol açtı. Ancak Ocak-Mayıs dönemindeki ihracat performansımıza baktığımızda %1.3'lük artışla 111 milyar civarı, 12 aylık ihracatımıza baktığımızda ise %3'lük bir artışla 273 milyar dolar civarında bir ihracatımız var. Hizmet ihracatımızı dahil ettiğimizde Türkiye'nin yıllık ihracatı 396 milyar dolara ulaşmış durumda. Otomotiv yine ilk sırada liderliğini sürdürüyor 3.3 milyar dolarla. Otomotivi 3 milyar dolarla kimyevi maddeler, daha sonra da 1.5 milyar dolarla elektronik ve elektrik sektörü devam ediyor. Hazır giyimde 1 milyar 426 milyon dolarla ve çelik 1 milyar 289 milyon dolarla takip ediyor. TİM verilerine göre 28 ilimizin ihracatı arttı. En çok ihracat yapan illerimiz sıralamasında bir değişiklik yok. İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa ve İzmir ilk sırada yer aldı. Paritede ise ihracatımıza Mayıs ayında 347 milyon dolarlık bir katkı verdi. 2026 yılının ilk 5 ayında, 5 aylık döneminde en önemli pazarlarımız, öne çıkan pazarlarımız Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İngiltere, İtalya ve Fransa oldu. Nisan ayında biliyorsunuz 45.7'ye gerileyerek sert yavaşlamayı işaret eden PMI anketi Mayıs ayında 49.8'e yükselerek belirgin bir toparlanmaya işaret etti. Bu 50 puana çok yakın. Biliyorsunuz 50'nin altı çok iyi işaret değil ama çok yaklaştık burada. Bu toparlanmada itici güç dünyanın Orta Doğu'daki savaş sonrasında bir emniyet stoğu yapması etkili oldu. Ve ayrıca Mayıs ayında da küresel pazarlarda iki önemli gelişme gözlemledik. Birincisi, Euro bölgesi ve Amerika'da talep canlanıyor. Mayıs ayında ana ihracat pazarımız olan Euro bölgesinde imalat PMI verisi, ki bu çok önemli, 51.6. Amerika'da ise 55.3 ile 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Yani her iki pazarda da talep canlı görünüyor. Diğer önemli bir konu ise Çin'de kapasite kullanım oranları geriliyor. Avrupa Birliği ve Amerika'nın son dönemlerde taleplerini Türkiye'ye yönlendirdiğini açık bir şekilde görüyoruz. Bazı firmaların Orta Doğu'daki savaştan kaynaklanan fiyat artışlarına ve tedarik zinciri aksamalarına karşı emniyet stoğu oluşturma çabaları satın alma faaliyetlerinin 2 yıldan uzun bir sürenin ardından ilk kez artmasını sağladı. Bu sürecin Haziran ayı ve sonrasında da ihracatımıza pozitif bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Anket katılımcıları bu durumun büyük ölçüde Orta Doğu'daki savaştan kaynaklandığını bildirirken, özellikle akaryakıt, petrol, metal ve taşımacılık fiyatlarındaki artışa dikkat çekiyorlar. Devam eden savaş aynı zamanda Mayıs'ta teslimat sürelerinin de uzamasına ve tedarikçi performansının bozulmasına yol açıyor. Evet. Büyüme rakamlarına gelecek olursak, Türkiye'nin büyümesine katkı veren sektörlerin hizmetler ve inşaat sektörlerinin olduğunu görüyoruz. Sanayi sektörlerimizde %8 oranında bir küçülme olurken net ihracatın büyümeye katkısı, ki bu hiç istediğimiz bir şey değil, %-2,5 oldu. Türkiye sağlıklı bir büyüme iklimine girecekse, %5 ve üzeri büyüyeceksek, üretim

0: ve ihracatla büyümemiz lazım.
1: Peki Muhammed Bey, şimdi birazcık rakamlar tarafından detayları verdiniz. Sizin de söylediğiniz gibi aslında PMI 50 eşik değerinin altında kalmaya devam ediyor ama anladığım kadarıyla siz bir miktar daha aslında bundan sonrasına PMI rakamlarıyla birlikte daha olumlu mu bakıyorsunuz diye anlamalıyım diye soracağım. Çünkü aslında sizin de söylediğiniz, şimdi mesela büyüme rakamlarını aldığımızda orada evet ihracatta katkı veren durumlar var ama bir miktar da orada aslında hali hazırda biraz tüketimden gelen de bir büyümeyi konuşuyoruz. Bundan sonrası için nasıl devam eder? Neler söylemek istersiniz ve özellikle bir miktar daha aslında Ege tarafında işler nasıl gidiyor? O tarafa da yoğunlaşalım.
0: Şimdi Ege tarafında biliyorsunuz ihracat Ticaret Bakanlığımız son dönemlerde faaliyet illerine göre ihracat istatistikleri yayınlıyor. Bu istatistiklere göre Ege bölgesi yıllık 43 milyar dolarlık bir ihracat hacmine sahip. İzmir 22,5 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Ege bölgesinin ihracatını domine ediyor. Manisa 7,5 milyar dolar, Denizli 4,5 milyar dolar, Balıkesir 2,6 milyar dolarlık bir destek sağlıyor. Bölgemiz limanları, organize sanayi bölgeleri, teknoparkları, serbest bölgeleri, yetişmiş insan kaynağı ile yüzyıllara dayanan bir ihracat deneyimiyle öne çıkıyor. Türkiye'de bildiğiniz gibi 27 sektörde, ana sektörde ihracat kayda alınıyor. Bölgemizde 27 sektörde de üretim ve ihracat yapan sektörel zenginliği en üst seviyede olan bir bölge. Ege İhracatçı Birlikleri olarak yaklaşık 19 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşmış durumdayız. Sanayi sektörlerimiz 10 milyar dolar, tarım sektörlerimiz 7,5 milyar dolar ve madencilik sektörümüz 1,5 milyar dolar dövizi ülkemize kazandırıyor. Birlik olarak ilk hedefimiz 20 milyar dolar dövizi Türkiye'ye kazandırmak. Bu hedefe ulaşmak için de 17 tane uluslararası fuara milli katılım organizasyonu yapıyoruz. Sektörel ticaret heyetleri, alım heyetleri, Tur Quality ve URGE projeleriyle ihracatçılarımızın pazarlamalarını ve pazarlarının gücünü artırmak için çalışıyoruz.
1: Peki ihracatçının pazar gücünü arttırmak için, aslında küresel rekabet gücümüzü arttırmak için neler olması lazım diye soracağım ben de o zaman. Çünkü ihracatçı bir süredir aslında bazı noktalardan şikayet ediyor. İşte finansmana erişimi sıkça konuşuyoruz. İşte o tarafta atılan adımlar var. Nefes kredisi ama onun ölçeği ne kadar yeterli soru işareti. İşletme kredisi tarafı ayrı, yatırım kredisi tarafı ayrı. Öte yandan işte maliyetler tarafı var. Tüm bunları alt alta koyduğumuz da kur tarafı var. Rekabet avantajı sağlamak için nelerin olması lazım bundan sonrasında?
0: Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi biz rekabet edebilmemiz için bir takım enstrümanlara ihtiyacımız var. Bunların en başında döviz kurlarının mevcut durumu biz ihracatçıların rekabetçiliğini olumsuz etkiliyor. Tim Başkanımız Mustafa Gültepe ve İhracatçı Birlikleri Başkanlarımız her platformda bu konuyu sıklıkla dile getiriyoruz. Bu tablonun bir süre daha böyle devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bunun değişmesi adına ihracatçılarımıza Merkez Bankası tarafından sağlanan %3 döviz dönüşüm desteğinin ilk aşamada minimum %5'e çıkarılmasını ve en az birer yıllık dönemlerde açıklanmasını istiyoruz. Biliyorsunuz bu dönüşüm destekleri 3'er aylık periyotlarla açıklanıyor ve son gün gece saat 12'de uzatıldığının bilgisi geliyor. Bu bizim kısa vadede önümüzü görmemizi engelliyor. Ayrıca kredi konusunda sorunlarımız var biliyorsunuz. Türk Exim Bank'ın günlük 4,5 milyar TL olan Reskut kredi limitinin 6 milyar TL'ye çıkarılmasını bekliyoruz. Bir diğer konu emek yoğun sektörlerde 3500 TL olarak uygulanan istihdam desteğinin 5000 TL'ye çıkarılmasını talep ediyoruz. İhracatçılar olarak kamu maliyesine ek yük oluşturacak olağanüstü destekler talep etmiyoruz. Bizim beklentimiz finansmana erişimin kolaylaştırılması, rekabet gücümüzü koruyacak düzenlemelerin yapılması, yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarının desteklenmesi dünya pazarlarında rakiplerimizle eşit şartlarda yarışabileceğimiz bir iş ortamının oluşturulmasıdır. Çünkü biliyorsunuz ihracat arttığında sadece ihracatçı değil, üretici, çiftçi, sanayici, çalışan ve ülke ekonomisi herkes kazanıyor.
1: Peki tüm bunlar olursa Türkiye'de ihracatta kilogram birim değerinin artırılması mümkün olur mu? O alanda markalaşma tarafında aslında katma değerli ürün yaratma tarafında ne durumda olduğumuzu düşünüyorsunuz?
0: Şimdi biz artık sadece ihracat yapmayı istemiyoruz tabii. Daha fazla ihracat yapacağız ama daha yüksek gelir sağlayan ihracat yapmayı hedefliyoruz. 1980 sonrası ihracata dayalı büyüme modelini benimsedikten sonra uzun yıllar boyunca büyük ölçüde maliyet ve fiyat rekabetiyle büyüdük. Ancak geldiğimiz noktada Türkiye ekonomisinin kendi dinamiklerindeki değişim sonrasında müşterilerimize uygun fiyatlar veremez duruma geldik. İhracatçılar olarak katma değerli ihracatın yolunun tasarım, markalaşma, Ar-Ge ve inovasyondan geçtiğinin farkındayız. Kilogram başına ihracat gelirini artırmak için teknoloji yoğun ürünlerin, işlenmiş tarım ürünlerinin, markalı sanayi ürünlerinin payını yükseltmemiz gerektiğinin farkındayız. Bu konuda gereken bütün adımları da atıyoruz. Tabii siz de takdir edersiniz ki bunlar akşamdan sabaha olmuyor. Tasarım, markalaşma, Ar-Ge ve inovasyon yatırım yapmak ve sürdürülebilir üretime geçmek için önce para kazanmamız gerekiyor. Bu konulara yatırım yapabilecek finansal ürünlerin de daha cazip olması lazım. Ancak bu mevcut koşullarda bunların ikisi de zor. Fakat motivasyonumuzu koruyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son açıklanan ihracat rakamlarımız da bu konuda yol aldığımızı gösteriyor. Ticaret Bakanımız Sayın Profesör Doktor Ömer Bolat'ın ihracat rakamları basın açıklamasında verdiği rakamlara göre orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatımızın 2026 yılının Ocak-Mayıs döneminde 2025 yılının aynı zaman aralığına göre 2,5 milyar dolar artış göstermiş durumda. Orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatımız Ocak-Mayıs dönemi itibariyle toplam ihracatımız içinde %43,9'luk paya yıllık olarak da 114 milyar dolar civarına yükseltti. İhracatçı birliklerimiz katma değerli ürün ihracatını artırmak ve yeşil dönüşüm, yapay zeka ve dijitalleşme başlıklarında yoğunlaşıyor. Ortalama ihracat fiyatımız günümüzde 1,62 dolar kilogram ulaştı. Bu çabaların sonunda 3 dolar hedefimize ulaşacağımıza inancımız tam.
1: Peki, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammed Öztürk, çok teşekkür ediyorum sorunlarımızı yanıtladığınız için.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Ve az önce de bahsettik, Perşembe gününe geri sayıyoruz. O tarafa dair faiz kararına ilişkin beklentiler de şekillenmeye başladı. Morgan Stanley ve Goldman Sachs ekonomistleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Detayları izleyelim, devam edeceğiz.
2: Morgan Stanley ve Goldman Sachs ekonomistleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında faizleri sabit tutmasını bekliyor. Morgan Stanley raporunda iç talepteki zayıf büyümenin Merkez Bankası'nın sabırlı davranmasını sağlayabileceği görüşüne yer verildi. Enerji emtia fiyatlarındaki yükseliş ve oynaklığa rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ana politika faiz oranını %37'de tutmasını ve sıkılaştırma eğilimini yenilemesini bekleyen analistler, konsensüs faizlerin %37 civarında sabit kalacağı yönünde değişmiş olsa da %40'a yakın bir hareketin Merkez Bankası'na ileride enflasyonu ve politikayı yönetme konusunda daha fazla esneklik sağlayacağını düşünüyoruz değerlendirmesini yaptı. Morgan Stanley daha uzun vadede manşet enflasyonun 2026'nın 4. çeyreğinde gerilemesini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temkinli gevşeme döngüsüne yeniden başlamasını ve ana politika faiz oranını 200 bas puan düşürerek %35'e indirmesini bekliyor. Kurum 2027 yılında Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar ana politika faiz oranını kademeli olarak %27.50'ye indireceğini öngörüyor. Öte yandan Goldman Sachs da bu haftaki toplantıda Merkez Bankası'nın politika faizini pas geçeceğini bekliyor. 5 Haziran'da yayımlanan Goldman notunda Merkez Bankası'na faiz artırmak yerine finansal koşulları sıkılaştırmak için kredi büyümesine yönelik düzenleyici sınırlamaları kullanacağı öngörüldü. Notta şu anda yalnızca önemli ölçüde dolarizasyon baskısının Merkez Bankası'nı politika faizini artırmaya sevk edeceğini düşünüyoruz değerlendirmesine yer verildi.
1: Tekstil tarafını, deri tarafını konuşarak devam edeceğiz. Türkiye Tekstil Hazır Giyim ve Deri Sanayi Teknoloji ve Tasarım Araştırma Geliştirme Vakfı TARGEV Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Ece Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir miktar aslında az önce de değinmeye çalıştık. Artan maliyetler var, daralan talep baskısı var. Bunlar sanayicinin aslında ve de tekstil tarafının özellikle problemleri. Bunların aslında 2026'ya şöyle bir baktığımızda çıktısı ne oldu diye soracağım. Çünkü sizinle daha önceki konuşmalarımızdan da şöyle bir baktım, öyle röportajlarınız da vardı. Sektörün yok olma riskiyle karşı karşıya olduğuna dair. Dolayısıyla geldiğimiz durumda ne kadar firma kapandı, ne kadar firma kapanma riskiyle karşı karşıya, tablonun bir resmini çizebilir misiniz bize?
3: Tabii ki maalesef bugün baktığınızda özellikle emek yoğun sektörlerdeki iş gücü kaybı ihraç pazarlarında ciddi anlamda kendini gösteriyor. Bunu 2025 yılında zaten yaşadık. 2026'da açıkçası bu kayıplarla devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı, biliyorsunuz hani eksi değerlerden bahsedildi ama açıkçası tabii bayramın etkisiyle Mayıs ayında yapılan iş gücü de ciddi anlamda azalmıştı. Ama genele baktığınızda ilk 6 aylık tablo sanayi sektörlerinde maden sektörü haricinde her sektörde eksi olarak yansımış durumda. İlk 6 aydan bahsediyoruz. Bu ikinci 6 ayda pozitife döner dönmez, yani dünya her gün yeni bir haberle uyanıyor. Bir türlü sakinleşmeyen maalesef bölgeler var ve bunların hepsi tabii bize iş kaybı olarak yansıyor. Özellikle de lokomotif pazarlarımız olan Almanya, Amerika, İngiltere, Fransa, bu pazarlarda maalesef hala da eksi değerleri görmeye devam ediyoruz ki Almanya bunların başını çekiyor. Biz Almanya'ya çok ciddi ihraç yapan sektörleriz. Hazır giyim, tekstil, deri, ayakkabı, bütün bu sektörler ağırlık özellikle Ege bölgesinde, bizim bölgemizde Avrupa bölgesine iş yapıyor ve Avrupa bölgesinin dinamikleriyle hayatta kalıyor. İşte bu noktada açıkçası biliyorsunuz 8 yıla yakın Ege'de İhraççı Birlikleri Başkanlığı yaptım. Evet. Şimdi de bizim ihracatçıların aslında vakfı olan TARGEV Vakfı bünyesinde başkanlık dönemini devraldım bu geçen ay itibariyle. Benim 8 yıl boyunca burada gördüğüm, farkındalık yarattığım aslında konular önümüze teker teker çıkmaya başladı. Yani dünyada değişen dinamikler var, ihracatı değiştiren dinamikler var ve biz ihracatçılar olarak aslında bu dinamiklerin neresindeyiz, neler yaptık bugüne kadar ve bundan sonra ne yapmalıyız? Bugün sizin kanalınızda sabah dinlerken kulak misafiri oldum. Çin'deki ihracat artışı %15 beklenirken işte yapay zekanın da katkısıyla %19 olarak belirlenmiş görünüyor bugün itibariyle. İşte açıkçası emek yoğun sektörlerin bile merkezi kabul edilen Çin ne kadar aslında bu işlere artık vakit ayırmaya başladı. Biz ihracatçılar olarak bundan sonra bu değişimi nasıl yakalayacağız ve biz vakıf olarak aslında ihracatçılara bu dakikadan itibaren nasıl katkıda bulunacağız, bunları konuşmak istiyoruz.
1: Peki tam olarak o zaman o taraftan devam edelim. Sizin de söylediğiniz gibi rekabet gücü çok önemli. Burada Çin'le başa çıkmanın da aslında bütün sektörler için ne kadar zorlu olduğunu bildiğimiz bir noktadayız. Dolayısıyla özellikle Türkiye özelinde de fiyat rekabeti, fiyat avantajı sağlamak oldukça zorlaşmışa benziyor. Dolayısıyla burada doğru konumlanma nasıl olmalı sizin sektörünüz özelinde? Neler yapılması lazım? Özellikle TAGEV olarak hangi alanlara yoğunlaşmayı planlıyorsunuz?
3: Tabii ki. Şimdi dedik bu ihracattaki düşüşün sebepleri neler? İşte tabii ki en başta bir kur baskısı var. Bunu kimse inkar etmiyor zaten. Kur baskısının yanında da kaybolan iş gücü ve kapasite kayıplarından bahsediyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde Uzak Doğu'ya bir seyahat yaptık grup olarak. Oradaki özellikle yapılan teknolojik değişimler, üretim performanslarına yarayan özellikle yapay zeka bazlı ve makina yani insansız makina üretimlerinin ne kadar çok geliştiği, Uzak Doğu'da, Almanya'da şu anda

0: tekstil sektöründe özellikle yeni teknoloji makinalarla nasıl daha iyi performanslı üretimlerin yapıldığını inceliyoruz. Şimdi bir kere vakfımızın en başta yapması gereken tabii ki bu teknolojik gelişimleri en iyi şekilde üyelerimize aktarmak. Bunun yanında diyoruz ya işte nitelikli iş gücü. Bundan sonraki nitelikli iş gücü kişiden bahsederken nasıl bahsedeceğiz? Yani çok iyi dikiş diken bir insan mı nitelikli bir iş gücü? Yoksa yapay zekayı iyi kullanıp bunu üretim entegrasyonuna iyi sokabilen kişi mi iyi nitelikli iş gücü? Şimdi bunları artık Türkiye'de ciddi anlamda konuşmamız gerekiyor. Çünkü bizler bundan sonra üretimde çalıştırdığımız insan sayısı kadar büyüyemeyiz. Bundan sonra katma değeri biz çalışan personelimizin niteliğiyle aslında ölçmeye başlayacağız. Ve bu nitelik dediğim gibi sadece o iş insanın el becerisinden değil, aynı zamanda bugün yapay zekayı ve teknolojiyi nasıl kullandığıyla eşdeğerli olacak. O yüzden biz bundan sonraki süreçlerde vakfımız bünyesinde ihracatçılara mümkün mertebe mevcut olan sistemleri içindeki personellerini nasıl daha teknolojiyle entegre edebilirler? Bunların eğitimlerini vermek istiyoruz. Yapay zekayı nasıl daha iyi kullanabilirler? Bunların eğitimlerini vermek istiyoruz. Bunun yanında özellikle kadın iş gücünden kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü bence çok önemli. Özellikle Ege bölgesinde. Kadın iş gücüne yönelik yapılan eğitim faaliyetleri var ve biz açıkçası vakıf olarak ciddi anlamda bu konuda bir eğilim gösterip belki Türkiye'de bir ilk olan kadın iş gücünü hedefleyen bir yapay zeka ve e-commerce eğitim merkezi kurma gibi planlarımız var. Bu tabii ki şu anda hala daha proje aşamasında ama tabii bu tamamıyla bizim vakfımızın önümüzdeki dönemlerde yapacağı ikili ilişkiler ve görüşmelerle bağlantılı. Ama biz bundan sonra önümüzdeki 5-10 yılın iş gücünü olması gerektiği şekilde yetiştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Yani sadece el emeği üzerine değil, dediğim gibi teknolojiyi iyi kullanan, yapay zekayı kullanıp işte o Çin'in aslında belki daha fazla iş yapmadan 4 puan ihracatını yükseltmesindeki sebeplerin altında yatan konular bunlar. Yani doğru alanlarda yapılan eğitimler diyelim.
1: O anlamda da adaptasyon gücünü nasıl buluyorsunuz sanayinin? Elbette eğitim çok önemli. O şekilde artırılabilecek bir noktada olduğumuzu düşünüyor musunuz?
0: Şöyle düşünüyorum. Bugün baktığınızda yeni jenerasyon gençlerimiz özellikle liseden sonra sanayi sektörlerine entegrasyonda zorluk çekiyorlar. Çünkü aslında sanayi sektörleri onların dünyasına ne kadar yakın bir ona bakmamız gerekiyor. Bugün Türkiye'de emek yoğun da kenara koydum. Genel anlamda sanayi sektörleri işte genç personel bulmakta zorlanıyoruz. Yeni jenerasyon yetiştiremiyoruz. Çünkü sistem aslında onlara uzak. Bizim öncelikle dediğim gibi şirketlerimizin bu sisteme olan yakınlığını bir şekilde sağlamamız lazım. Daha teknolojik, daha o gençlerin o yetiştirdikleri beyin sistemine uygun şekilde firmaların hazırlanması gerekiyor. Örnek veriyorum kendi sektörümüzden, ayakkabı sektöründen. Geçtiğimiz günlerde Çin'de yaptığımız bir seyahatte özellikle ayakkabı teknolojileri ve üretimi konusunda Çinlilerin yapmış olduğu ciddi gelişimleri gördük ve çok daha az insanla, çok daha efektif ve çok daha açıkçası nitelikli ürünü nasıl üretebiliriz ile ilgili yapılmış çok güzel çalışmalar var. Mesela bu da bir Urge konusudur. Urge biliyorsunuz pek çok farklı firmayı bir araya getirip aynı sektörden. Onların belli alanlarda özellikle teknolojik gelişim, eğitim ve ihracat tarafında ortak iş yapmalarını sağlıyor. Biz mesela vakfımız bünyesinde bu tarz Urge'ler düzenlemek istiyoruz. Aynı sektördeki 10 firmayı bir araya getirip onların kendi içerisindeki teknolojik gelişimini mevcut dünya standartlarına nasıl getirebiliriz? Çünkü bunun ciddi bir finansman yükü var. İhracatlı son 4 yıldır zaten para kazanmıyor baktığınızda. Yani yatırım gücünü iyice yitirmiş durumda. O yüzden bizim gibi vakıfların ve özellikle devlet tarafından gelecek olan bu desteklerle bizim bu işletmeleri bir şekilde önümüzdeki yüzyıla hazırlamamız gerekiyor. Ama dediğim gibi çalışacak kişilerin de bu yeni yüzyıla, bu gelişimlere, bu değişimlere hazır olması için bizim şimdiden bu eğitim faaliyetlerini mutlaka başlatmamız lazım.
1: Burada da Targev Akademi planlanıyor dediniz. Peki net de şunu merak ediyorum. Yapay zeka elbette çok önemli ve üretimin aslında gücünü artıracak bir nokta ama bunun net de ne etkisinin olmasını bekliyorsunuz istihdam tarafına?
0: Şöyle izah edeyim
1: Yani
0: size. Daha bu
1: ikame
0: sabah
1: mi edecek aslında iş gücünü yoksa güçlendirecek
0: işte,
1: mi?
0: evet, işte herkesin o korkusu var. Diyorlar ki yapay zeka çalışanın yerini mi alacak?
1: Evet.
0: Hayır. Yapay zeka çalışanın yerini almayacak. çalışan yapay zeka ile kullanmayı öğrendikten sonra yapay zekayı bilen çalışanlar aslında iş gücünü oluşturacak. Asıl fark burada ortaya çıkacak. Yani

0: burada yapay zeka hiçbir zaman bir emek yoğun sektördeki kişinin veyahut da bir çalışan bir ofis personelinin veya bir ihracat müdürünün veya bir muhasebecinin yerini alamaz. O sadece aslında hata payını düşürüp mümkün mertebe insanlar arası iletişimi hızlandırıp ve proseslerin ve özellikle dokümantasyon yani evrak işinin çok yoğun olduğu sektörlerde, çok yoğun olduğu domainlerde iş kolaylığı sağlar. Yoksa yapay zeka hiçbir zaman bir insanın verdiği bir işin karşılığını yapamaz. O sadece sizin direktiflerinizle sizin yaptığınız işi daha efektif yapmayı kılar. Ha, belki dersiniz ki bugün insan gücü sayısı açısından belki verimliliğe sebebiyet verebilir. Tabii zaten şirketlerin amacı da bu. Mesela size ilginç bir rasyo vereyim. En çok ihracat, yapay zeka konusunda ihracat yapan ülke neden? Çin. Çünkü hala daha Çin'de iş gücü ucuz olduğu için firmalar bugün hala daha insanla çalışmayı pek çok konuda yapay zekaya geçmekten daha efektif olarak görüyor. Çünkü ama onlar da şunu görüyorlar. İkisinin entegrasyonu yani mevcut olan teknolojinin yapay zeka birleşimiyle insanın bir araya geldiğinde oluşan performans ve verimlilik aslında tek başına çalışan bir insandan çok daha kuvvetli. O yüzden ben bunu öyle görmüyorum. Tamamıyla öğrenilmesi gereken bir konu olduğunu ve bunu nasıl iyi biz kullanabiliriz? Bunlar bence daha verimli tarafları.
1: Şu açıdan sordum. Aslında Türkiye'de çok etkisini görmesek de yurt dışında özellikle tabii ki aslında emek yoğun sektörler dışında teknoloji firmalarında da sadece yapay zeka sebepli işten çıkartmaların çok yoğun şekilde olduğunu da geçtiğimiz dönemlerde gördük ve izledik. Dolayısıyla o tarafa dair görüşünüzü merak ettim ama belki de emek yoğun sektörlerde daha farklı ayrışacağını düşünüyorsunuz siz değil mi?
0: Çok farklı ayrışacağından eminim. Çünkü insansız zaten emek yoğun bir sektör düşünülemez. Ama bugün hala daha bizim sektörlerimizde çok eksikler var. Bu eksikleri kapatmak için bizim ciddi bir emek ve para harcamamız lazım. Özellikle teknolojik değişimlere ve teknolojik makine alımlarına sağlanan destekler kısmında KOSGEB'in sağladığı desteklerin dışında da ciddi yatırım desteklerine ihtiyacımız olacak. Belki Türk Ticaret Bankası üzerinden özellikle teknolojik konulu bir takım destek mekanizmaları ve TİM bünyesinde çıkarılabilir. Ama biz bugün vakıf veya ihracatçı birlikleri sonuçta hepimiz aynı çatı altındayız. Tek amacımız mümkün mertebe Türk ihracatçısını açıkçası önümüzdeki 10 yılı hazırlamak.
1: Siz oradan konuyu açmışken son olarak da şöyle 1-2 dakika vaktimiz kaldı. Orada da finansman tarafında ne durumdayız onu sormak istiyorum.
0: Evet, finansman konusu tabii bugün açıkçası ciddi anlamda herkesin bize sorduğu bir konu. Bugün baktığınızda finansman Türkiye'de hala daha bence sorun değil. Türkiye'de finansmanı bugün döviz bazlı finansmanlardaki maliyetler tabii ki çok yüksek. Bugün Avrupa'ya göre baktığınızda TL bazını zaten konuşmuyorum ama yani Türk ihracatçısının hala daha şu anda sorunu finansmandan öte açıkçası maliyet baskısı. Bugün biz İş yapabilecek konuma geldikten sonra finansmanı da çözeriz, personeli de çözeriz, makine alışmayı da çözeriz, altyapıyı da çözeriz. Ama biz şu anda bu maliyetlerle, bu maliyet hesaplarıyla öyle bir noktaya geldik ki hani finansman konusunu düşünebilecek noktaya gelmemize daha hala uçurumlar var. Örnek veriyorum, sektörümüz bu hafta İtalya'ya gidiyor. Ciddi bir fuarımız var bu hafta. Garda'da düzenlenecek olan sezonun ilk ayakkabı fuarı. Bugün beni 3 kişi aradı. Erkan Bey, nasıl maliyet hesaplayacağız, fiyatları nasıl vereceğiz? Yani finansmanı açıkçası söyleyeyim. Şu anda firmalar ikinci planı tutmuş durumdalar. Herkes maliyet baskısıyla boğuşuyor. Finansmanın yarattığı maliyet baskısını düşünecek bile durumda değiliz diyebilirim. Yani.
1: Gerçekten orada fiyatlamalar nasıl yapılıyor? Orada öngörüleriniz neye göre yapıyorsunuz?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, bugün dünya üzerinde baktığınızda enflasyon verileri Avrupa'da %1.8, Fransa özelinde örnek vereyim mesela. Avrupa genelinde %2'ler, 2.5'lar civarında. Şimdi biz geçtiğimiz Ocak ayında aşağı yukarı bir %25, %28 bandında bir asgari ücret zammı yaşadık. Bu yaşadığımız zamla ilgili işçilik giderlerimizin hiçbirisini tabii ki ihracat fiyatlarımıza yansıtamadık. Şimdi önümüzdeki 6 aylık süreçte ne olacağını bilmiyoruz. Şimdi biz bugün diyoruz ki evet, Türkiye emek yoğun sektörlerde ucuz işçilikle bir yere varamaz ki zaten biz bunu her zaman söyledik. Yani ucuz işçilik hiçbir zaman bizim hedefimiz olmadı ki olmayacaktır. Ama biz önümüzdeki 6 ay içinde nasıl bir asgari ücret zammıyla karşılaşacağız? Maliyetlerimiz nasıl değişecek? Enflasyon verileri buna nasıl etkileyecek? Ya bunların hiçbirisini bilmeden bir fuara gidiyorsunuz ve 6 ay sonrası teslim edeceğiniz bir mala fiyat çekiyorsunuz.

0: Yani bu gerçekten hani nasıl diyeyim size çok iyi bir hesap kitap getirir değil mi? Hesapla da yapılacak bir iş değil. Tamamıyla hissiyatla alakalı diyeyim ben de size artık. Hani hissiyata dayalı bir maliyet hesabıyla fuara giriyoruz. Eğer hissiyatlarımız iyi çıkarsa bir şekilde belki kâra geçeriz diye umuyoruz. Ama zaten hani dediğim gibi son 3 yıldan beri özellikle bizim sektörlerde ihracatçı hani para kazanmayı geçtim artık para kaybetmemek üzere ne yaparımın hesabında. O yüzden doğrusunu söylemek gerekirse hani iyi bir niyet bazında baktığında bugün Euro bazında %3'ün üzerinde zaten hiçbir fiyat farkını Avrupa'nın kabul etmesi mümkün değil. Ki Uzak Doğu bunu çok güzel tolere ediyor. Özellikle Çin tarafında ihracatçı yönelik çok güzel destekler var, primler var. Biz bunlarla zaten yarışamıyoruz ama dediğim gibi Çin bu noktada artık bizimle rekabet konusunda zaten bir kıyas kabul edebilecek bir ülke değil. Çünkü bizim çok önümüze geçtiler özellikle sanayi kısmında. Onlardan aslında bizim öğreneceğimiz çok şey var. İşte daha önce bahsettiğim bu teknolojik değişimler,
1: Evet.
0: teknolojik bazlı üretimler, yapay zeka konusundaki kullanımları biraz daha onlarla aslında ilişkileri arttırıp özellikle endüstriyel bazda onlarla beraber işbirlikleri yaparsak yakınlığımızdan ötürü biliyorsunuz lojistik maliyetleri geçtiğimiz aydan
1: Evet.
0: bu yana aşağı yukarı 40'lık konteyner fiyatları Avrupa'da
1: Bir iki cümleyle
0: 300 liralık.
1: toparlayabilir miyiz rica etsem? Bir iki
0: Tamam
1: cümleyle
0: tabii ki tabii ki. Tabii çok kısaca dediğim gibi yani bugün evet artan maliyetler bizde var ama artan maliyetler her yerde var. Fiyat enflasyonu her yerde var. Bizim bundan sonraki amacımız mümkün mertebe oyunda kalmak. İşte vakfım üzerinden, birlikler üzerinden elimizden geldiğince ihracatçımızı oyunu tutmaya devam edeceğiz.
1: Türkiye Tekstil Hazır Giyim Deri Sanayi Teknoloji ve Tasarım Araştırma Geliştirme Vakfı TARGEV Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: 60 dakikayı noktalayalım efendim. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
8: Reklam.
9: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

Tarık Bin Ziyad hakkında da söylerler. Gemileri yakmak kelimesi oradan gelmiştir. Cebeli Tarık'ın karşısına geçer Kuzey Afrika'dan. Artık gemileri yakarsa o İspanya'da, bugün İspanya İberya Yarımadası'na tutulması lazım. Milliyet roman ödülünü almıştım. Ödülün bir para veriyorlar. Bir de kitabınız, adı bilinmeyen bir yazar. Kitabınız yayınlanacak ama bir türlü editör yayınlamıyor. İşte çünkü satmaz diye düşünüyor. Sizin de dediğiniz gibi 600 sayfalık Cevdet Beyboğulları başka kitaplar yayınlıyor. Bütün yayınladığı başka kitapların hiçbiri bugün piyasada yok. Benim kitabım var. Bu benim de küçük intikamım olsun. Kimseye de kızgın değilim. En sonunda ilk kitabım biraz 26 yaşında yayınlanabilirdi. 30 yaşında yayınlandı. Ben o arada Sessiz Evi yazmaya başladım. İlk kitabımı nasıl yayınlayamadım konulu bir yazı yazdım.

0: isterim. Kimseyi de kırmak istemem. Editör anlayamadı belki kitabımın değerini. Kontrat yapılmıştı. Ödüllü romanı yarışmasını, Milliyet Roman Yarışması'nı kazananın kitabı kendiliğinden kontrata göre yayınlanacaktı. Bir türlü yayınlanmadı. Yayınlanmadı. Hayatımda kötü bir dönemdir. O, birazcık da o dönemle hesaplaşmak için o yazıyı yazdım. Ama bir anlamda ilk kitabını yayınlatamamak bana özgü bir şey değil. Dünyanın bütün yazarları ilk kitabını, ilk kitaplarını yayınlatırlarken sıkıntı çekmişler. Bu kitabımda ki kelimeler ve resimler aynı zamanda bir hatıra kitabıdır da o ilk yılları da anlattım. İlk kitabımı nasıl yayınlayamadım, nasıl Gece Ağaloğlu'na gider, yayın evine gider, editörü yakalayıp ya benim kitabımı niye yayınlayamıyorsun, kontrat var demek isterdim. En sonunda hatıralarımı anlatıyorum ve her zaman da insan, ben kendisine kötülük edenlerden intikam almayı düşünüyorum. Hala düşünüyorum. Şimdi burada bu benim üçüncü makale kitabım. Müzeler, devletlerin kendilerini, simgelerini, bayraklarını, kutsal işaretlerini sergileyecekleri yerde yer olmaktan çıkmalı. Biraz öyle oluyor. Biraz da benim temennim. Hı-hı. İkisi o kadar hızlı olmuyor. Ama bireyleri göstermeli diye fikirler geliştirdim. Ve bu fikirlere uygun olarak da küçük müzelere, ne bileyim, Metropolitan Müzesi, British Museum, Louvre, bunlar devleti temsil ediyor. Büyük paralar, bakanlıkların parası, devletin parası gibi. Ben böyle şu kadar param var abi. Böyle bir abi sen ne yapacaksın burada? Boş ver sen ne yapacağım şimdi, müze yapacağım diye kimseye söylemedim. İlk müzem açılana kadar müze, çünkü herkes böyle manyak diye bakar.
1: Nasıl ben, söylemediniz bunu?
0: Ama açtıktan sonra söyleyebilirsiniz. Ama açmadan evvel roman yazacağım zaten tuhaf bir şey. Bir de müze yapacağım denmez. Kimse inanmaz. Ne müzesi abi? Kim gelir senin müzene? Bunu o kadar çok yapmaya başlayınca bile kim gelir senin müzene diyorlar. Önemli değil orası. Bir alınganlığım yok. Ben böyle bir ev alıyorum. Şu kadar metrekare, şu kadar param var diye. Cihangir, Çukurcuma, Sultanahmet'te de ya da Galata Kulesi civarında da yerler var. Baktım. Çünkü turistler gelir. Müzemin ziyaretçilerinden Masumiyet Müzesi'nin burada fırsat bulmuşken rakamları da söyleyelim.
1: Evet, alalım.
0: Evet, Masumiyet Müzesi şimdi ilk yıllarda yabancı ziyaretçimiz daha çoktu. Türkler ısınamamıştı. Şimdi ama ziyaretçilerimizin %45'i yabancı, %55'i Türk. Türk ziyaretçi sayısı gittikçe artıyor. Belki de bu en son çıkan diziden dolayı, belki de Türkler de müzelere gitmeye başladı. Bana kalırsa son 30 yılda dünyada ve özellikle Türkiye'de müzeler hakkında fikirlerimiz de değişti.
1: Şimdi biz dünden bir virgülü koymuştuk. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz dün sizinle konuşurken telefonda Orhan Bey, şeyi ben merak ettim. Siz de biraz girdiniz ya, o konuyu seyirciyle bir paylaşsak. Müzeyi kurdum, tamam. 2012'de de kurdum. 2011.
0: 2011'de bitirdim, 2012'de açtım. Evet.
1: 2012'de açtım. Tamam, arkama yaslandım. Oh, 14 yıldır oluyor mu? Bir vakıftan bahsettiniz ya. Bu nasıl
0: şimdi
1: işliyor?
0: Evet, vakıftan da bahsedeyim ama müzede belki önce vakfı anlatayım. Sonra müzeden de yapılmış seçmelerden Avrupa'da gezen bir sergi var ama vakfı söyleyeyim.
1: Şeylerin Masumiyeti.
0: Evet, evet. İsterseniz oradan başlayayım önce.
1: Hadi oradan başlayalım.
0: Peki, Şeylerin Masumiyeti aslında Masumiyet Müzesi'nde bir bölüm başlığı ama kimse dikkat etmediği için. Hı-hı. Tabii ki ben yazar olduğum için farkındayım. Bundan 4 yıl evvel Almanya'daki bir müze grubu, devlet müzeleri, biz sizin Masumiyet Müzesi'nden kalkan, yola çıkan ama yalnız onu kapsamayan biz sizinle bir sergi yapmak istiyorlar. Ben de size geçen dün de söylediğim gibi, bundan evvelki konuşmamızda da söylediğim gibi, yanlış oldu belki ama neyse, ressam olmak istediğim için gözlerime inanamadım ve çok sevindim. Tamam, ben sizinle sergi yapalım dedim ve bir kısmı Masumiyet Müzesi kutularına, vitrinlerine dayanan, bir kısmı da benim, işte bakın buradaki defterler gibi, amatörce ya da hevesle yaptığım defterlerimdeki resimlere, çeşit çeşit defterlerim vardır benim, resimlere dayanan, yani benim resimsel sanatıma dayanan bir sergi yaptık. Bu sergi önce Dresden Devlet Milli Müzesi'nde açıldı, sonra Münih'te Lembehaus'a gitti, sonra Prag'da bir Çağdaş Sanat Müzesi'ne gitti, Avrupa'da. Beni memnun edecek kadar gezindi. Başka teklifler de aldım. Bundan büyük bir zevk yaşadım. Bunlar bu kitapta de bunlar o sergi hakkında da yazılar yazdım. Bazısı bu kitapta, belki bazısını da şimdiden planlıyoruz. Makalelerimin 4. cildinde olacak. Hı hı. Benim için önemli bir şeydi çünkü bir anlamda kendimi bir ressam, bir görsel sanatçı olarak da dünya tarafından, Avrupa tarafından, hı hı, kabul edilmiş hissettim. Belki bu kırılgan bir düşü, önemli bir şey değil belki ama bir yandan da önemli bir şey. Ve bu da benim yazdığım romanlarına koşut olarak görsel bir dünya, bir eşya. Mesela yarıda bıraktığım ama şu ara bitirmeyi düşündüğüm Kağıt Oynayanlar diye bir romanım var, yarıda kaldı. Bu olaylar 1942'de varlık vergisi sırasında geçer. Daha fazla anlatmayayım. Çünkü roman çıkınca sizinle konuşmak isterim. Bitmemiş roman
1: üzülecek
0: hakkında.
1: Üzülecek miyiz çok?
0: Efendim?
1: Üzülecek miyiz
0: üzülmeyeceksiniz.
1: Çok?
0: Üzülmeyeceksiniz. Benim kitaplarımda olduğu gibi belki dramatik şeyler göreceksiniz ama gülümseyeceksiniz ve düşüneceksiniz ve eğleneceksiniz. Benim kitaplarıma öyle bakıyorum. Hiç kimseyi üzmek için kitap yazmak istemem. Üzme coşkusundan, üzme enerjisinden yararlanan kitapları da biz onlara melodram deriz.
1: 1942 ve varlık vergisi dönemi ya, o açıdan dedim.
0: Evet, üzüntü, kötülükler, üzüntüler var. Ama merak etmeyin, bir roman bunları yalnızca, hayatın yalnızca kötülük olarak görme işi değildi, romancılık. Deminki konumuza
1: geldik. Vakıf.
0: Evet, vakıf. Şimdi ben size telefonda da söylemişim vakıf diye, vakıfla meşgulüm diye. Siz de tabii şaşırırsınız, vakıf ne ya? Bu normal bir insanın hayatında vakıf olmaz. Ama Osmanlı Devleti, Türkiye büyük bir, derin bir vakıf geleneği olan ülkedir. Ben de hayata başladığımda ressam olacağım, yazar olacağım, işte demin anlattığım gibi yazar olacağım, ressam olacağım diyelim ama vakıf sahibi olacağım diye bir düşüncem yoktu. Ama ne zaman ki meşhur ressam oldum, ne zaman ki param oldu, ne zaman ki ben bir müze yapayım, demin anlattığım gibi bir müze yapayım demeye başladım, o zaman vakıf denen şeyle karşılaştım. Çünkü müze mi yapacaksın, onun sahibi sen olmayacaksın, onun sahibi bir vakıf olmalı. Zaten 2008 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti geldi bana. O İstanbul Avrupa Kültür Merkezi olacak. Orhan Bey sizinle bir şey yapalım dedi. Ben o zaman bana lütfen müzem için vakıf kurmama yardım edin dedim. Ve devlet gerçekten hiçbir eleştirim yok. Çok güzel bana yardım etti. Başkaları için çok zahmetli olan vakfımı 2 ayda roket hızıyla kurdular. Şimdi Masumiyet Vakfı ama bir vakıf deyince öyle bürokratik işlemler, sorunlar var ki onlarla da meşgul oluyorum. Vakıflara Osmanlı Türk vakıf geleneğine inanıyorum aslanım. Ne demek istiyorum bununla sizinle? Ben şimdi iğneyle kuyu kazarak yazılar yazıyorum. Sizin demin dediğiniz gibi eşyalar topluyorum. Bu eşyaları, yazıları ve yaptığım bunun gibi resimleri birleştiren bütünlükler, kurgular, küçücük müzecikler, eşyalar. Mesela oyun kağıtları diye, Kağıt Oynayanlar diye bir roman yazıyorum demin söylediğim gibi. Ama ona koşut olarak Topkapı Sarayı'ndaki minyatürlere dayanarak oyun kağıtları icat ediyorum.
1: Demeyin.
0: Yaptım bile bunları. Hadi. Bunlar şu Prag'daki sergide onlar sergilendiler. Türkiye'ye de gelirse sergilenebilirler. Yerli oyun kağıtları yapayım dedim. Ve bunların bir 52'lik destesini yaptım. Ama romanın bitiremediğim için Türkiye'de gösteremiyorum. Ama istediler Almanya'da bunlar da çok güzel Orhan Bey bunları da gösterelim diye. Her neyse... oyun kağıtları mesela romana paralel olarak icat ediyorum. Böyle ilerliyorum. Bütün bir dünya oluşturuyorum. Bu dünyanın sürekliliği çok önemli. Vakıf konusu benim için o bakımdan çok önemli. Ben bütün bunları yaptıktan sonra, ben öteki tarafa geçtikten, öldükten sonra kibarcasını söylüyorum. Bunların bölünmesini, dağılmasını istemiyorum. Bunların millete kalmasını istiyorum. Ya da artık ne diyeceksek Türkiye'de yaşayan insanlara kalmasını istiyorum. Benim mirasçılarım arasında 3 Osel'im bu benim denmesini istemiyorum. Müzemin, yazılarımın, eserlerimin, çizimlerimin, el yazmalarımın, biriktirdiğim eşyaların bir bütünlüğü olduğuna inanıyorum. Ve bu bütünlüğün vakıf sayesinde nesiller boyunca korunacağına inandığım için belki de bütün servetimi de vakfa bırakıyorum. Yani çok da bir şeyim yok ama... Bütün aslında biriktirdiğim eşyalarım, kitaplarım, kütüphanem, yazılarım, şeylerim, ilgi duyduğum konuların saklanması için vakıf konusuna merak sardım. Amatör bir vakıfçıyım, vakıf kuranlara inanırım. Osmanlı vakıf tarihi gerçekten çok ilginç hikayelerle dolu. Ne bileyim, ecdadımız kedilere yemek, mama verilmesi için ya da köpeklere sığınak yapılması için... Bilmem, özel savaşa gidenlere dönüşte helva verilmesi için vakıflar kurmuşlar. Bilmem anlatabiliyor muyum? Paralar tahsis etmişler. Ne bileyim, çok büyük ailelerin, çok başarılı paşaların tarihe geçmiş köprülüler gibi, bilmem onların vakıfları olduğu gibi Çok mütevazi insanlar da işte ben öldüm.

0: Öldükten sonra savaştan dönen insanlara bir helva yapılsın diye de vakfetme geleneği olmuş. Vakıf hayatı hayatımıza geçmiş. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bu konuda çok güzel kitapları da var. Onlardan da yararlandım. Vakıf konusu benim için hayatın ilerledikçe eserimin bütünlüğünün millete mal olması gibi iddialı laflarla söylüyorum şimdi. İçin vakfa inanıyorum. Bugün camilerden her türlü şeye kadar, kitap kütüphanelere kadar pek çok şey bugün Osmanlı'dan kaldı. Bugün Süleymaniye Camii ayakta çünkü o vakfedilmişti ve onun geliri vardı. Türkiye'de Vakıflar Müdürlüğü, Genel Müdürlüğü'ne de gittim. Vakıflarla meşgul insanların kitapları ya da okudum. Bu benim inandığım bir konu. Benim bir de vakfım var ama vakıf deyince de bir bürokrasi, kanunlar, uygulamalar, yürütmeler tabii, falan var.
1: Tabii. Evet.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: KT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg KT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
2: Orhan Bey, peki o zaman şimdi bütün bunlar yani sizin arşivleriniz ki kaç şu anda kaç tane dairede arşivleriniz var?
3: Evet,
2: yazdıklarınız,
3: şimdi,
2: çizdikleriniz,
3: evet, topladıklarınız. Cihangir'de oturduğum 4 daireye ve bir arşiv şeyde fakat çok kırılgan, kentsel dönüşme girmesi gerekiyordu. Apartman çürüktü, her yerinden dökülen bir apartman vardı. Ben bıraktım, kendi hayatım konusunda endişelenmiyorum ama benim bir de yayınlanmamış yazılarım, koleksiyonların demin sözüne ettiğim bütün o zenginlik var. Özellikle benim yayınlanan yazılarım kadar, en az onların yarısı kadar yayınlanmamış yazım var. Bakın şu defterlerden şimdi burada gösteriyorum. Bende 40 tane var ve bunlardan yalnızca Uzak Dağlar ve Hatıralar olsa olsa 50'de birinden bir seçme. Şimdi bir deprem olsa, hop hepimiz gitse, ben böyle pösteki sayar gibi ama zevkle, yanlış anlaşılmasın, yazdığım bütün bu yazılar, siz bunların, evet, fotokopilerini çekiyorum, bilgisayara aktarıyorum. Amerika'daki dostlarıma da bir kopya veriyorum onlardan, ama ne olur ne olmaz, İstanbul depremi olur, benim yazılarım, resimlerim burada diye. Ama gene de kalıcılık, süreklilik olduğu için Taray Apartmanı'ndaki, Cihangir'deki apartmandan arşivimi, yalnız hayatımı değil, karımla hayatımı değil, arşivimi yıllarca biriktirdiğim, yazdığım yazıları korumak için çıktım. Kentsel dönüşüme girdi o daire, evet.
2: Arşivleri ne yaptınız Orhan Bey?
3: Arşivi o zaman depolar var. Sanatçıların kullandığı depolar var. Sanatçılar resimler yapıyorlar. Belki satılmıyor, belki bitmemiş. Öyle yerler var İstanbul'da. Gidiyorsunuz depo yere, bir para veriyorsunuz. Arşivimi oraya koydum. Benim bütün romanlarım, ben 45 yıldır yazıyorum. 45 yıldır yazdığım her karalamayı, bir arşivciyim ben doğuştan, saklamışımdır. Onların hepsi kutular içerisinde Üsküdar'da bir arşivde duruyor.
2: Şunu merak ettim. Bu kitabı okurken, son kitabı okurken hafızanız mı bu kadar güçlü? O bütün yazdıklarınıza ve aldığınız notlara dayanmanız mı çok güçlü?
3: İkisi de. Şöyle gençliğimde şöyle oldu, ben 8 yaşından beri hatıra defteri tutuyorum zaman zaman. Bir romanın içinde çok kendimi vermişsem süper, çok mutluysam hatıra defteri az tutarım. Ama iyi yazamıyorsam hatıra defteri tutarım. Ben Italo Calvino'nun dediği, kullandığı kelimeyle grafomanyağımdır. Grafomanyak ne demek? Türkçesini söylemeye çalışalım. Yazma manyağı. Durmadan yazarım. Bazısı güzeldir, bazısı güzel olmayabilir. Sonra onları saklarım, onlardan yararlanırım, tekrar okurum. Bazısını yıllarca okumam, bir kere yazarım, dönüp bakmam. Ondan sonra yazdıklarımı da biriktiriyorum. Bu da büyük bir arşiv oluyor ve bunu korumak, işte vakfı konusuna, vakfetme konusuna, konu sizin sizden sonra gelenlere, mirasçılarınıza ne bırakacağınız değil. Eserinizin bütünlüğü, onu daha sonra halka, millete, Türkiye'ye, dünyaya mal olmasını sağlamak, onun bütünlüğünü korumak. Onun için yazdıklarımı da büyük bir özenle saklıyorum. Ama ben yazdıklarımı kimse yayınlamazken, bu kitapta anlattığım gibi yayıncılar ödül verdikleri halde kitabımı yayınlamak istemezlerken de yazdığım her şeyi saklardım. Evet.
2: Orhan Bey, 40 tane var dediniz ya bu küçük defterlerden. Evet. Ben bunlardan birini sizden çalsam, sizin zihninize girebilir miyim? Onlara bakarak, onun
3: benim
2: içine bakarak.
3: Benim günlük hayatıma girebilirsiniz. Benim bazı çok özel düşüncelerim, ama bunlar sakıncalı düşünceler değil. Ahmet kötü, başbakan bilmem ne, öyle şeyler yok bu kitaplarda. Siyaset daha az vardır gerçekten hatıralarımda. Ama tuhaf düşünceler, bir yanda çok tuhaf düşünceler, bir yanda her günde aynı şeyi yazıyor olabilirim. Sabah kalktım, şunu yazdım, buraya gittim, Ahmet geldi, Mehmet geldi, telefonda bunu söyledi. Negatif şeyler azdır. En sonunda, İlk başlarda hatıra defteri tutarken yalnızca kendim için tutuyordum. Yavaş yavaş, belki de ünlendikçe, bunun bir gün okunabileceğimi düşünmeye başladım. Zaten Uzak Dağlar ve Hatıralar, yani hatıra defterlerimden bir seçme yayınlandıktan sonra artık bunlar yayınlanmayacak diye hatıra defterimi tutmama imkan yok. Zaten yazdığım her şeyin benden sonra da dikkatle saklıyorum. Vakfa da bunun için dikkat ediyorum. Benden sonra da yayınlanacağına özen gösterdiğim için yayınlanacağımı biliyorum. O zaman şuradaki çok bireysel gibi gözüken hatıra defterimde bile okuru mutlu etmek, mutlu etmek yanlış kelime oldu, okuru ilgilendirmek, derin olmak, okunacağını bilmenin bilinci de var. Ama insan yıllar geçtikçe kendine öyle bir yere ayarlıyor ki hem kendi bireyselliğinizi düşünebiliyorsunuz, hem de bir gün bunu okuyucunun okuyacağını düşünüyorsunuz ve bu yapmacıklığı olmuyor, ya da en azından ben öyle zannediyorum. Evet.
2: Ama çizimler de var içinde,
3: evet,
2: değil
3: ama
2: mi?
3: Ben 12 yaşında çocuk gibi de göstermek istemiyorum.
2: Aşk
3: deyip
2: olsun.
3: Göstermeye devam
2: ay,
3: edermişim.
2: Evet. Ama çok merak evet. ediyorum.
3: Hayır, merak edecek fazla bir şey yok. Günlük hayatım boyunca biraz hatırlamak için çizimler de yapıyorum. Elim boş tutmasın diye de çizimler yapıyorum. Bakın 15 gün evvelki tatilde ben Girit'e gittim. Oradan pencereden o

0: şu anda yazmakta olduğum tarihi romanı yazıyordum orada. Tatil olduğu için karım da benimle birlikteydi. Oradan gördüğüm şeyleri de yazdım. Hafızamız iki türlü çalışır. Ben Kolombiya Üniversitesi'nde öğrenciler arasında imgeler ve kelimeler ve resimler olan bir ders de verdim. O derste edebiyat ile sanatın ya da resim sanatıyla daha çok edebiyatın ilişkisini irdeleyen metinleri seçtim. Borges'ten Plato'ya. Platon'un mağarası, işte gölge görüyorsun, bir yandan da gerçeklik var. Ta Plato binlerce yıl evvel bunu düşünmüş. İnsanoğlu kelimeler ve resimler, kitabımızın da adı kelimeler ve resimler hakkında yıllardır düşünüyor. Ben de Kolombiya Üniversitesi'nde 3 sene zannediyorum ya da 3 ya da 4 sene, 4 sömestri böyle bir ders verdim. Kelimeler ve resimler diye şimdiki kitabımızın adı. O dersin sonunda, bunu da tam başarıyla yapamadım ama ideal bir şekilde başarıyla yapmış olduktan sonra sınıfa 20-25 kişiliktir seminerler benim sınıflarım. Şunu demek isterdim, dedim birkaç kere çalıştı, birkaç kere çalışmadı. Onun için çok başarılı olmuş gibi de anlatmayayım size abartarak ama arkadaşlar, bütün bir sömestir işte Borges'ten Plato'ya, Nabokov'dan filanca kelime, edebiyat ve sanatı yan yanalığını irdeleyen metinler okuduk. Şimdi sizden bir de küçük deney yapmamızı istiyorum. Evet falan öğrenciler merak ediyor. Derslerde sıkıcı bir şey, böyle eğlenceli olmak zorundasın. Şimdi gözlerinizi kapayın ve kafanızdan bir düşünce geçirin. Böyle bazısı yapar, bazı gülüşerek bakar, kaparlar. Evet, açtınız. Kafanızdan bir düşünce geçirdiniz mi? Geçirdi. Açtık hocam. Evet, şimdi kafandan resim mi geçti, kelime mi geçti? Bu soruya kimisi resim geçti der, kimisi kelime geçti der, kimisi anlayamaz deneyi, kimisinin hiçbir şey geçmediğini söyler falan filan. Ama şu işin arkasında verdiğim, Kolombiya Üniversitesi'nde verdiğim dersinde, düşüncenin esas yapısı nedir? Biz kelimelerle mi düşünürüz yoksa resimlerle mi düşünürüz? 55 yıllık tecrübemi size, öğrencilere sorduğum sorunun cevabını biraz vermeye çalışırım. Bunun standart kesin bir cevabı yok ama tecrübeyle cevap veriyorum. Bazen kelimelerle düşünürüz, bazen resimlerle düşünürüz. Karnımız çok açtı, acıktığında, Amerika'dayız madem, bir hamburger resmi gelir aklımıza. Acıktım kelimesi gelmez. Ama maneviyat ya da din ya da büyük konularla ilgili kelimeler gelir. Bağlılık, ahlak deyince ahlağın resmi gelmez aklımıza. Kelime gelir ya da zaten kutsal metinler bu kelimeleri beslerler. Yasak olan şeyleri söylerler. Oralarda resim azdır. Ama kıskançlık Habil Kabil'i öldürüyor. Orada kafamıza gene efsaneler resim şeklinde gözümüzün önünde canlanır. Ama bunlara öğrencilerimi düşündürmek ya da bunları bu kitabı alıp düşünecek okurları bunlar konusunda, bu konular kelimeler ve resimler konusunda düşünmeye teşvik etmek, düşüncemizin yapısı hakkında bizi düşünmeye çağırır. Hepimiz günlük hayatımız boyunca sürekli kafamızın içinden kelimeler ve resimler geçiriyoruz. Bazen kelimelerle düşünüyoruz, bazen resimlerle düşünüyoruz. Bunu söylerken de hey unutmayın, ben hem ressam olmak istemiştim, hem edebiyatçı olmak istemiştim. Hem kelimelerle bütün hayatım boyunca meşgul olmak istemiştim, hem de resimle bütün hayatım boyunca meşgul olmak istedim. Resimde başarılı olamadım ya da oldum da haberim yok. Her neyse. Bunlar benim bütün hayatım boyunca bağlı olduğum konular, izleklerdir ve konuşmaktan da beni durduramazsınız yani.
1: Ne güzel. Hayır, ben şu anda hayranlıkla dinlediğim için zihnim açılıyor. Neden hiçbir resminizi satmadınız? Ayrılamıyor musunuz?
0: Çünkü evet, iki şey. Ressamlar resimlerini niçin satarlar biliyor musunuz? Paraya ihtiyaçları olduğu için. Ama benim yazarlıktan şükür gerilimim var ve kıyamadığım için resim satabilirdim. Şunun için, abi benim resmim şu kadar para verdiler ya, inanamıyorum, bu duygumu tatmin etmek için satabilirdim. Ama bunun için bir galeriye gideceksiniz, bir şey. Çocukluğumda babamın arkadaşları benim gelip resim, Orhan çok güzel yapmışsın o zaman çocukluğumda 18 yaşındayken ressam olacağımı düşünecekleri için bana para verir, satın alırlardı. Şimdi bugün paraya insan resmini ayırlamam ben resminden. Birisi alırsa gerçek ressam yaptığı resimden kopamaz. Çocuğu gibi görür. Beni, en azından benim kendi resimlerime olan ilişkim bu. Akrabalarıma, arkadaşlarıma resimlerimi vermiştir. Şimdi onların hepsinin bir dökümünü tutuyorum. Sende şu resmin var, sende bu resmin var. Bir gün alırsam, istersen verir misin diye. yazarlar nasıl yazdıkları metinlerin, belki onları sevmezler, iyi yazamadım diye düşünürler. Ressamlar da resimlerini sevmeyebilirler ama onlardan ayrılmaları, onları sahiplenmemeleri söz konusu değildir. Her yazar nasıl kendi yazdığı şeylerin bir kitapta toplanmasını, okunmasını isterse, her ressam da yaptığı resimlerin bir sergide gösterilmesini, başkalarının beğenmesini tabii ki ister. Evet.
1: Şimdi bu kitapta diyorsunuz ki, çizmek bedensel, yazmak zihinsel bir eylemdir.
0: Evet. Bu da bu da şuna benzer. Kendimden çıkarak bunu konuş, iddialı bir genelleme. Ama şunu anlatayım size. Ben hayatım boyunca çok vakit vererek resim de yaptım, yazı da yazdım. Bakın size ruh hallerimi resimleyerek anlatayım, anlayacaksınız. Hı-hı. Herkes anlayacak. Özür dilerim böyle konuştuğum için ne fark olduğunu. Resim yaparken, ki unutmayın ki 20 yaşına kadar ressam, hı-hı, olacağımı düşündüm. 18 yaşında ressam, herkes ay ne yeteneği var demeye başladı ve inandım. Ve ileride bir ressam hayatı olacağına, geçireceğime inanıyordum. Resim yaparken, duş yaparken şarkı söyleyen erkeği düşünelim. Hı-hı. Ben duşta şarkı söyleyen erkek gibi resim yaparım. Unuturum kendimi, şarkılar söylerim. Tamamen farkında değilim. Kendimin, bilincimin, ne yaptığımın bilincinde değilimdir. Yani Saf ve Duygusal Romancı adlı kitabımda yazdığım gibi safımdır resim yaparken, çocuk gibiyimdir ve kompozisyon yoktur. İçimden elim kendiliğinden resim yapıyormuş gibi düşünür. Yani elim resim yaparken benim zihnimin uzantısı değildir. Elim sanki kendim resmi yapıyor gibi hissederim ve bu yüzden bana ressamlık gövdesel, elin yaptığı bir şeyi el düşünüyor, kafa düşünmüyor gibi gelir bana. Doğru değil dediğim. Ressamlar da entelektüeldir. Ressamın da çok entelektüel, kitabi olanı vardır. Yanlış anlaşılmasın, hı hı, ama bir duygu olarak ressam olmanın nasıl olduğunu anlatmak için resim gövdesel. Nitekim bir tane fırçayı vuruyorsunuz. Hı hı. Öbüründe küçük küçük bilgisayar, hatta şu kaleme yazıyorsun işte küçücük bir deftere. Orada bir metrelik, iki metrelik tuvallere vuruyorsun. Asistanlar var, bir şeyler yapıyor, tutmuyor. Daha fiziksel bir şey, hı hı, resim yapmak. Resim yaparken duşta şarkı söyleyen bir erkek gibi hissediyorum kendimi ama yazı yazarken sessiz satranç oynarken bundan sonraki hamleyi hesaplayan biri gibi yaşıyorum. O zaman roman yazarken müzik dinleyemem, başkaları beni rahatsız ederken tam tipik bir rahat bırakın beni roman yazacağım, yani aksi adam gibi olurum roman yazarken, yani aksi değilimdir çevreme karşı, çok dikkat ediyorum ama resmi daha gövdesel bir şey olarak algılıyorum. Sanki yaşama coşkusu, fiziksel olarak var olma coşkusuyla boyaları karıştırıyorum tuvalin üzerinde resim yaparken. Yazı yazarken ise satranç oynayan hesaplı bir adamın planlı adımlarını atarak drama, hı hı, gerginlik, mana hesaplıyorum ve öyle kaplumbağa gibi ağır ağır ağır ağır ilerleyerek gidiyorum. İkisinde de gözüm var. İkisini de yapmaya devam etmek istiyorum aslanım.
1: Aslında diyorsunuz ki onun için birisi hızlı oluyor, diğeri ise çok zaman alıyor ince ince. Birinde kendim üstünden gidiyorum, kendimi düşünüyorum. Diğerinde okuru düşünüyorum yazarken. Bu iki zaman nasıl zihinde birleşiyor?
0: Peki buna iki eda, iki ruh hali, iki davranış tarzı, iki düşünme şekli diyelim. Bir romancıda ressamla yazar edebiyatçı, hı hı, arası farkı değildir bu. Bir edebiyatçıda, bir sanatçıda her ikisi de her zaman sürekli olmalıdır. Bakın Kara Kitap'tan örnek vereyim kendimden. Kara Kitap'ın bazı bölümleri vardır, çok şiirseldir. Boğaz'ın suları çektiği zaman ben onu planlaya yazmadım. Bir seferde geldi. Tamam, sonra yeniden dokunmuşumdur, yeniden düzeltmişimdir. Ama bazı bölümleri vardır, dramatik bölümler. Ahmet o kapıdan girecek, Mehmet bu kapıdan girecek, ışık şuradan düşecek. Onu ancak bir senaryo yazar gibi planlarsınız, yeniden yazarsınız. Hı hı. Sonra da yazarak icra edersiniz. Orada soğukkanlı bir satranççı gibi her şeyi hesaplarsınız. Ama bir de ne diyelim, lirik, şiir yazar gibi, resim yapar gibi yazdığım sayfalarda vardır. Bende hem şiirsel enerji, tutku, merak, hem mantıklı, dramatik, editör gibi, rasyonel, hı hı, düşünen bir insanın ilgisi, ikisinin de bana kalırsa bir romancı, bir şair tutmalı. Evet, şiir daha çok şiirsel heyecana yatkındır. Hı hı. Roman, deneme daha çok mantıki şeydir. Ama inanıyorum ki yalnızca edebiyatta değil, şiirsel ve dramatik düzen, şiirsel ilgi ve dramatik düzen ilgisi sanatçıların hepsinde her zaman var olmalıdır. bazen şiirsel bir bölüm yazacağımı düşünerek kitabımın 13. bölümü yazacağım. Ayarlamışım 14. bölüm şiirsel. Önce bugün ruh halim öyle, onu yazayım bugün. Bugün ondan verim alırım derim. Bugün tatsızım ama iyi, mantıklıyım. O zaman şu bölümü yazayım derim. Tabii ki bütün yazarlar gibi. Kitabın ortasından da başlayıp biraz yazarım. Biraz oradan, biraz buradan yazarım. Bütün yazarlar gibi dedim, yanılmayın. Ben bütün yazarlar gibi kitabın başından başlayıp sonuna doğru yazmam. Bütün romanı ayarlarım. Sonra sevdiğim, bana en kolay yazabileceğim kısımları yazarım. Hı hı. Bir roman benim için insanın yazması için gereklisi, demin ne konuştuk? O romanı yazabilecek kişi olmak istedim. O bölümü yazabilecek duyguya gelebileceğim zaman en iyisidir o duygu. Onun için daha evvelden romanı yazmaya başlamadan evvel romanın hikayesini yazarım. Sonra o hikayeyi bölümlerim. Şimdi hangisini en güzel yazabilirim diye bakarım. Birazcık da ayrıntılar gelir. Böyle böyle ilerlerim.
1: Orhan Bey, şimdi bu son kitapta bir sadık okurunuz olarak konuşuyorum burada. Bir televizyoncu olarak, gazeteci olarak konuşmuyorum. Sizin fazlarınızı takip eden birisi olarak konuşuyorum. Bu son kitapta başka bir fazda bir Orhan Pamuk ben hissettim.
0: Bunu telefonda da söylediniz, bunu programda söyleyin dedim. Çok merak ediyorum. Nedir o?
1: Bir kere bütün kitaplarınızdaki o kelime kullanım şeklinizi düşündüğümde burada şefkati daha çok öne çıkaran
0: şefkati,
1: bir Orhan Pamuk gördüm.
0: Şöyle, teşekkür ederim. Bunu iltifat olarak görüyorum.
1: Estağfurullah, ne haddime. Ama şunu merak ediyorum. Siz yumuşadınız mı?
0: Evet.
1: Yani
0: ama bunu yumuşamayı olumlu bir şey olarak görmek istiyorum.
1: Tam da olumlu bir şey söylüyorum. Evet. Şefkatle birlikte. Aslında sormak istediğim soru şu. Bilişsel, zihinsel bir şefkatten mi bahsediyorsunuz burada? Yoksa kalpsel bir şefkatten mi?
0: Şimdi belki kendi anladığım kelimelerle size ifade etmeye çalışayım. Roman sanatı insanoğlunun, yalnızca insanoğluna ait çok özel bir vasfına dayanır. Biz insanlar, bakınız başka hayvanlarda yoktur. Belki de var da bilmiyoruz. Bizim gibi olmayan başkalarına, ötekilere, onları anlama yetisine sahibiz. Kendimizi başkalarının yerine koymaya ve başkalarının acısını, derdini, sıkıntısını gözümüzün önünde, zihnimizde canlandırıp onlar için üzülme yeteneği vardır insanlarda, insanoğlunda. Hı hı. Bu da insanoğlunun özel bir yeteneğidir. Belki başka yaratıklarda da var, bu da bunu keşfedemedik henüz. Yani bir kedi başka kedi için üzülüyor ya da bir serçe başka bir serçe için üzülüyor ya da bir bitki aynı şey yapıyor. Ama insanoğlunda yalnız insanoğlu yalnızca kendi çıkarını korumaz. Kendi yiyeceğini çoğaltmak, kendi koruma alanını genişletmek, kendi üremeye dikkat etmez. Başkalarının mutluluğuyla da ilgilenir. Başkalarının mutsuz olması da insanoğlunu, mutsuz olmasına da dikkat etmesi, mutsuz ötekilerle ilgilenmesi de insanoğlunun çok istisnai bir vasfıdır. Şunu da söylemek istiyorum. Şefkat kelimesine giriyoruz. Romancılık bu vasfa dayanır. Bir erkek oturur, bir kadının doğum yaparken nasıl zola, hep bu örnek verilir. Bir kadının doğum yaparken nasıl acı çektiğini anlatır. Kendi onu çekmiyor. O zaman niye yazıyor? Kendi acısı değil. Ama o bir insan. Onu anlamak edebiyatçının, sanatçının hüneri. Başkası kendi gibi olmayanın yerine kendini koyup onun nasıl hissettiğini kendi diliyle anlatmak. İşte size yeni bir bilginin formülünü verdim. Başkalarının yerine kendini koymak, başkalarını anlamak sizin dediğiniz şefkat kelimesine çok yakındır. Şefkat, acıma, yaşım ilerledikçe bu duyguların bende kuvvetlendiğini görüyorum ve bundan memnunum. Gençliğimde daha belki siyasi öfkeliydim. Belki kendimden, demin söylediğim konulara tekrar geri dönüyoruz. Başarımdan ve kendimden emin değildim ve öfkeliydim ve herkesin hatasını görüp iğnelemeyi severdim. Şimdi de görüyorum o hataları. Ama onlardan sizin dediğiniz gibi daha yumuşak bir şekilde, daha şefkatle, daha anlayışla bahsetmek istiyorum. Bir, artık yaşım ilerledi. Hala başkalarını anlayamıyorsam birazcık da kafasızım demektir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Benim yaşıma gelip şefkatsiz olursanız biraz kafasızsınız anlamına gelir. Çünkü başkalarını anlayamıyorsunuz demektir. Şefkat anlamanın birinci adımıdır. Başkasının yerine koyma işi şefkattir. Başkasının da sıkıntı duyduğunu hissettiğimiz an ona yardım etmek isteriz ya da onu anladığımızı bir hikayede, bir romanda anlatmak isteriz. Gençlikte daha bir öfkemiz vardır, yeni fikirlerimiz vardır. Onları duyuracağız herkese. anlaşılmazsa anlaşılmaz. Ben kendimi anlatmak istiyorum deriz. Benim yaşıma gelince ben gördüklerimi herkesi daha bir mesafeli ve daha bir anlayışla anlatmak istiyorum derim. Şimdi burada üçüncü makale kitabımı çıkarıyoruz. Evet, hak veriyorum size. Çok teşekkür ederim bu gözleminiz için. Şimdi daha şefkatli bir insana sevinerek, kendimi kutlayarak gösteriyorum, evriliyorum. Başkalarını eleştirme enerjisi hala var bende. Hala başkalarının arkasında evde fıs fıs fıs karıma diyorum, bak şuna bak ya, burun kıvırıyorum. Ama bunları daha az dile getiriyorum. Çünkü başkalarının kusurlarından önce kendi kusurlarımı söylemenin daha insani, daha cazip, daha bana yakışır olduğuna yaşım ilerledikçe fark ediyorum.
1: Çocukluğunuzla, gençliğinizle, hatalarınızla barıştınız mı?
0: Barışmadım. Bir sürü şey, ay bunu niye yaptım diye utandığım bir sürü şeylerim var. Ama buna barışma denemez ama affettim kendimi diyebilirim. Yazı yazmak da yalnız kendimi affetmeme yol açıyor. Yani bir şeyler yapıyorsunuz, sonra onlardan kenarından, köşesinden biraz söz ediyorsanız, onlarla meşgul oluyorsanız, aslında insanın geçmişine bakarken düşündüğü şeyler daha çok affetmek değil, pişmanlık. Daha çok resim yapsaydım, daha çok şunlarla meşgul olsaydım, daha çok dandik televizyon programlarını izleseydim, daha çok tatil yapsaydım gibi şeyler, pişmanlıklar hayat kısaldıkça insanın içinden geçiyor. Ama ben genel olarak kendime hep yazı yazmaya, arada da beni mutlu edecek kadar resim yapmaya ve ayırdım hayatımı, iyi ayırdım diye düşünüyorum. Hani öyle büyük pişmanlıklarım yok ama daha az, hani en kötü kitaplarımı keşke yazmasaydım da daha çok resim yapsaydım diye düşünüyorum ama sorarsanız en kötü kitaplarımın hangisi olduğunu söylemeyeceğim size.
1: Şu anda kaşınıyor ellerim, sormak istiyorum.
0: Ben hemen konuyu kaçırıyorum sizden. Evet.
1: Yok, sizi zorlamayacağım tabii. Evet. O çünkü insanın bazen söyleyemez, okuruna ayıp ettiğini düşünür.
0: Çünkü yani derken en çok sevilen kitabınız oluyor bazen. Ya. Hiç beklenmedik. Biz onu en çok seviyordunuz diyorlar. Onun için ben en çok sevdiğim kitapları söyleyebilirim ama size.
1: Birini biliyorum, hatta geçireceğim. Peki, söyleyin, ben de söyleyebiliyorum.
0: Hangisi
1: en çok?
0: En çok sevdiğim 3 kitap, bu kadar birinci olarak ayırlayamam.
1: Hangisi?
0: En çok Benim Adım Kırmızı, Kara Kitap ve Kafamda Bir Tuhaflık. Bence benim en güzel,
1: Bir Tuhaflık ilk 3'te mi?
0: Evet. O kitaba çok değer veririm. O kitap benim hayatımın 6 yılını ağladım. Bakın bahsediyoruz. Ben Nişantaşılı, orta yukarı sınıftan bir insanım ve o Kafamda Bir Tuhaflık'ta İstanbul sokaklarında 40 yıl yaşayan bir Yorkçunun hikayesini anlattım. O romanı o Kafamda Bir Tuhaflık.
1: Hepsini sırayla getiriyorum.
0: O kitabı yazabilmek için sayısız Yorkçuyla, sokak satıcısıyla, düğün salonu sahipleri, garsonlar, aklınıza ne geliyorsa o kitabı yazmak için çok çalıştım. Çünkü kendi hayat tecrübemin dışına çıkıyorum. Dışına çıkmaya karar vermiştim. Evet. İstanbul romancısı olmaya devam edeceğim ama İstanbul'a göç eden yoksulların, İstanbul'da kendi elleriyle gece kondularını yapan insanların hikayesini yazmak istiyordum. Ve o kitapta da başarılı olduğumu düşünüyorum. Böyle demek doğru değil belki ama en sonunda benden önceki kuşağın sosyalist yazarlarının dediği, yani çalışan sınıfın hayat hikayesini anlattım Kafamda Bir Tuhaflık'ta ve bu kitapta bir tane bile orta sınıf kahraman yoktur. Benim İngiliz editörüme ne yazıyorsun Orhan'cığım bu arada dedi. İşte Kafamda Bir Tuhaflık diye bir İstanbul'da yoğurtçu bozucunun hikayesini yazıyorum abi. Peki onu anlatan okurlara, onun tecrübesini okurlara tercüme eden, bu ifadeyi de İngilizce kullandı, bir orta sınıf kahraman var mı? Yok dedim. Bu benim editörüm bana romanımda orta sınıf kahraman olmadı. Bu çok zor bir şeydir. Yani yoksullar hakkında bir kitap yazarsınız ama sonra bir gazeteci, bir onları tanıyan birisinin akrabasının yukarı orta sınıf bir kahraman olur. Orada ne olup bittiğini anlatır. Çünkü yoksullar ya da kültürleri değişik olanlar ya da öteki dediklerimiz ya da ezilenler kendilerini çoğu zaman ifade bile edemezler ya da ettirmezler ya da onların dilini yasaklarlar. Biz romancıların düşen sayısız ahlaki görevden biri de, bu görevleri de yerine getirmek zorunda değiliz. Ben de kendimi yoruma getirmek zorunda hissetmiyorum ama ister istemez de iyi insan olmak için bunları yapıyor insan. Temsil edilmemiş, hikayesi anlatılmamış bir sokak, herkesin gariban deyip kafasını çevirip ilgilenmediği bir insanla ben hayatımın 6 yılını vererek ilgilendim. Ve o gibi Kafamda Bir Tuhaflığında yazdığım en iyi 3 kitaptan biri olduğuna samimiyetle inanırım. Evet.
1: Burada Onu başka bir yerde söyleyeceğim. Şimdi yanlış anlaşılabilir çünkü. Kara kitabı da şöyle göstereyim. Ve benim adım kırmızı. Benim adım kırmızı ile ilgili yeni haberi verelim mi?
0: Neydi haber? Ha evet. Şimdi siz sorayım, ben sonra sorun
1: söyle. Evet, evet, bu yeni bir basım geliyor ama çok daha genişletilmiş.
0: Şimdi
1: çok daha,
0: bu
1: evet.
0: Benim benim adım, o zaman şu bilgileri vermem lazım. Benim adım kırmızı. Bildiğiniz gibi İstanbul'da geçen bir roman. Özeti işte İstanbul'da 1590'larda gerçekten Orta Doğu'daki, ne bileyim, dünyadaki en gelişmiş nakkaşlık atölyelerinden biri var İstanbul'da. Gene de sınırlı olan Osmanlı minyatürü dediğimiz şeyleri yapıyorlar. Aralarında bir şeyler oluyor, bir cinayet işleniyor falan filan. Ama benim maksadım bütün o kültürü anlatmak, yani İslam, sınırlı İslam resim sanatını biliyorsunuz. İslam'da figüratif resim yasaktır. Ama gene de padişahların kitaplarının içinde figürler, resimler, yüzler vardır. Bütün onları Topkapı Sarayı'ndaki minyatürlere dayanarak, ki o zamanlar Topkapı Sarayı'ndaki minyatürleri bile bulmak zordu. Gidip gözünle bakacaksın ya da bir kitapta siyah beyaz kopyasını bulacaksın. O kitabı yazalı 35 yıl geçti üzerinden. Şimdi kitabın çıkmasından bilmem 20 yıl sonra ben Topkapı Sarayı'nda en sonunda o minyatürleri aldık, yani telif hakkını ödedik. Ve benim adım Kırmızı adlı kitabımın resimli bir edisyonunu yapacağım. Nasıl İstanbul adlı hatıra kitabımın resimli edisyonunu yaptım, başka kitaplarımda resimli edisyonlarını yapmayı düşünüyorum. Benim, siz benim adım Kırmızı'yı okumuş bile olsanız o kitapla ilgileneceksiniz. Çünkü kitabın bir kısmı Topkapı Sarayı'ndaki iki resimleri tasvir etmekle olur. Bir kadın suda yıkanıyor, bir erkek de onu dikizliyor. Bu ne, hiçbir şey, hikayeyi bilmiyorsan halbuki Hüsrev Şirin'i suda, havuzda, gölde yıkanırken dikizliyordur bu meşhur sahnenin. Binlerce kere tekrar edilmişti. Topkapı'da da yüzlerce, binlerce el yazmasının içinde bu resim vardır. Ben bunların en iyilerini yıllarca çalışarak, Topkapı'yla dostlukla konuşarak, ama onların da kuralları, yönetmelikleri var, gerekli parayı olarak aldım. Bir yıldan evvel çıkmaz ama bir yıl sonra resimli Benim Adım Kırmızı diye bir kitaba hazırlık yapacağım ve çıkartacağız. Yani siz kitabı okuyorsunuz, bir minyatür anlatılıyor Benim Adım Kırmızı romanında. O gerçek bir minyatüre dayanıyor. Ben o gerçek minyatürü Topkapı'dan aldım. Kitabın orasına gelince karşınıza o çıkacak. Ama bütün bunlar çok emek, sayfayı onu ayarlamak, onu oraya katmak, orasını kesmek, burasını kesmek çok kolay olmuyor bu kitaplar. Ama büyük bir zevkle yazıyorum. Size de söylediğim, hatırlattığınız için teşekkür ediyorum.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Kamu spotu.
12: Oldum Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: gece uyumadan önce elimi tutar mısın?
1: LÖSEV
2: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
2: Bu arada okur olarak hesap sormak istiyorum şu anda. Eyvah. Yeni roman ne zaman geliyor?
3: Evet, hocam. Evet, şimdi o zaman hayatımın hani derler ya abi sen

0: Kompleksisin şu ara. Hafif bir böyle kompleksin kelimesi kötü bir kelime. Hani hafif bir takıntılıyım. 4 yıl oldu hiç bir kitap çıkarmadım. Herkes sokak. O merhaba Orhan Bey nasılsınız? Yeni kitap nerede? Ve ben böyle bir utanç kaplıyorum. Çünkü ben sürekli aynı şekilde işte dediğiniz gibi çok çalışıyorum. Bir kitaba başladım. Neydi o kitabın adı? Kağıt oynayanlar bahsettik. Onu bir sebepten yarıda bıraktım. Derken ya onu yarıda bırakıp Bir İlk Aşk diye bir kitaba baktım. Ding! Onu da bir sebepten yarıda bıraktım. Hepsini anlatırım niye yarıda bıraktım. Bir üçüncü kitaba başladım. Şimdi onun adını vermeyeyim. Onun o bir tarihi roman. Ve böylelikle bir de arşivlerimi karıştırırken demin de sözünü ettiğim gençlikte yarıda bıraktığım 12 Eylül askeri darbesi olduğu için başka romanları. Bu romanların hepsini bitirmek istiyorum. Bir yarıda bırakma sebeplerin değişik. Ama belki buradaki temel ruh bilimsel psikolojik ayrıntı şu. Gençliğimde de kara kitabı yazarken de benim adım Kırmızı'yı yazan en iyi kitaplarımı yazarken de her zaman olmuyor abi bu kitap. Ben bırakıyorum bunu derdim. Sonra bir ay sonra süklüm püklüm geri döner biriktirirsiniz. O bir ayda başka kitaplar okursunuz, hayatını düşünürsün, makaleler yazarsın, başka ilgilere cevap verirsin. Şimdi saatime baktıkça bana verilen vakitin azaldığını gördükçe bir kitabı yarıda bırakıp bekleyemiyorum. Hemen yeni kitabı yazmaya başlıyorum. Bunun için yarıda kalmış 2 tane kitabım var. Okurlarıma meraklısı varsa merak etmeyin. Bu kitapların
1: Ne zaman?
0: hepsini kısa zamanda bitireceğim. Size söz veriyorum. Yapı Kredi'deki arkadaşlara Mart'ta yeni kitabımı çıkaracağım dedim. Ama herkes de nerede kaldı
1: Hangi
0: diyorlar.
1: Mart?
0: 2027
1: Neydi?
0: Mart'ında yeni kitabımı çıkarmayı umuyorum. Ama hiçbir zaman bu verdiğim sözleri tutmadım. Bu sözlere herkese de bağıra bağıra bırakıyorum dersiniz. Çünkü başlamaya tekrar utandığınız için ben de Mart'ta çıkarıyorum diyorum ki hiç vakit kaybetmeyeyim, çalışayım. 2027 Mart'ında yeni kitabımı yayınlayacağım. Ama yarıda kalmış 3 tane kitabım da var.
1: Evet.
0: Önümüzdeki günlerde o yeni Orhan Pamuk kitaplarından bir yağmura yakalanırsanız şaşırmayın.
1: Şimdi Orhan Bey, ben diziyle de ilgili size çok soru sormak
0: Buyurun.
1: istiyorum. Fakat süremiz çok azaldı. Bir virgül koyup devam edelim mi yine?
0: Tamam, istediğiniz yere
1: Ay,
0: koyun.
1: ben size kurban olurum ama bir dakika. O zaman ben burada hayatın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak en sevdiğim Orhan Pamuk kitabını ben açıklayabilir miyim?
0: Tamam,
1: Siz
0: buyurun.
1: bana hiç sormadınız.
0: Tamam, ben çok merak ediyorum. Biz en
1: O
0: sevdiğim.
1: zaman ben de onu açıklamak
0: Evet,
1: istiyorum.
0: tamam.
1: Bunlar değil tabii ki, bunların hepsini
0: Evet.
1: okudum ve çok seviyorum. Ama benim Orhan Pamuk'la tanışmama vesile olan Bodrum'da 18
0: Ha, öyle
1: yaşındayken
0: mi? Evet.
1: babamla annemin zorla beni götürdüğü,
0: Niye
1: kendimden ve
0: gitmek istemiyorsunuz
1: hayattan nefret
0: Bodrum'a?
1: ettiğim o anda bir ebeveynlerle tatil, beni hayata bağlayan,
0: Evet.
1: o tatilimin güzel geçmesine sebep olan Beyaz Kale'dir benim Orhan Pamuk kitabım. Ve Orhan Bey, iki gün önce 74 yaşına girdi. 7 Haziran doğumlu kendisi. Şimdi bir virgül koymadan önce de iyi ki doğdunuz demek istiyoruz.
0: Aa,
1: Ve
0: öyle
1: söndü
0: mi?
1: hemen. Yani yok,
0: Evet.
1: söndü.
0: Aa, ben çilek çok severim. Çok teşekkür ederim. Çok zahmet etmişsiniz.
1: Bir dakika, sönmeden getirmeye
0: Peki,
1: çalışıyorum
0: evet.
1: Orhan Bey.
0: Ben oradan bir çilek çalmayı düşünüyordum
1: Hemen
0: halbuki.
1: şurada
0: Evet.
1: duracak. Orhan Bey, yapımcımız Onur Hanım o
0: Çok
1: kadar
0: teşekkür
1: zarif ki
0: ediyorum. Çok
1: kelebekli bir şey size buldu. Evet,
0: Evet.
1: Füsun'u
0: Çok
1: da burada
0: teşekkür
1: analım diye.
0: çok teşekkür ediyorum.
1: İyi
0: Bir
1: ki
0: tane çilek
1: doğdunuz.
0: yiyebilir miyim
1: Bir de
0: burada?
1: üfleyin
0: Evet.
1: isterseniz.
0: Ha, doğru.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Dilek dileyin ama.
0: Evet, neyi dilek veriyorum? O zaman size verdiğim, benim için en önemli şey hayatta bu olduğu için size verdiğim ve Yapı Kredi'deki arkadaşlarıma verdiğim sözü tutmak ve Mart ayında yeni kitabımı yayınlamak istiyorum. Dileğim de Mart ayına kadar kitabımı bitirmek olsun.
1: Biz de
0: O
1: heyecanla
0: zaman
1: bekliyoruz.
0: çileğimi yiyebilir miyim?
1: Bir de üfleyin. O zaman iyi ki doğdunuz.
0: Belki bunu yiyemeyeceğim. Belki ağzım
1: Tamam, ama
0: dolmasın.
1: bir virgül koyuyoruz. O
0: Evet.
1: sırada Orhan Bey'e de hem bir nefes aldıralım. Yarın akşam devam ediyoruz efendim. Tam bir Orhan Pamuk, ne denir buna? Böyle
0: Kendimi ifade
1: kayıtlara
0: ettiğim için
1: geçecek.
0: teşekkür ederim.
1: Evet, onu anlamamız için 3. bölümümüzde yarın akşam karşınızdayız.

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: TRT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar, ekonomik görünüme hoş geldiniz. Hemen son dakikayla başlıyoruz. Washington ve Tahran nükleer müzakerelerde 4 kritik konuda uzlaşı arıyormuş. New York Times'ın haberine göre uzlaşamadılar, gitti.
2: Ben de uzlaştılar diye.
1: Ben de öyle bir heveslendim.
2: Diye çok heyecanlı.
1: Ben
2: geçti.
1: De bir heveslendim ama maalesef hevesimiz kursağımızda kaldı. Çok kıymetli hocalarım Profesör Doktor Burak Arzova, Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ile birlikteyiz. Savaşla başladık. Yine petrol fiyatları bir hareket etti, biraz yükseldi, bugün de düştü. Yani bir ılımlı bir negatif haber akışı gelmeye devam ediyor. Ama şu bir gerçek ki, geliriz yine enflasyona. Enflasyonsuz bir akşam geçmiyor tabii ki. Dünya Kupası'na da geliriz. Sizin tamam. Dünya Kupası konuşasınız var gibi geldi bana.
2: Yok yani, başlıyor
1: öyle,
2: ya. Hani
1: öyle görünüyor.
2: Biraz heyecan olsun en azından.
1: Ama dur, şu savaş işini bir konuşalım. Yani giderek sönümlenecek olsa bile, petrol fiyatlarında böyle 100 doların altında seyretsek bile, ABD'de Enerji Bakanıydı galiba en son konuşan, yani öyle hızlı bir şekilde geriye dönüş beklenmiyor. Petrol fiyatlarında bu seviyeler artık yeni normal mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz geldiğimiz noktayı? Erhan hocamla başlayayım, ona bakarak Burak hoca da ona baktı.
2: Sen oraya bakınca ben de hocaya baktım.
3: Top geldi bana, ben alıyorum. Buyurun. Şimdi. Yani aslında beklediğimiz hareket devam ediyor. Yani bu iniş çıkış, savaş hızlanıyor, yukarı gidiyor, yavaşlıyor, aşağıya gidiyor ama bir başka nokta daha fiyatlara girmeye başlıyor galiba. Yani bu gidiş uzadıkça bu

0: Petrol tedariği, enerji ile ilgili sıkıntıların artma potansiyeli, büyüme ile ilgili dünyada baskıları da gündeme getirmeye başlayınca bu sefer hani tamam savaş petrol fiyatını yükseltiyor ama talep ve büyüme olmazsa da düşer. Yani böyle bir başka parametre daha da girmeye başlıyor gibi gözüküyor. Hmm. O yüzden bir de onun fiyatlaması ama şu anda piyasaların gerçekten doğru fiyatlama yapması çok zor. Yani bir taraftan normal koşullarda Hürmüz Boğazı'nın kapalı veya şu anda çok sınırlı geçişe izin vermesi ciddi bir talep fazlasına işaret ediyor. Yani arz eksikliği var. Ama onu telafi eden işte Amerika'nın stratejik rezervleri, Rusya'nın ilave petrol satışı, Çin'in rezervleri gibi hani birçok ya da Suudi Arabistan'ın farklı kanallarla Hürmüz dışından boru hatlarıyla yaptığı arz. Yani farklı kanallarla bunu telafi eden süreçler yaşadık ve bugüne kadar geldik. Ama buradaki tam arz talep dengesini kestirmek de çok kolay değil. Fakat şu anda hani gittikçe bu enerjiyle ilgili uluslararası kuruluşlar veya sektörün dev kuruluş şirketlerinden gelen açıklamalar hani birkaç hafta içinde artık bu hani bunu telafi edecek işte stoktur, Rusya petrolüdür falan pek mümkün olamayabilir. Yani bir konu bu. Bu petrol fiyatı için yukarı yönlü bir baskı yapıyor ama tedarik aksayınca, üretim aksayınca, dünya büyümesi yavaşlayınca da bu sefer talep düşecek. Yani bunları kestirmek zor şu anda. O yüzden de fiyatlama çok doğru bir yerde gitmiyor ama ben iki şey görüyorum. Bir, bu savaş bitecek, fiyatlaması devam ediyor. İki, yavaşlama her geçen gün ihtimali, yani çok büyük olmasa da kısmen yavaşlama fiyatlara giriyor. Bu hani 75-90 dolar arasına gireceğini tahmin eden petrol oradan da çok uzaklaşmak istemiyor. Yani petrole şu anda vadeli daha yüksek fiyat vermek isteyen pek bulunmuyor. O açıdan da yukarı gidişler aşağı doğru çekiyor. Ama gerçekten hani işte bugünkü Trump'ın açıklamasına da işte helikopter değil mi bir karşılık vermek zorundayız diyor. Evet, yani evet. Bir kere bir atak yapacağız sonra bekleyeceğiz falan. Yani bu noktada artık çok uzadı ama savaşın bitmesini fiyatla. Çok haksız da değil piyasalar. Yani burada neden bu savaş hala devam ediyor cevabı verilebilmiş değil. Çok da tuhaf bir durum oldu. Hep konuşuyoruz ama şimdi mesela nükleer görüşme hani uzlaşı arayı 10 yıl önce de bu haber vardı. Da Obama zaman yani o zamandan vardı. Yine devam ediyor. Hiç yeni bir haber değil. Evet. Yeni haber Hürmüz Boğazı kapandı. Yani 6 ay önce işte 3 ay önce 4. Onu açılmaya çalışıyoruz. Yani hiç böyle bir şey diğer sorunlar olduğu gibi duruyor. Bir sorun yaratıldı, o çözülmeye çalışılıyor ve bu arada dünya sağa sola savruluyor. Yani çok tuhaf bir dengesizlik var. İzleyeceğiz ama ben petrol o hani tahminen beklenen 75-90 dolar arası banttan çok uzaklaşamıyor gibi düşünüyorum.
1: Şimdi hocam size de soracağım ama Erhan Hoca'nın dikkat çektiği bu küresel ekonomideki yavaşlama konusu önemli gerçekten de. Hem enflasyon tarafında yukarı yönlü bir hareket var hem de küresel ekonomide daralma olmasa bile büyüme performansının düşeceğini herkes konuşuyor, tüm kurumlar. Fitch'in de bugün bir değerlendirmesi vardı. Size söz vermeden onu hızlıca izleyelim mi? Çünkü onlar küresel ekonomi sektör görünümünü nötrden kötüleşiyora çevirdiklerini açıkladılar. Haberimizde kısacık izleyelim, ondan sonra üzerine konuşalım.
2: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran Savaşı'nın etkileri nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomi sektör görünümünü nötrden kötüleşiyor seviyesine düşürdü. Fitch Ratings'in yeni analizine göre savaşın etkileri nedeniyle ekonomik büyümenin zayıflayacağı, enflasyon ve tahvil getirilerinin yükseleceği ve jeopolitik risklerin artacağı öngörülüyor. Ancak küresel ekonomi ve finansman koşullarının son dönemde gösterdiği dayanıklılık riskleri bir ölçüde sınırlıyor. Kurum savaşın yayılma etkilerini yansıtacak şekilde 5 bölgesel sektör görünümünü de nötrden kötüleşiyor seviyesine aşağı yönlü revize etti. Görünümü iyileştirilen tek bölge güçlü ihracatın büyümeyi desteklemesi nedeniyle nötr seviyesine yükseltilen Çin oldu. Ham petrol stokları, yerel rafineri kapasitesi ve çeşitli enerji kaynaklarının Çin'i enerji şokuna karşı koruması bekleniyor. Öte yandan yapay zeka bağlantılı güçlü ihracat Asya Pasifik bölgesindeki birçok ülkeyi destekliyor ancak bölge ekonomileri, enerji yoğun yapıları ve Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol ve doğalgaz ithalatına bağımlılıkları nedeniyle kırılgan durumda bulunuyor. Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin çoğu, alternatif ihracat kanallarıyla desteklenen güçlü bilançoları veya ilave destek alma potansiyelleri sayesinde avantajlı konumda yer alıyor. Bununla birlikte çatışmanın güvenlik ve iş ortamı üzerindeki etkilerinin kalıcı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Avrupa'da ise Rusya-Ukrayna Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer NATO üyeleri arasındaki gerilimler nedeniyle jeopolitik riskler yüksek kalmaya devam ediyor. Analize göre yükselen enerji fiyatları gelişmiş ekonomilerde büyüme ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilerken kamu maliyesi üzerindeki baskıları da artırıyor.
1: Evet, herkes küresel büyümenin yavaşlayacağını düşünüyor. Enflasyonda yukarı yönlü beklentiler zaten var. Bu tablo bizi nereye götürür hocam? Yani bu küresel büyüme konusunda bu Hürmüz çıkmazı dünya için aslında hani o birçok sorunlar var, hep vardı diyoruz ama bu seferki biraz daha fazla dağıttı gibi ortalığı.
3: Aslında bunu ilk başta konuştuk Hande. Yani senaryolar üzerinden baktığımızda herkes iyimser senaryoyu satın almak istedi. Hatta geçen gün Sayın Bakan'ın da söylemi vardı. Hani biz bu kadar uzun süreceğini tahmin etmedik diye. Genel olarak hani şunu bekliyordu herkes, hepimiz. Ben de benzer şekilde daha önce İran ve İsrail arasındaki geçtiğimiz bir önceki yılın Haziran'ında o karşılıklı füze atışları, işte İsrail'in İran'ı vurmasına falan, İran'ın bu kadar da güçlü olmayabileceği ya da nokta atışlar yapamayacağı yönünde bir beklenti vardı. O nedenle bu savaşın da çok çabuk bir şekilde sonlanacağını herkes tahmin ediyordu. Fakat öyle olmadığını gördük. Muhtemelen arkasında bir Çin desteği olan, daha stratejik hedefleri vuran, savaşı bölgeye yayan, aslında Amerika'nın koruması altındaki ülkeleri Amerika'nın korumasından dışarı çıkartan ve o bölgeyi hapseden bir yapıya büründüren İran'la karşı karşıyayız. Onun için zaten Amerika orada kilitlendi ve kaldı. Geri adım da atamıyor. Şimdi tabii savaş beklenenden çok uzun sürdü. Petrol fiyatlarının geldiği seviyeler ortalamalarda 88-90 dolarlara yakınlaştı. Yıl ortalamaları olarak baktığımızda. Zaten 95-105 dolar arasında salınan bir petrol fiyatıyla karşı karşıyayız. Bunu çok da fazla geçmiyor. Daha aşağı her geçtiği noktada inmeye çalışıyor. Ama bir taraftan da hani merkez bankaları oldukça temkinli. Fakat merkez bankalarında topyekün hepsinin aynı minvalde hareket ettiği bir süreçten de geçmiyoruz. Yani ne hepsi faiz arttırım sürecini peşi sıra izliyor. Her merkez bankası kendisi bir yol bulup ona göre hareket etmek istiyor. Çünkü ekonomilerin etkileniş şekilleri farklı. İşte mesela bölgeden petrol alan ülkelerin ekonomilerinin etkilenişi farklı. Biz bu bölgeden çok büyük petrol almıyoruz. Yani tedarimiz ağırlıkla buradan kaynaklanmıyor. Bizim etkilenişimiz farklı ama bizim hassas olan yönlerimiz var. Mesela cari açık üzerinde çok etki yapabilecek bir süreçten geçiyoruz. Keza biz de enflasyonda, yüksek bir enflasyonla bu sürece yakalandık. Birazdan onları da konuşuruz. Ama diğer taraftan baktığımızda buraya tam anlamıyla tabiri caizse göbekten bağlı olan ülkeler daha farklı etkilendiler. Tedariğini bölge üzerinden karşılayan Avrupa özellikle doğal gazda çok ciddi şekilde etkilendi. Yine plastik üreticileri sürecin en etkilenen grubu içerisinde yer alıyorlar. Yani herkes farklı bir etkilenmeyle karşı karşıya. Tarımsal emtia aynı şekilde.
1: Ya şimdi, aslında şöyle lafınızı kestim. Yani herkes kendi kırılganlıklarından vuruldu.
3: Doğru,
1: bu noktada. Yani tamam, daha pozitif olanlar var, daha negatif olanlar var ama herkeste bir kırılganlık olduğu için bence günün sonunda tüm dünya ekonomileri negatif etkilenmiş oldu
3: yani,
1: aslında.
3: Genel olarak baktığımızda bu doğru. Ama herkesin etkilenmesi aynı olmadı. Evet. Yani bir pandemi gibi değil. Onu bir kere vurgulamakta fayda var. Hani çünkü ilk başlarda da acaba pandemi gibi olur mu falan diye çokça kıyaslanmıştı. Hiç alakası olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Amerika'ya baktığında bir taraftan aslında petrol fiyatlarının geldiği seviye çok ciddi kar yazmasına sebebiyet veriyor. İşte gene Amerika'nın içinden gelen veriler çok olumlu olarak görebiliyoruz. Okuduğumuz veriler, gelen veriler bunu bize söylüyor. Ama bu bölgeden de bir türlü geri adım atamıyor. Çünkü Trump bunu içeriye bir zafer olarak satabilecek noktada değil. Yani burada nasıl bunu içeriye, ben niye çekildim sorusunun karşılığını verebilecek bir elinde verisi yok. Onu verse İran zaten bugün biter savaş. O da oynuyor aslında. Yani kedinin fareyle oynadığı gibi bir şekliyle Amerika ile oynuyor. çok fazla İsrail'in peşine takıldılar. Onun ne kadar zararlı bir etki yaptığını görüyorlar. Nitekim en son gelen

0: Trump'ın açıklamalarında Netanyahu'nun çok yalnız kalabileceğini söylüyor. Zaten kalması gerekiyordu bu kadar zaman bu yapılanlardan sonra. Ama geldiğimiz neticede şöyle bir ayrışma oldu. Merkez bankaları bambaşka bakıyorlar. Çünkü süreç bugün sona erse bile bu yaşadığımız ve aslında ekonomileri kötü etkileyen birçok faktör kalıcı hasarlar da verebilecek noktada. Ama piyasalar sürekli olarak yukarıya gitmek istiyor. Yani onlar da aslında o riski alıp daha yukarıya taşımak istediklerini her fırsatta gösteriyorlar. Onun için burada da bir ayrışma var. Yani piyasalar ve aslında merkez bankaları arasında da bir ayrışma var. Bence biraz bu işin sonuna geldik gibi gözüküyor. Yani daha fazla ileriye gitmeyecek ya da artık buradan işte bir 3-5 madde üzerinden neyse uzlaşıldı denilip veya göstermelik birkaç işte İran'ın Amerika'nın helikopterini düşürmesi ya da Amerika'nın buna karşılık vereceğini söylemesi falan onları belli bir noktaya taşıyacak ve ondan sonra bu iş bitecek gibi gözüküyor. Benim tahminim en kötüsünün hepsi anlamında geride kaldığı ama gene de çok büyük bir belirsizlik ortamından geçiyoruz. Çünkü yarın ne olabileceğini tahmin edebileceğimiz bir noktada değiliz.
1: Evet tabii yani bu savaş petrol fiyatlarındaki artış bizim evdeki hesap kitabı da bozdu. Türkiye enflasyonda halen umut ettiğini yakalayabilmiş değil. Yani aslında yılın başlangıcında daha umutluyduk nihayetinde Merkez Bankası ilk 2 ay zordu ama sonrasında faiz indirimlerinin gelebileceğine işte yılın sonuna doğru da geçtiğimiz yıla kıyasla iyi bir yerde tamam tek hane olmasa bile makul bir enflasyon oranıyla geçmiş döneme ilişkin bitirecektik. Ama tabii enflasyonun etkisi ki bugün Bakan Şimşek ifade ediyordu en az 5 puanlık bir etkisi var petrol fiyatlarındaki artışın enflasyona diye. Ve geldiğimiz noktada enflasyon yeniden yönünü yukarıya çevirdi. Merkez Bankası son enflasyon raporunda hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Ama bizde sadece petrol fiyatları tarafı değil, içeride aslında döviz, yani Merkez Bankamızın rezervlerinin sağlamlığıyla paralel bir hareketler zinciri görüyoruz, öyle ifade edeyim. Şimdi bu haftaki faiz kararında birçok kurum ve kuruluş beklentilerini açıkladılar. Çoğunluğa baktığımızda bir BBVA tarafı vardı 300 bas puanlık. O da zaten hani 40 seviyesine hani o mevcut seviyeye gelen hani öyle bir faiz artışına da işaret etmiyor ama genel olarak herhangi bir faiz hareketi beklenmiyor. Çünkü deniliyor ki Merkez Bankası hatta yakın zamanda işte döviz alımlarına yeniden başladı. Mevcut rezervleriyle doları ya da Türk lirasını korumaya imkanı var. Bundan ötürü de bir faiz artışı beklenmiyor. Şimdi bunu bize bir açıklar mısınız Erhan Hocam? İş böyle mi çalışıyor? Yani bunun matematiği nedir? Merkez Bankası acaba bu toplantıyı pas geçerse önümüzdeki dönem nasıl bir yol haritası izleyecektir? Ne bekliyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bütün bu söylediklerimi? Biraz laf kalabalığı gibi oldu. Kusura bakmayın ama ancak
2: güzel bir özet oldu. Yani ben de hani eğer bir tek tahmin paylaşmak gerekirse pas geçeceğini düşünüyorum. Tabii bu %100 bir olasılık olmasa da ağırlıklı benim de beklentim o yönde.
1: Neden?
2: Yani birçok faktör söyleyebiliriz. Birincisi mesela Merkez Bankası yani bu konuda hiçbir sinyal vermedi. Yani faiz arttırma konusunda bir sinyal vermedi. Verir merkez bankaları biraz bu konuda bir piyasaya bir sinyal verir. Böyle bir sinyal almadık. Ama sıkılaşma konusunda işte makro ihtiyaç politikaları tercih ettiğini, bayram sonrası gelen işte kredi limitlerindeki gerilemeyle de gördük. Ve onu hep Sayın Başkan da sık sık vurguluyordu. O yönde bir adım geldi. Yani sıkılaşmada faiz değil de diğer araçlar bu miktarsal parasal genişleme miktar tarafında fiyatın değil de miktarı kontrol edecek adımlarla gitmeye çalıştığı izlenimini ediniyoruz. Üçüncüsü mesela son enflasyon değerlendirmesinde hani yine merkez bankacılığı yorumlama dilinde olduğu gibi daha güvercin bir tonda yani enflasyonun ana yönü düşüş eğiliminde gibi bir vurgu daha iyimser bir yorumlama olduğunu görüyoruz. Ve mesela petrol fiyatları şu anda Merkez Bankası'nın hani 89-90 dolar işte onlara yakın seyrediyor. Geçen hafta yani çok ciddi bir siyasi şok

0: yaşandı ama arkasından gelen bayram sonrası haftada döviz satışı değil, döviz alımı yapması da hani içeride acaba olur mu denilen dövize talep konusunda bir manzarada olmaması gibi arttırabiliriz. Yani tüm bunları alt alta üst üste koyduğumuzda şu anda bir faiz artma gitmeyeceği yöndeki beklenti bende de hakim ama aması var tabii. Yani şu anda mesela Sayın Bakan da 5 puan artardı diyor. 16 bekliyordu Merkez Bankası. O zaman 21, hadi 23 olması gerekiyordu ki. Şu anda piyasadaki beklentiler işte 30'lu rakamlarda dolanıyor.
1: Doğru.
0: Demek ki savaş dışında birçok unsur var. Savaş olmasa da zaten 25-30'un altı pek beklenmiyordu. Şimdi 30'un üstü bekleniyor. Dolayısıyla hani 27 mi olacak, 32 mi olacak çok da fark etmiyor aslında. Yani bizim temel sorunlarımızdan birisi Türkiye'de enflasyonu yaratan dinamiklerde ciddi sıkıntı var. Yani kontrol edebilmemizde sıkıntı var. Bunun en önemli göstergelerinden birisi de enflasyon beklentilerinin bir türlü aşağı gelmemesi. Yani biz aylardır hane halkı beklentileri 50 diyoruz.
1: Evet.
0: Aslında aylar geçtikçe düşmesi lazım. Düşmüyor bir türlü. İşte reel sektör 33-35 diyoruz. Hep aynı.
1: Evet.
0: İşte finansal piyasa 25-30. Yani bu önemli bir şey. Bugün mesela yatırım araçlarının reel getirileri açıklandı. Çok hafif böyle brüt faizde bir küsür sanıyorum. Ya da yanlış rakam şu anda aklımda yok, yanıma almıştım ama gibi bir getiri var. Nette tabii daha düşük kalıyor. Son bir yıla baksak mesela 0,05 gibi hatırlıyorum. Mesela bir yıllık geçen yıl mevduatta TL'de kalmayı düşünen birisi ki en risksiz yatırım aracı brütte 0,05 falansa nette eksi demektir.
1: Ha.
0: Şimdi bu da neye göre? 1,38 ama o yıllık mı aylık mı? Aylık galiba Mayıs ayı.
1: Mayıs ayı.
0: Mayıs,
1: Evet, Mayıs
0: yani
1: ayı.
0: şimdi Mayıs ayı ama yıllığa bakmak yani son bir yılda ne kazanmış? Sıfır. O tablo sondaki tablolardan birisindeydi. Şunu demek istiyorum o da
1: var mı arkadaşlar tablolar varsa
0: %32
1: ekrana getirelim.
0: enflasyona göre. Yani şimdi vatandaş 12 ay sonra 50 olacak diyor. Vatandaşın ne hissettiği sorusu işte hep ara ara konuşuyoruz. Onu Koç Üniversitesi anketinde soruyor Selvacılar. 54 diyor. Yani şimdi vatandaş 54 hissediyorsa o çok ciddi bir negatif reel faizdir. Ve ona göre davranıyor. Ne yapıyor? İmkanı olan yani ben TL'de kalırsam alım gücüm azalır diye tüketime gidebiliyor. Ya da daha riskli yatırım araçlarına dönüyor. Altın, işte borsa, kripto vesaire. Ama genelde de işte altına döndüğü için hani şu anda düşse bile Türk halkı altında nette kazandı falan. Sonuçta bu değil mi? Evet.
1: Evet,
0: Mesela
1: yıllık değiş
0: 0,05.
1: 0,5.
0: Bakın bu geçen yıla göre mesela ne kazan? Altın kazandırmış. BIST yüzdeki artış şu
1: Altın
0: anda
1: küçük altın ama genel
0: altın
1: olarak
0: ama
1: altın
0: fark etmez.
1: yatırımcısı.
0: Sonuçta yani biz dünya fiyatları artıyor. Kurda da görece az olsa da bir artış oldu ve altın bir yıl öncesine göre en çok kazandıran. BIST 100'ün artışı da bu yıl daha çok oldu. Geçen sene değil. O daha riskli ama Türk halkı altın çok tuttu ve orada kazanmış. Yani şunu demek istiyorum. Aslında bizim para politikamızın sıkılığı orada şeyde öncü olması gereken mevduat faizi ilk ikiye falan girmesi gerekiyor. Ki yani reel olarak o getiriyi sağlasın ve bir şey daha gerekiyor. Bu enflasyon 32 vatandaşın hissettiği de 35 olabilir, 38 olabilir. Ya da 12 ay sonra vatandaş 49 değil de 33 dese mesela o zaman şey olacak. Evet mutlaka fazla olacak ama yakınsamış olacak. Söylemek istediğim özetle şu. Hani biz faiz artar mı artmaz mı diyoruz ama eğer faiz artacak çok artması gerekiyor. Yani para politikamızın gerçek anlamda sıkılaşması için bu veri enflasyonun nedenlerinden birisini gösteriyor aslında. Yani vatandaşın yani talep enflasyonunun bir nedeni tek başına olmasa da nedenlerinden birisi diyelim. Şimdilik böyle soru bir taneydi ama ben
1: Yok,
0: biraz
1: gayet güzel,
0: eklerle buraya getirdim. Şimdi
1: gayet de
0: topu
1: güzel oldu.
0: Burak hocama doğru ortalıyorum.
1: O zaman buyurun hocam, söz sizde.
2: Şimdi Hande, ben Merkez Bankası'nın faiz arttırabileceğini düşünüyorum. Çünkü bir anormal bir durum var. Şöyle bir durum var. Zaten BBVA da aslında aynısını söylüyor. Merkez Bankası savaşın çıktığı ilk günden bu yana fonlamayı koridorun üst bandından yapıyor. Şimdi bu normal bir şey değil. bunu aşağı doğru çekemediler. Bu kadar zaman geçti. Dolayısıyla aslında olması gereken, yani şu anda politika faizi herhangi bir işleyen, çalışan faiz değil. Orada bir gösterge faiz olarak duruyor. Ama esas faiz koridorun üst bandı. Dolayısıyla aslında olması gereken fiziki durumu kaydi duruma, yani kaydi durumu fiziki duruma eşitlemek. Fiziki durum eğer %40'sa, ki oradan fonlama yapıyor Merkez Bankası, dolayısıyla politika faizini %40'a çekmek bence doğru yapılması gereken bir hamledir.
1: Peki hocam, bunun ne faydası olacak? Yani bugünkünden ne farkı olacak?
2: Yani
1: yine zaten
2: bunu yapmamanın ne faydası var? Yani bunu yapmamanın faydası kendimizi kandırmak. Koridorun üst bandından biz fonlamayı gerçekleştiriyoruz. Daha önceki yıllarda da geçtik ite penceresini kullanıyorduk. Çünkü faiz arttırdı dememek için bunu yapıyorduk. Şimdi de gene aynı şey ortada dolanıp duruyor. Merkez Bankası faiz arttırdı olmaması amaçlı koridorun üst bandından fonlama gerçekleşiyor. Dolayısıyla biz aslında buradaki temel unsuru kendi olması gereken yere çekemiyoruz. Ha, olur, gene sen koridorun alt bandını aşağıda tutarsın, aradaki marjı açarsın. Fonlama gerektirdiği zaman aşağıda fonlamayı gerçekleştirirsin. O zaman da piyasa dengesini, fonlamayı sağlarsın. Ama bu kadar zaman geçti, yani 28 Şubat, 1 Mart diyelim buna. 1 Mart'tan neredeyse 1 Temmuz'a yaklaşıyoruz artık. Bu kadar geçen ayda fonlama sürekli olarak %40'ın olduğu bir noktada Merkez Bankası'nın hala politika faizini %37'de tutuyor olması bana bir kere garip geliyor. Hı hı. İkinci konu, bir diğer taraftan baktığımızda, şimdi programa geri döndüğümüzde, enflasyonla mücadele programına, programın iki bacağı vardı. Biri finansal istikrar. Yani bunu sürekli olarak konuşuyorum, söylemeye de çalışıyorum. Evet. Çünkü finansal istikrar konusunda çok başarılı oldu. Yani hiç başarılı olmadı diyemeyiz. Bir önceki Türkiye ekonomi modeli olarak adlandırılan o modelin geldiği dönemde özellikle bankacılık sektörüne yönelik olarak belki 200'den fazla düzenleme yapılmıştı ve her gün yeni bir düzenlemeyle giden bir Türkiye ekonomisi vardı. Program bunu gerçekleştirdi. Evet. Kur korumalı mevduatı ortadan kaldırdı. Bu bence en önemli başarılardan bir tanesi. Fakat enflasyonla mücadelede başarılı olamadı. Şimdi bunun birkaç tane sebebi var. Bunlardan bir tanesi Merkez Bankası'nın enflasyonu sürekli olarak bir talep enflasyonu olarak görüyor olması ve aldığı önlemlerin talep enflasyonuna yönelik olarak hareket eden önlemler olması. Oysa Türkiye'de çok ciddi bir maliyet enflasyonu var ve bu maliyeti doğuran tek şey de kur değil. Oysa Merkez Bankası kuru esas alarak bir maliyet kontrolü yapmaya çalışıyor. Bugün özellikle reel sektörün de temel olarak en büyük problemi aslında maliyet artışları. Evet. Yani enerji maliyetlerindeki artışlar, işçilik maliyetlerindeki artışlar, ham madde maliyetleri, dünyada ham madde fiyatları da arttı. Yani geçtiğimiz yıllara kıyasla baktığımızda ham madde fiyatları arttı. Mesela şimdi plastik üreticileri o kadar büyük bir maliyetle karşı karşıya kaldılar ki onların bunları kendi üzerlerinde taşıyabilme imkanları yok. Dolayısıyla bu kademeli olarak zaten bir geçiş yapacak. Şimdi Sayın Bakan'ın söylediğine, hani biz 5 puan fazladan geldi dediği noktaya ben şuradan katılamıyorum. Onun da sebebi şu. Biz 5. aydayız ve 5. ayın gelen enflasyonuyla, yani 5. ayda değiliz, 6. aydayız da 5. ayın enflasyonunu gördük.
1: Evet.
2: Mayıs ayı enflasyonuyla beraber ilk 5 aylık enflasyon Merkez Bankası'nın ara hedefindeki %16'yı geçti. Dolayısıyla o dönemde de söylemiştim. Hepimiz söyledik, sadece ben söylemedim. Bir hedefi koymak çok değerli. Bu hedefi taşımak da önemli ama inatçı olmak merkez bankalarının işi değil. Merkez Bankası körü körüne bir inat yaparak %16'da bir hedef belirledi. Tutmayacağı o günden belliydi. Bunun tutabileceği yönünde piyasa katılımcılarından çok ciddi, çok net hatırlıyorum. Yani daha çok uzun zaman geçmedi. Çok destek de ortaya çıktı. Tutabilir canım, yıl sonu %16 olmasa da %17 olur falan. Olmayacağı belli olan bir şeyde ısrar edildi. Ve bugün geldiğimiz noktada ikinci enflasyon raporunda Merkez Bankası normalleşebildi. Hem oradaki öngörülerinde çok büyük yanıldı, hem de petrol fiyatlarını belirlerken ki varsayımları aslında hep söylediğim merkez bankaları fact dediğimiz gerçekleşmelerle hareket ederken rumors, söylentileri satın aldı. Yani Trump'ın yüksek petrol fiyatlarıyla seçime gitmeyeceği gibi kendi ülkesinde bile satın alamayan bir varsayımla yola çıktılar. Şimdi bütün bunların hepsine baktığımız zaman Türkiye'deki enflasyonun dinamikleri sadece bu uygulanabilecek olan para politikasıyla ya da kredi mekanizmasında krediyi kısıtlamakla çözülebilecek bir şey değil. Kredi kısıtlamalarının sebebi, evet, kredi kullanımları çok düştü ama bir taraftan da sanayi

0: Sanayi öldürüyoruz. Büyüme verileri geldi. Çok uzun zaman sonra Türkiye'de sanayi bırak yani manşet büyümeyi, manşet büyümeye yaklaşmayı bırak. Daralan bir sanayiyle karşı karşıyayız. Ve %14,5'lara indi sanayinin payı toplamda gayri safi yurt içi içerisindeki payı. Şimdi bütün bunlara baktığın zaman hem bir taraftan sanayiyi kaybediyorsun ama kaybettiğini kabul etmiyorsun. Yani yok hayır benim sanayim iyi diyorsun. Diğer taraftan baktığında beklentileri aşağı hiç çekemedik. Bu arada Erhan Hoca'nın söylediğinde şu da çok önemli. Şimdi mesela Nisan ayı ya da Mayıs ayı beklentilerini aldığımız zaman özellikle hane halkının %54 diyor. %54 bir sene sonranın Mayıs ayı için yani 2027'nin Mayıs ayı için olan beklentiden biz bahsediyoruz ya da Nisan'dan. Çok değişmiyor çünkü. O nedenle bütün bunların hepsini topladığın zaman Türkiye'deki enflasyonun dinamikleri bir kere bir Türkiye'de yapısal reform olarak yapılması gereken şey illa kurumları revize etmek anlamında değil ama rekabetçi bir piyasa yapısı yok Türkiye'de. İkincisi monopol piyasa yapısı çok kuvvetli. Firmaların birbirleriyle rekabet edebilecekleri ortamı yaratabilecek bir süreç Türkiye'de olmuş değil. Ve çok ciddi maliyet yüküyle karşı karşıya firmalar. İşte demin saydım bütün bu maliyet unsurlarını. Buralara destek verebilecek, bu maliyetleri düşürmeye imkan tanıyabilecek ya da Türkiye'de daha rekabetçi bir piyasa ortamını ortaya koyabilecek bir maalesef politikada üretemedik. Bu da en büyük problemlerden bir tanesi. Şimdi hal böyleyken biraz fazla konuştum ama şunu belirterek söyleyeyim. Şimdi enflasyon geldi ilk 5 ayda %32,6. Merkez Bankası şu anda fonlamayı %40'tan yapıyor. Aradaki marj %7,4'e düşmüş durumda. Biz Merkez Bankası'nın fonladığı yeri değil de gösterge faizi 37 olarak aldığımızda o 4 puana düşmüş oluyor. Dolayısıyla bana neden Merkez Bankası faiz arttırması gerekir dediğinde işte o aradaki marjı tekrardan olması gereken noktaya çekmesi gerektiği için. Bir de yani koridorun üst bandını açarsan rahat hareket edersin. Daha ortaya çıkabilecek gelişmelere karşı esnek davranabilirsin. Bu pratikliği sana sağlayabilecek bir ortam bedava varken kendini zora sokmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum.
1: O zaman siz böyle bir gereklilikten ötürü faiz artışı öngörüyorsunuz.
0: Yani bu saydığım,
1: artırılması gerekir.
0: Evet saydığım unsurlardan dolayı ama yani işte sonuçta faiz arttırdı olmaması anlamında gene fonlamayı muhtemelen koridorun üst bandından aylarca yapacak olan bir Merkez Bankası ama realitede ne diyecek? Yani ben faizi arttırmadım işte sıkılaşmayı makro ihtiyati tedbirlerle sağlıyorum. Orada da ilk aklıma gelen kredilerin bankaların verdikleri kredilerin miktarsal olarak oranını düşürmek. Onu düşürdüğün zaman zaten işte öldürdün reel sektörü. Yani zaten birçok sektörde kredi bulunamıyor. Kredi bulanlar çok sınırlı firmalar. O verilen krediler de zaten artık bir noktadan sonra işe yaramayacak noktaya kadar gidecek.
1: Peki bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra dönüştü Erhan Hocam size de sorayım. Bu reel sektörün sıhhati kimin meselesi? Reklamlar.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Evet, Aran Hocam ve Burak Hocam'la nerede kalmıştık? Reel sektör tarafında kalmıştık. Reel sektörün derdine ne çare olacak diye konuşmuştuk. Şimdi tabii yüksek faiz hiç kimsenin arzu ettiği bir şey değil. Yani hani halkı da arzu etmiyor. Evet. Yani hepimizin niyeti düşük enflasyon olsun. Herkes ekonominin nimetlerinden nasibini alsın. Ama bu enflasyonla mücadele sürecinde faiz ne kadar artırılmak istenmese de belli noktalara geldi. Ama maliyet baskısından bahsettiniz Burak Hocam. Şimdi o maliyetler tabii ki kredi maliyetleri. Ama bir de diğer

0: Diğer taraftan en çok telaffuz edilen sıkıntılardan bir tanesi o krediye erişimin de sınırlı olması. Şimdi ne yapmak gerekiyor ve bu programın devamı reel sektör açısından ne getirebilir? Veya ne götürebilir? Daha götürecek bir şey kaldı mı bilmiyorum. Bayağı bir zorlandı reel sektör ama.
1: Yani şimdi tabii faiz bir enflasyonun sonucu olarak karşımızda olan bir şey. Dolayısıyla sorunu çözmemiz gereken yer enflasyon ve enflasyonu yaratan nedenler. O anlamda baktığımızda hani faizler yüksek, bence daha yüksek olmalı maalesef diyorum. Eğer Türkiye enflasyonu düşürmek istiyorsa, yani hep ara ara Türkiye'de son 20 yıldır konuştuğumuz bir konudur. Yani faizin panzehiri faizdir diye. Hani çünkü asıl sorun enflasyonu düşürmekse ekonomiyi bir süre soğutmak gerekiyor. Dolayısıyla biz onu yapmadığımız için, yani büyümeden çok vazgeçemediğimiz için enflasyonla yaşıyoruz. Yani bir yere kadar iniyor, daha fazla inmiyor. Şimdi dolayısıyla aslında geldiğimiz noktada Türkiye'nin sorunu enflasyonun ötesinde hayat pahalılığı sorunu da oldu. O pahalılık, yani aldığımız ürün, aldığımız hizmetlerin pahalı olması ve o pahalılık Türkiye, yani bizim için değil, dünya vatandaşları için de pahalı oldu. Yani buraya gelen bir yabancı da Türkiye'yi pahalı hissediyor. Evet. Turist de hissediyor. Ya da Türkiye'den yurt dışına gidenler de Türkiye'nin pahalı olduğunu hissediyor. Dolayısıyla böyle bir tablo çıktı. O anlamda pahalılık demek, yani bizim ürettiğimiz mal ve hizmetlerin dünyada rekabette zorlanması demek. Yani sorun bu. O açıdan bunu neden pahalı oluyoruz? Çünkü maliyetlerimiz çok arttı. Maliyetlerimiz niye arttı? İşte Türkiye'de yüksek enflasyon, o yüksek enflasyonun getirdiği işte ücret artışları, yetmeyen çalışanlara bir ücret ama işte reel sektör için ciddi bir maliyet falan. Yani dolayısıyla aslında yani sorun, biz bu enflasyonu nasıl düşürürüz? Ara ara hep konuşuyoruz. Ben hani bunun ana çözümü bir süre büyümeden vazgeçmektir. O sürede 9 ay, 1 yıl, 1,5 yıl, hani böyle sonsuz bir süre değildir. Ama hep de yine tekrar edelim. Şu anda öyle bir lüksümüz diyelim, Türkiye'nin bugünkü siyasi, jeopolitik ortamı veya yavaş yavaş seçim ortamına gittiğimiz bir yerde büyümeden vazgeçemeyeceğimize göre bu süreçte biz reel sektörü nasıl hani ayakta tutuyoruz? Çünkü o hani reel sektörün firmalarının sahiplerinden öte 5 milyon insanın istihdamı, Türkiye'nin işte pandemide gördük, bu savaşta da gördük. Yani Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra sıfır olan sanayiyi işte kurduğumuz bir varlıktan bahsediyoruz. Yani ve bu şu anda Amerika korumacılıkla ben artık kendim üretmek istiyorum diyorsa, Çin bunu bırakmak istemiyorsa, Hindistan oradan pay almak istiyorsa, yani sanayi herkes önceliklendiriyor ve hangi tür sanayi? Dolayısıyla yani sorun sanayici değil, tüm Türkiye aslında. Oradaki bir kayıp bizim dünya, yani gelir kaybı, herkese yansıyacak bir gelir kaybıdır. Türkiye'nin daha hızlı büyüyememesi, kalkınamaması için kaynak kaybetmesidir. O anlamda ve şunu da unutmamak lazım. Burada 250 milyar, 270 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Çok daha fazla olabilirdi şu anda. Bunun %96-97'si sanayi ürünü. Turizmde benzer bir pahalılık sorunu var. 60-70 milyar dolar. Yani 350-400 milyar dolarlık bir Türkiye gelir kazandıran bir sektörden bahsediyoruz ki bu çok büyük bir rakam. Bunun çarpan etkisini düşünelim. O gelir Türkiye'ye geldiği zaman bunun farklı sektörlere gitmesi. O yüzden bu sanayicinin, orada çalışan 5 milyon insanın falan değil, ya da turizmde çalışanların, hepimizin sorunu. O anlamda da çözümü orada öğretmemiz lazım. Şöyle tamamlayayım. Yani burada Türkiye'nin şu anda maliye politikasının elindeki tüm imkanlarla üreticinin maliyetlerini aşağı çekebilecek politikaları devrede tutması gerekiyor. Hı. Vergi. Yani burada en önemli nokta, İş gücü maliyetlerini aşağı çekecek. Çalışanı da destekleyecek. İşte vergi dilimlerini arttırmak vesaire. Kurumlar vergisi örneği var. Çok çok daha farklı kategoriler olabilir. Olabildiğince vergi yükünü azaltmak ve gerekiyorsa da sübvansiyonlar vermek. Şimdi kaynak nereden gelecek sorusunun cevabını aramak gerekiyor. Orada da iki şey söyle. Bir, harcamaları kısmak ve iki, kayıt dışına mücadele etmek. yine diyeceğim zorluk bu dönemde yine burada da başlıyor. O yüzden şöyle tamamlayayım. Burada büyük bir kaynak yaratmak da çok kolay olmayacağı için önümüzdeki dönemde son cevap eldeki kaynaklarda önceliği nereye vereceğiz? Evet. Yani ben şu anda oturduğum semtte kaldırımların aylardır yeniden yapıldığını görüyorum. Bir savaş alanına çevrilmiş. Biz niye o kaldırımları yine yapıyoruz? Yani ben gayet iyi yürüyordum o kaldırımda. Şu anda biz o kaldırımı yapacağımıza sanayiye destek olsaydık, eğitime destek olsaydık çok daha fazla artı sağlardık. Yani aylardır hepimizin sinirini bozan, işte ortalığı savaş alanına çeviren, toz topraktan geçilmeyen bir kaldırım yapma çabası içindeyiz. Yani bu bir örnek. Yani kaynaklarımızı en doğru şekilde nasıl kullanacağız? Orada da büyük bir sorunumuz olduğu kanaatindeyim. Yani biz kaldırımı değiştirmekle aylarca uğraşıyorsak niye sanayiye kaynak yaratamıyoruz Türkiye'de? Yani orada bir sorun var demektir. O açıdan da yani işin çok boyutu var ama kısa vadede yapılabilecek en önemli şey elimizdeki kaynakları da önceliklendirmeyi iyi yapmak. Çünkü en çok sorunu buralar yaşıyor. Çok pardon.
0: Yok, ben pardon bitti sandım. Yani sizler çok çok daha iyi biliyorsunuz ama ekonomi dediğimiz şey, politikası dediğimiz şey bir seçimler bütünü. Yani o seçimleri...
2: Maliye politikası seçimdir. Yani evet. Tamamen hükümetlerin evet. tercihidir.
0: Evet, yani dolayısıyla bunlar da o seçimlerin sonucu olarak evet. karşımıza çıkıyor.
2: Yani işte biliyorsun kimi hükümetler Amerika'da savunma sanayine harcamaları yönlendiriyor ve o yönde bir evet. Harcama politikası gerçekleştiriyor. İşte Fransa gibi ya da Kuzey Avrupa ülkeleri gibi daha sosyal adaletçi olanlar da halkın refahı için bunları harcama yoluna gidebiliyor. Onun için bunların hepsi tamamen politiktir ve siyasidir. Her zaman maliye politikası.
0: Peki biz şimdi...
2: Ben bir şeyler ekleyebilir miyim? Şimdi bak tabii. Hande. İki tane temel problem var. Yani bunu her programda söylüyoruz. Bir kere sanayicinin beklediği teşvik bir vergi, kurumlar vergisi indirimi falan değil bak. Yani bu bunu söylendiği zaman, bunu Sayın Bakan da söylüyor işte 25'ten 12.5'a çektik falan. Evet, bunun bu yıl bir etkisi yok zaten. Bir kere firmalar kar edemiyorlar. Etmeyen firmalara bunun bir avantajı yok. Yani düşün sen hiç yemek yiyemiyorsun sana birisi tatlı getiriyor. Yani o zaman bunun bir anlamı yok. İkinci konu buradaki en önemli şeylerden bir tanesi şu. Neye ihtiyacı var peki sanayicinin? Bir kere ucuz elektriğe ihtiyacı var. Sanayi elektriği çok pahalı. Bu sanayi elektriği rekabet yapabilecekleri ölçülerde değil. Mesela burada bir destek verilebilir. Tıpkı nasıl şu anda benzin fiyatları artmasın diye verdiğimiz Eşel Mobil sistemi var. Sanayiye buna yönelik bir destek verilebilir. Sanayinin beklediği bu. İhracatçının beklediği kur desteği vardı. Bunun arttırılması isteniyor. 3'ten 5'e çıkartılması. Çok büyük rakamlar değil bunlar. Mesela özellikle ihracat yapan firmaların çok ciddi bir şekilde ellerinde çeşitli şekillerde mahsup edilen bir alacakları var. Mesela bunların nakit olarak ödenebileceği bir ortam yaratılabilir. İhracat anlamında konuşuyorum bunu. Diğer taraftan baktığımızda gene firmaların, demin Erhan Hoca da söyledi, personel ve istihdama yönelik desteğe ihtiyaçları var. Bu destekler verilebilir. Bunların hepsi maliye politikasıyla olabilecek olan şeyler ve bunlar anında acil çözüm getirebilecek unsurlar. Şu, yani bakıyorum ben de mesela enflasyon raporunda, işte şu kadar firmayla görüşmüş Merkez Bankası'nın uzmanları falan. Vallahi yani onlar ya başka şeyler duyuyorlar ya onların duymak istedikleri şekilde o veriler bir şekilde geliyor. Ama ben sanayicilerle kendi konuştuğum zaman ben bambaşka şeyler diyorum. Mesela şimdi sanayicinin temelde ihtiyacı şu değil. Yani sen faizi %60 yaptın. Eğer sen krediyi verirsen ve nakit akışını sağlarsan o %60'ı bir şekilde öder. Bugün %60 ona zor gelebilir. Yarın o ihracatını yapar ya da genel itibariyle iç pazara satış yapabilir. O zaman o %60 onun için önemli olmaz. Hı hı. Ama nakit akışı firmalar için hayatidir. Biz bunu her seferinde ben anlatmaya çalışıyorum. Bunu mutlaka Merkez Bankası uzmanları da bizden daha iyi biliyorlardır herhalde diye düşünüyorum. Firmaların nakit akışını kesmek firmaların ölümüyle eşdeğer. O nedenle nakit akışının kesilmemesi gerekiyor. Maalesef çok ciddi bir problem var nakit akışı konusunda. Bunun tekrardan gözden geçirilmesi lazım. Ben tabii Türkiye tekrar seçim sattım haline girdiğinde bunun açılacağını düşünüyorum. Yani bu ila nihai bu program böyle devam edemez. Yoksa bir tane sanayi kolu kalmayacak Türkiye'de. Ama o zamana kadar gidene kadar da şirketlerimizin mutlaka bu özellikle krediye erişimlerinin kolaylaştırılması gerekiyor. En büyük problem bu. Bugün 100 tane sanayiciyle konuşsan 90 tanesi bunu söyler. Yani kur değil temel problem. Elbette kur da bu problemlerin içerisinde sayılabilir ama sadece bu değil. Yani şundan korkmamamız lazım. Biz sanayiye krediyi vereceğiz ama sanayi bunu gidecek bir şekilde döviz alımında kullanacak, oradan da kuru zıplatacak. Hayır, zaten sen Merkez Bankası olarak ne kadar dövize ihtiyaçları olduğunu, bunları nasıl harcayabileceklerini kontrol edebilirsin. Bu senin kontrolünde olan bir şey. Onun için benim söylediğim bu şeylere eklenenler mutlaka olabilecektir. Ama mesela Exim Bank kredileri en çok ihtiyaç duyulan unsurlardan bir tanesi. Buraya ulaşmakta çok büyük problem yaşıyor firmalar. Söylüyorlar da yani bizim burada söylediklerimiz yeni şeyler değil. Onun için bunlara çözüm bulunması gerektiğini ben düşünüyorum.
0: Peki Dünya Kupası'nı başlıyor.
2: Ha, kupa derken senin evet, tabii yani bu arada biz deminden beri söylüyoruz. Senin aldığın daha ödülü önce, bizim kutlamamız lazım. Kupanı.
0: Benim de kupam var. Dünya Kupası'ndan önce.
2: Evet, senin de tebrik ediyorum.
0: Dediler ki salı akşamları özellikle bu nedenle verdik.
2: Öyle mi?
0: Evet. Yani bu... Özellikle salı akşamları Burak Arzuoğlu, Erhan Aslanoğlu.
2: Biz de bunu duymak istiyorduk zaten. Çok teşekkür ederiz.
0: Yediler beni, yediler. Nerede bu ödül, nerede bu ödül? Neden verdiler? Özellikle salı için mi verdiler?
1: Yarın akşam da çarşamba için olacak.
0: Evet, tabii ki de. Yarın akşam da onlara diyeceğim ki sayenizde.
2: Sayenizde.
0: Hepinizin sayesinde. Hepinizin ödülü. Gerçekten çok teşekkür ederim.
2: Biz ödülü göremedik ama. Yani bizim ödülümüz ama göremedik.
0: Fotoğrafı çekip ben size WhatsApp'tan atayım.
1: Fotoğrafla en azından. Onu görmek isteriz.
2: Bu arada seni tebrik ediyoruz. Evet, onu atlamış olmayalım. Çok teşekkür ederiz.
0: Çok sağ olun. Ekonomi Gazetecileri Derneği'ne teşekkür ederim hep birlikte bir kez daha. 18. kez düzenliyorlar. Ve bu yıl bizi layık görmüşler. Yılın
1: neye
0: ekonomi
1: görmüşler?
0: Programı olarak
1: bizi ekonomi yayınlarında.
2: Salı günü.
1: Salı
2: günü.
1: Salı değil, yok. Ekonomik salı, görünüm programına.
0: Evet, evet. Evet, ekonomik görünüm. Salı akşamları akşam. Ekonomik görünüm. Dünya Kupası başlıyor. Evet, sizler evet, izlersiniz evet, yakından.
2: Evet, tabii. Evet, evet,
0: kaç yıl sonra Türkiye?
2: 24 yıl sonra. Çünkü benim eşim büyük oğluma hamileydi biz. O çok heyecanlı böyle.
0: Ben daha kocaman, doğmamıştım.
2: Evet,
0: o
2: kocaman,
0: kadar eski.
2: Kocaman göbeğiyle çok heyecanlı günler yaşıyorduk o zamanlar. Onun için çok unutabilmek mümkün değil. Tabii çok güzel sonuçlanmıştı o. Keşke ya, final oynayabilseydik evet, ama olmamıştı.
0: Yine bile çok güzeldi
2: evet,
0: ama.
2: Yani gene de takım çok kuvvetli bu arada. Ben evet, çıplak gözle Fenerbahçe Stadı'da seyredebilme imkanını buldum. Aa. Kuzey Makedonya ile beraber bir maç oldu. Müthiş oynadılar. Çok kuvvetli bir takımımız var.
0: İnşallah.
2: İnşallah her attıkları gol olsun. Yedikleri de ofsayt sayılsın. Öyle bir temennimiz.
0: Güzel.
1: İnşallah bir ay sonra yine konuşuyor oluruz. Finali, finalde yani bizim.
2: Ben hocam yukarı gidebileceğimizi ben düşünüyorum. Inşallah. Yani vallahi, çok şans verilmiyor. Yani 48 takım var. En yüksek takımın katıldığı 100 küsür tane, 109 mu 110 mu ne maç var. Bu arada 3 ülkede düzenleniyor gibi gözüküyor
0: evet,
2: ama aslında Amerika'da 15 tane. Evet, ama yani o öbürleri ortak değil, biraz yancı gibi olmuşlar. Çünkü Amerika'nın 15 şehrinde düzenleniyor. Bir tane Meksika'da, iki tane de Kanada şehri.
0: Yani Meksika, Kanada, Amerika olunca tabii ki Amerika'da olacak
2: öyle,
0: biraz
2: öyle
0: daha.
2: Öyle ama 15 tane var şehir ondan sonra. Coğrafya olarak çok dağılmış bir coğrafyada yapılacak.
0: Evet,
2: yani biliyorsun
0: enteresan,
2: saat farkları da Amerika'da çok yoğun.
0: Evet.
2: O nedenle televizyon gelirlerinin de en yükseğe ulaşabilmesi tahmin ediliyor. O anlamda da çok önemli.
0: Şimdi bakıyorum.
1: Favorileri alalım.
0: Fransa kim? İkinci ismi neymiş? 2026 Dünya Kupası'nın en güçlü şampiyonluk adayları İspanya, Fransa, İngiltere.
1: İşte bunlardan biri bizim rakibimiz olacak finalde.
2: Evet.
0: Finalde.
1: Öyle umudumuz o yani.
2: İnşallah çeyrek finale yani yarı finale gelirsek tabii neden olmasın.
0: Vallahi neden olmasın, ne büyük bir mutluluk olur hepimiz için
2: tabii,
0: öyle değil mi?
2: Keşke yani en azından keşke böyle bir mutluluğu yaşayalım yani bir kere. Çünkü bir daha 24 sene sonrayı göremeyebiliriz.
0: Niye 24 sene
2: evet, canım? Bizim frekansımız 24 senede bir olunca.
0: Yok, bence şeytanın bacağını kıracağız.
1: Bu takım inşallah gider evet.
0: 24
1: takım,
0: sene de çokmuş sene gerçekten ya.
2: Çok uzun zaman canım felaket.
0: Vallahi billahi. Peki o zaman daha süremiz de var bu arada. Ben biraz daha bahsederseniz Dünya Kupası'ndan diye düşünmüştüm. Yani işin
2: biraz,
0: şey
2: biraz,
0: boyutu da
2: hocam,
0: var.
2: Biraz bahsedelim mi? Yani şey var.
1: Olur,
2: bunun periferisi
1: hocam
2: çok fazla. Yani bu sadece
0: bize bile fayda, yani bize bile derken hani Türkiye'de bilmem kaç yıl sonra katıldığı için hani Türkiye ekonomisi açısından bile pozitif yanlarından, hatta işte Trump'la görüşmeler belki Türkiye için daha pozitif izlenimler
2: yani,
0: vesaire gibi konular da konuşuluyor.
2: İşte New York Knicks çok kuvvetli gidiyordu. İlk defa Knicks'in maçına gitti. 13 maç sonra adamlar yenildiler. İnşallah bizim maça gelmez. Yani o da bir şanssızlığımız olur. Hani Çünkü eğer yani yarı final maçına gideceksek o şeyde Miami'de oynanacak. O zaman o da orası yani orada sürekli olarak orada olduğu için gelebilir maça. İnşallah ters etmez bizim maçımızdan. Yani öyle bir Knicks'i gördükten sonra dün akşam öyle bir heyecanlı oldum ben de. Diğer taraftan baktığında yani bunun tabii çok büyük bir harcama sistemin içerisindeler. Amerika gibi bir yerde reklam gelirleri çok yüksek olacak. Çünkü biliyorsun biz burada sürekli konuşuyoruz. En büyük organizasyon Amerika'nın Super Bowl'dur. Evet. O Super Bowl'daki reklamlar çok önemli. Türk Hava Yolları da oraya her sene reklam veriyor ve çok etkili oluyor reklamlar. Dolayısıyla benzer şeyleri bu sefer o prime time'da çok fazla maç olacağını göreceğiz ve orada özellikle yayıncı kuruluşun bunu dijital kanallara da, dijital platformlara da verdiği değişik bir dünya kupası olacak. İşte takımların rekabeti yanında bir de bunların sportif kıyafetlerini giydiren, tedariklerini sağlayan firmalar var. İşte içecek sektöründeki firmalar var, birbirleriyle rekabet halindekiler var. Eve dağıtım yapan şirketlerin çok büyük kazanç beklentileri var. Var, var, var. Yani büyük bir pazar var orada. Ama bir taraftan da tabii ki ülkelerin rekabeti var. Onların da genel olarak aslında mesela Türkiye'nin nasıl ki bundan 24 yıl önceki Dünya Kupası'nda Kore'de Türkiye'ye karşı zaten sempatik olan bir durumu daha da sempatik hale getiren bir başarı elde ettiysek ve o bizim iş yapabilirliğimizi o coğrafyada arttırdıysa, bilinirliğimizi arttırdıysa burada da gene aynı başarıyı gösterdiğimizde Amerika gibi bir yerde görece Türkiye'nin daha az bilindiği bir ortamda Türkiye için çok büyük bir tanıtım anlamına da gelebilecek.
0: Bu arada Vancouver, San Francisco ve Los Angeles'taki grup maçları için biletler kara borsaya düşmüş şimdiden.
2: Evet ama şöyle bir şey var Hande orada da. Amerika'da resale denilen bir sistem var. Yani tekrar. O biletleri aldıktan sonra o ellerinde biletleri bulunanlar gidemedikleri zaman ya da kar amaçlı onu satmak istediklerinde tekrar satışa koyuyorlar. Bazı maçlarda o fiyatlar çok aşağı inebiliyor. Ha. Yani o ilk gözüken talebe rakamlara göre. Evet taleple alakalı. Ama dediğin gibi
0: biz buradan kalkıp gidelim desek şöyle kabaca 500-700 bin lira bir para harcamak gerekiyor.
2: Evet.
0: Çok pahalı yani.
2: Çok pahalı. Çok pahalı.
1: Ama
2: çok
1: bize bir sponsor çıkar, bizim kupamız var, ödülümüz biz şey.
0: Ha bizim
1: bir,
0: evet doğru
1: bize bir
0: ekonomik görünümle.
1: Evet.
0: Ekonomik görünümle birlikte ödüllü programımız Dünya Kupası'nı izlemek isterseniz eğer biz teklifleri açığız diyorsunuz
2: evet.
0: Herhalde.
2: Evet yani. Gidip yerinde izleyebiliriz.
1: Desteklemek üzere biz ayarlayabiliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Yani, büyüttükçe büyüttük. Ödülü evet. Büyüttükçe büyüttük.
1: Şeye de dikkat etmek lazım şimdi gece maçlar saat olarak geç saatlerde olacak. Değil
2: sabah
1: mi
2: karşı bir yani, 6'da,
1: yani
2: 7'de.
1: Şimdi onun da bakalım verimlilik, ben ekonomik boyutuna bakayım. Mesela verimliği nasıl etkileyecek falan şeye dikkat etmek lazım. Trafik, uykusuzluk falan bunlar da önemli
0: hocam,
1: aslında.
0: Hocam ne kadar ince düşünüyorsunuz. Nerelere kadar i̇şte, gittiniz ama doğru işte, yani çok
2: hocam,
0: haklısınız.
2: Hocam bu saatte bütün Türkiye maçı seyreder öyle işe gider. Patronlar da idare ederler yani herhalde.
0: Bravo.
2: Yani
0: bravo. O ama süremiz idare bitmiş. O saatte, Dilara evet, kulağıma tamam, yeter
1: zaman,
0: artık
1: bunları
0: diyor.
2: Çok konuştun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Efendim ekonomik görünüm sonuna geldik. Bir reklam arasına gidiyoruz sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
3: Bloomberg ET Radyo.

ABD Başkanı Trump, İran'ın dün gece Hürmüz Boğazı'nda devriye görevi yapan ABD'nin gelişmiş bir helikopterini düşürdüğünü açıkladı. Trump, helikopterde bulunan iki pilotun da güvende olduğunu ve yaralanmadığını belirtirken saldırıya karşılık verilmesi gerektiğini söyledi. ABD Başkanı ve oğulları kendi paralarından çok az riske girerek ana kripto girişimlerinden aile servetine en az 2,3 milyar dolar eklerken ikna ettikleri yatırımcılar 2,3 milyar dolarlık bir zarara uğradı. Citadel Securities'e göre yatırımcıların karşı karşıya olduğu bir sonraki büyük risk, Fed'in artan enflasyon baskılarını frenlemek için faiz oranlarını yükseltmek zorunda kalması ve bu nedenle finansal koşulların sıkılaşması ihtimali. Bank of America'ya göre ABD borsasında ayı piyasası işaretleri giderek artıyor. Stratejistler 5 Haziran tarihli notta hisse senetlerinde çok fazla tehlike işareti olduğunu yazdı ve yatırımcılara karınızı alın tavsiyesinde bulundu. Morgan Stanley ve Goldman Sachs ekonomistleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantıda faizleri sabit tutmasını bekliyor. Morgan Stanley notunda iç talepteki zayıf büyümenin Merkez Bankası'nın sabırlı davranmasını sağlayabileceği görüşüne yer verdi.

Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlarla devam edeceğiz. Bugünkü fiyatlamalar nasıl olmuş? Gelin hep birlikte bakalım. Borsa İstanbul'da bir geri çekilme vardı. Kapanış itibariyle %0,86'lık bir geri çekilmeyle 13.741 puandan tamamladı BIST 100 endeksi günü. Pariteler tarafında dolar TL'de yatay pozitif bir seyir var. Euro TL tarafı %0,17 primli. Euro dolar çaprazında %0,13 kadar yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Sterlin dolar karşısında %0,35 kadar primli. Dolar yani çaprazında ise %0,12 kadar yukarı yönlü bir hareket

0: Var. Avrupa borsalarında karışık bir seyir yaşandı bugün. Londra'da ve DAX Alman borsasında yön aşağıdaydı kapanış itibariyle. Londra borsası %1,41'lik bir geri çekilmeyle günü tamamlarken Frankfurt DAX'da %0,74 kadar aşağı yönlü bir hareket gördük gün sonunda. Buna karşın Paris CAC 40 ve İtalya FTSE BIM'de de yatay pozitif diyebileceğimiz birinde %0,05 diğerinde %0,11 kadar primler gördük. ABD tarafı an itibariyle özellikle S&P ve Nasdaq tarafı satıcılı. S&P 500'de %0,33'lük bir geri çekilme var. Nasdaq %1,03 aşağıda. Dow Jones ise %0,21 kadar primini koruyor diyebiliriz. Tahvil getirilerine de bakalım. Orada yön aşağıda. ABD 2 yıllık tahvilin getirisi %4,12. 5 yıllıklarda 4,25 seviyesini görüyoruz. 10 yıllık tahvilin getirisi ise an itibariyle %4,52 düzeyinde. Evet, emtia tarafına baktığımızda kıpkırmızı bir tablo var. Altında, gümüşte, bitcoin'de, petrolde yön aşağıda. Ons altında %1,41'lik bir geri çekilme var. An itibariyle 4269 dolar 12 sentten geçiyor işlemler. Gümüşte %3,67'lik bir geri çekilme görüyoruz. Bitcoin'de %2,70 kadar aşağı yönlü bir hareket var. Petrol tarafında da son haber akışıyla birlikte geri çekilme var idi. Daha kuvvetliydi ama işte biraz önce haber başlıklarında söyledim. Şu helikopter işi biraz moralleri bozdu galiba. Brent'te yine de %2,92'lik bir geri çekilme var. 91 dolar 50 sentten geçiyor işlemler. NYMEX tarafında ise %3,59'luk bir geri çekilmeyle 88 dolar 2 sent civarındayız. Evet, rakamlar böyle şekilleniyor. Şimdi dönelim Londra'ya. Avrupa'nın notlarını her zaman olduğu gibi sevgili arkadaşım Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alalım.
1: Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı. Petrol fiyatlarında düşüşün hızlanmasıyla enerji endeksi %2'yi aşan kayıpla en sert değer kaybeden sektör oldu. ABD ham petrolü ABD ile İran'ın bir anlaşmaya yaklaşmakta olduğu umutlarıyla 90 dolar seviyesinin altına geriledi. Diğer yanda enerji endeksini telekom ile madencilik sektörleri takip etti. ABD tarafında Nasdaq endeksinde düşüşün hızlanmasıyla teknoloji sektörü primini geri verdi kapanışa yakın. Yatay seyre dönmüş oldu. Aynı zamanda telekom tarafında da düşüş hızlandı. Ericsson hisseleri %6'yı aşan düşüşle geçen yıl Temmuz ayından bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Kurum raporlarında telekom çiplerinde Nvidia'dan gelebilecek olası rekabet riskine dikkat çekildi. Nokia ise %6 civarı düşen bir başka hisse oldu. Nokia'nın Nvidia ile bir ortaklığı bulunuyor. Diğer yanda kurumların beklentileri gelmeye başladı. Perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesi Avrupa Merkez Bankası'ndan 25 bas puanlık faiz artışı beklentisi tam fiyatlanıyor piyasalarda. Yıl sonuna kadar ilave bir ya da iki şahin adım gelebileceği noktasında piyasa ayrışıyor. Mesela ABN AMRO Banka'dan Haziran ve Temmuz toplantılarında iki faiz artışı bekliyor arka arkaya. 2027'nin başına gelindiğinde ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlayacağını, ilk ve ikinci çeyrekte birer faiz indirimi bekliyor kuruluş. Diğer yanda Commerzbank Eylül ayına kadar 25 bas puanlık faiz artışını olası görüyor. Ancak piyasaların şu anda fiyatladığı şekilde yıl sonuna doğru 3. faiz artışı ihtimalinin düşük olduğuna da dikkat çekiyor. Rabobank ise Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini belirgin şekilde yukarı yönlü revize edeceğini, büyümenin ise banka yetkililerinin Mart'ta öngördüğünden çok daha zayıf olabileceğini işaret etti. Bu nedenle tam kapsamlı bir faiz artırım döngüsü öngörmüyor kuruluş büyümeye dönük endişeler nedeniyle.
0: Evet efendim, Ceren'i dinledik. Şimdi dönüyoruz araştırma masasından. Sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'na kulak veriyoruz.
2: Evet, Dünya Kupası ile ilgili silsileyi başlatabiliriz. Sağlığımız, keyfimiz ve gelişmeler el verdiği müddetçe. Tabii biz yalnızca futbolu konuşmuyoruz. Futbol kimin içindir diye düşünülecek olursa, geçtiğimiz hafta Bloomberg Business Week'teki yazımda da belirttiğim üzere kimin kupası bu diye sormuştum Dünya Kupası. Aslında her ne kadar tırnak içerisinde kolejlerden, elitlerin eğitim kurumlarından çıkmış gibi görünse de futbol 1930'da ilk Dünya Kupası yapıldığında aslında işçi sınıfının izlediği ve bütün kitlelere hitap eden bir spordu. Belki de uzun yıllarda böyle devam etti. Bunun kural koyucuları, düzenleyicileri, kurumları diye düşündüğümüzde de akla tabii ki doğal olarak FIFA ve UEFA geliyor. Yalnız bilet fiyatlarından hepiniz haberdarsınız Amerika Birleşik Devletleri.

0: ve Meksika ile Kanada'da düzenlenen maçlarda biz bunu anlaşılabilir biçimde anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle kimler buna erişebiliyor vesaire noktasında, ama farklı uygulamalar var biliyorsunuz ve 180 bin bilet şu an itibariyle 8-9 Haziran gününde halen alıcı bekliyor ki bilet fiyatlarından da öte uygulanan politikanın aslında normal insanların, belki hayatı boyunca futbolla alakası olmayan ve kupanın düzenlendiği ülkede çok da ekonomik zorlukları olmayan insanların bile maçlara gitmek istese bile imtina etmesine neden olabileceği şekilde bu sürdürülüyor. Örnek olarak bakacak olursak, mesela ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'nin Paraguay ile oynayacağı maçta şu an için 4400 biletlik bir açık var. Ve burada biliyorsunuz üst elden açıklamalar yapıldı ve burada tekrar ikinci el satışları vesaire gibi konular ele alındı, ama bunun kafalarda yarattığı soru işaretleri açıkçası burada acaba Dünya Kupası'nda boş tribün olur mu sorularını da beraberine getiriyor. Son dakikaya kadar bir düzenleme yapılmaz ise eğer, orası boş kalır mı derseniz bilmiyoruz, bakıp göreceğiz. Lakin şunu belirtmek isteriz, Dünya Kupası'na gitmenin maliyeti Katar'dan bu yana, yani 4 yılda kabaca 5 kat artmış durumda ve futbol tarihinin en büyük organizasyonlarından biri olan, hatta belki de en büyüğü, burada milyar dolarla FIFA'nın beklediği gelirin de ötesinde acaba burada tek gaye para mı olmalı diye soruluyor ki biz de bu araştırma notumuza futbol kimin içindir diye başladık. Buna dönecek olursak da ilginin bilhassa düşüşüyle ilgili sürekli düzenlemeler yapılıyor vesaire, ama artık statta futbol maçı izlemek, hele hele büyük organizasyonları izlemek ortalama ya da düşük gelirli insanlar için neredeyse bir hülyadan ibaret ki dün küresel piyasaları takiben Melih Gümüşbıçak'la olan yayında da şuna da inmiştik. Bırakalım maça gitmeyi, insanlar tuttukları takımın formalarını, hatta takip edebilecekleri dijital platformları vesaireyi dahi kendi bünyelerinde karşılamakta çok zorlanıyor. Tuttuğunuz takımın herhangi bir hizmetini ya da ürününü almakta zorlanırken, böyle büyük organizasyonlarda bu kadar fazla maddi şeylerin öncelenmesi ister istemez bu konuya erişimi de kısıtlar vaziyette. Kupada da zaten özellikle nasıl burada bir prosedür izleneceği, gelen milli takımların arasında İran ve Irak'a yapılanları gördük, Özbekistan'a dün yapılanları gördük. Futbolu kadar, saha içi kadar dışı da bizi bol bol çalıştıracak, uğraştıracak bir zaman dilimine giriyoruz. Savaş da halen devam ediyor. Notlarımızı da sunmaya devam edeceğiz.
1: Vallahi savaş da hala devam ediyor. Dünya Kupası hala. Falan. Hala evet. Yani. 3 ayı geçti gerçekten. Ve haber akışı da inanılmaz yani. Ne güzel, iyi, hoştu. Şimdi yine bir helikopter haberi, bir şeyler derken gerçekten müthiş bir belirsizlik ve kaos ortamı var. Özlem Bayraktar Gökşen ve Haluk Bürümcekçi ile birlikteyiz. Özlemciğim stüdyoya gelmiş, Halukcuğum gelmemiş. Ne kadar da şaşırdık. Bir kere de gelsen. Bak, Özlem'e her geldiğinde sarılıyorum. Sana da sarılırım. Çay ikram ederiz.
2: Bunun çok güzel için çay. Gelinir bence.
1: Bence gel.
3: Planı alayım ben.
1: Sen bunu bir planlarına al. Bundan bir gün. Biz Özlem'le plan yaptık. Bugün ayın kaçı?
2: 9'u.
1: Tahmin et ne zaman buluşabileceğiz? 1 Temmuz'da. Ancak müsait oldu. 1 Temmuz'a program yaptık. Hadi hayrola yani, bakalım nasıl oluyor. Gerçekten müthiş bir tempo içerisindeyiz. Her anlamda. Şimdi bir kere şu küresel piyasalar tarafıyla başlayalım. ABD hisse senetlerinde geçen cuma çok kaotik bir gün yaşandı. Ve devamında da aslında şimdi uyarılar geliyor. İşte başlarken de okudum, ayı parası piyasasına girebiliriz. İşte kar realizasyonunuzu yapın vesaire diye. Yani biraz böyle çok uzun zamandır savaşı falan yok sayıp ya da işte en başından beri bitecek bu ya deyip İşte biraz yapay zekayla, biraz hisse değişimleriyle şudur budur derken iyi prim yaptı aslında. Ama geldiğimiz noktada bu satıcılı seyrin arka planında biraz da tabii yine savaşın nedeniyle artık biraz gerçeklere aymak mı var? Yani enflasyondaki artış, Fed'in faiz konusunda belki faiz artışına gidebileceği gibi ihtimaller mi var bilmiyorum. Ama bir süre daha bu tablonun devam edeceği konusunda yorum yapıyor arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz, onu sorarak başlayayım. Özlem, senle başlayayım.
2: Devam edecektir. Yani ara ara bu nefesler alınacak bence. yani AI teması bambaşka.

0: başka bir dünya, bir paradigma değişimi. Ama tabii tamamen sırtını dönemiyor yüksek faiz ortamına. Tahvil faizlerine ilişkin beklentiler biraz daha yukarıya gelince aslında çok ciddi yatırımlardan da bahsediyoruz AI'de. Bunların geri dönüşlerinin çok daha uzun süre alacak olması elbette hisseleri üzerinde de önemli bir etki yaratıyor. Ama günün sonunda bu temayı daha belki de başında olduğumuz bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum ben. Çok daha gidecek yeri var diye düşünüyorum. Dediğim gibi zaman zaman volatilite söz konusu olabilir ama ana konu tahvil faizleri bence. Tahvil faizleri tarafında da rahatsız edici seviyeler gelecek dönemde olur mu olmaz mı konusu hakikaten muallak. Petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ettikçe ve enflasyon teması ABD tarafında ön planda olmaya devam ettikçe ki manşet enflasyonun yanında aslında çok temel gıda ve hizmet fiyatlarının çift taneli seviyelerde yükseliş gösterdiğini görüyoruz ABD'de. Bu Trump'ın görev onayı oranlarında önemli düşüşlere de neden oluyor. Böyle bir dönemde faiz arttırımı beklentileri oluşuyor ve fakat o gerçekleşebilecek mi hiç emin değilim. Benim yani Fed'in bir faiz arttırımı yapacağına ilişkin bir beklentim pek yok. Söz konusu makro değişkenlere ve göstergelere rağmen. Dolayısıyla o tahvil faizleri nasıl aşağı gelecek sorusunun cevabı kritik. Burada biraz borşa döneceğiz, biraz Besant'e döneceğiz. Hazine ve Fed arasında nasıl bir ilişki kurulacak? Bunlar son derece önemli olacak. Gelecek dönemde bence ana tema tahvil faizleri nasıl geri gelecek? Ve bu petrol fiyatları artık hani en azından 90 doların altına kalıcı olarak gelecek mi? Bu soruların cevapları birçok finansal gösterge için önemli. Elbette AI ve teknoloji hisseleri için de önemli ama onların apayrı bir teması var ve o tema çok büyük bir tema. Ve dünyayı krizler döneminde ya da şoklar döneminde verimlilik artışıyla büyümesini dayanıklı kılan aslında bir tema. O yüzden de her türlü volatilite birçok finansal göstergede kendini gösterecek ama AI temasının daha arkası sağlam bence.
1: Diye düşünüyorsun. Peki. Şimdi Haluk'cum bu hafta ABD'nin enflasyon verisi gelecek. Geçen hafta istihdam verileri vardı. Ve bütün bunların sonucunda aslında Fed'in yol haritasını daha da iyi anlayabileceğiz gibi görünüyor. Şimdi borçla birlikte borçun ilk toplantısı olacak. Ve şu andaki fiyatlamalara ya da konuşulanlara baktığımızda faiz artışı olasılığından bahsediliyor. Ama Özlem diyor ki yani bu ne kadar yapabilirler, ne kadar kolay olur bu bilmiyorum. Sen nasıl düşünüyorsun, nasıl değerlendiriyorsun?
2: Evet, enflasyon verisi çok önemli tabii. Üfe de önemli olacak. Yalnız tabii bayağı bir yükseliş bekleniyor. Manşet enflasyonda %4.2'ye ulaşması, çekirdek enflasyonda 2.9'a ulaşması bekleniyor. Dolayısıyla aslında oldukça yüksek rakamlar. Şöyle de düşünürsek tarım dışı istihdam verisini aldık geçtiğimiz cuma. Burada da yine güçlü bir rakam geldi Mayıs ayında. İlk 5 aylık ortalamada da yaklaşık 114 binlik bir aylık ortalama yakalandı. Yani istihdamda da hafif hafif ısınma diyelim işaretleri gelmeye başladı. Büyüme tarafına baktığımızda da aktivite öncü göstergelerinde pek sorun varmış gibi durmuyor. Yani o yüzden mevcut görünüm bir kere faizi açısından risk dengesinin değiştiğini, yani yukarı yönü döndüğünü gösteriyor. Piyasa fiyatlamasında da yavaş yavaş görüyoruz. Aralık için bir fiyatlama, Aralık toplantısı için faiz artışı fiyatlaması vardı en son baktığımda. Yıl genelinde hala hani bir artış bile yoktu yani fiyatlama olarak söylüyorum. Hmm. Ama riskler o yönde değişiyor. Tabii ki gelecek hafta Fed'in toplantısı olacak yanlış hatırlamıyorsam. Burada şu anlamda ayrıca bir önemi var. Tabii ki bir değişiklik olmayacaktır toplantıda faiz kararı anlamında ama yeni başkanın yani Kevin Warsh'un ilk toplantısı olacak. Bu önemli. Piyasalar hani ayrıntılı bir şekilde yeni başkanı dinleyecekler. Biliyorsun her Fed başkanı yeni geldiğinde bir test edilir. Piyasanın bunu bir test etmesi lazım. Muhtemelen o testte nasıl olur? Tabii reaksiyon, piyasa reaksiyonları da olur. bir lafına takılacak belki piyasa. Yani illaki bir üzerine oynayacaktır piyasa. Warsh'unda şeylerine nasıl bir reaksiyon fonksiyonu olduğunu anlamak anlamında da böyle bir süreçten de geçeceğiz. Ama maalesef hani maalesef dedim şöyle Trump bile şöyle dedi geçtiğimiz günlerde hani faiz arttırımına gerek olduğunu düşünmüyorum dedi. Yani hep indirim konuşan Trump bile öyle bir laf etti. Risklerin ne yöne döndüğünü gösteriyor. Warsh için tabii ki öyle hani rahat bir göreve başlama olmayacak. İçeride de bir henüz tabii bir konsensüs yok. Onun oluşması da çok kolay değil. Yani riskler sıkılaşma yönünde devam ediyor diyebiliriz ama şu an için hani ihtimali düşük gözüküyor.
1: Şimdi sen diyorsun ki AI teması devam edecek, onun arkası dolu. Ama tabii düzeltmeler, belki değişiklikler hani bu hisseden diğerine. Bunları zaman zaman yaşayacağız ama bugünlerde özellikle bu daha sert satış beklentilerinin arka planında ne olduğunu düşünüyorsun? Evet, Fed tarafından bahsettik ama bir de büyük halka arzlar var mesela. Dün akşam da konuştuk. Orada da hem yapay zeka şirketleri var hem de SpaceX gibi dev bir şey var. Hoş, orada halka açıklık oranı çok düşük olacak. Yani işte bugün Nvidia'da veya ona benzer başka şirketlerde gördüğümüz kadar değil ama yine de hisse senetleri tarafında bu halka arzların hani paranın yer değiştirmesi nedeniyle bir miktar etkisi olacağı konuşuluyor. Ne dersin? Sen nasıl değerlendiriyorsun halka arzların etkisini?
0: Çok büyük halka arzlar tabii. Evet. Yani yanlış okumadıysam 150 milyar dolarlık bir ekstra nakit ihtiyacı, likitte ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla onun da etkisi vardır elbette yani. Ama ben sert satışın ana nedeninin, tekrar söylüyorum, tahvil faizleri olduğunu düşünüyorum. O yüzden de evet, bu halka arzlar bence daha alt nedenlerden biri. Hı hı. Bu arada hani Haluk Bey'in söylediklerine biraz eklemeler de yapmak isterim.
1: Tabii.
0: Şöyle ki şimdi faiz tarafında yani enflasyonda aynen işte Haluk Bey'in de söylediği gibi %4'lerin üzerine gelinecek Mayıs'ta. Ve aslında PCE de o seviyelere doğru gelmiş durumda. Orada önemli bir ayrışma olmuştu bu federal hükümetin kapanması sonrasında. Tekrar onlar birbirlerine yaklaştılar. Hatta TÜFE biraz daha PCE'nin üzerine geçti. Çekirdekte aynı şeyi görmedik. Çok daha hızlanan bir çekirdek göreceğiz TÜFE'de. Muhtemelen önümüzdeki birkaç ay bu açıklamalarda. Şimdi böyle bir enflasyon görünümünde ve aslında en son Mayıs ayına ilişkin bu istihdam verilerinde, ki ondan önceki aylarda yok dedik ki grev vardı o yüzden oldu dedik. Yok işte federal hükümet kapalıydı, veriler bir şey dedik. Ama buna bulunacak bir şey yok yani. Sektörel olarak da böyle biraz daha genişe yayılmış olumlu bir süreç var. Aslında buraya bakıldığında çok net bir faiz arttırımı ihtiyacı görülüyor. Hı hı. Ama burada önemli olan şeylerden bir tanesi şu. Fed'in iletişimiyle ilgili yepyeni bir döneme girdiğimizi düşünüyorum ben Warsh'la beraber. Yani Warsh'un en önemli özelliklerinden biri ve özellikle Powell'ı eleştirdiği konulardan biri iletişim politikası ve beklenti yönetimi. Warsh sevmiyor yani dot plotları sevmiyor, sözel yönlendirmeyi sevmiyor, Fed üyelerinin sürekli konuşmasını sevmiyor. Bir belirsizlik alanı yaratmak istiyor aslında. Bu belirsizlik alanı da merkez bankaları için bir politika aracı olabilir tabii. Bence biraz bütün bu söylemleri ve daha önceki eleştirilerini ve bu kadar gelişmeye rağmen hiç Warsh konuştuğunu görmüyoruz. Yani enflasyon açıklanıyor, tarım dışı istihdam açıklanıyor, işte faizlerde bir takım hareketler oluyor. Ya Bessent konuşuyor ya Trump konuşuyor. Ve iki figürün, önemli figürün konuşmalarında da faiz arttırımını için gereklilik olmadığı, aksine işte faiz indirimlerinin gerekliliği Trump tarafından vurgulanıyor. Ben o kadar savunma yatırımı yapacağım, bana yani daha düşük faiz lazım. Biz borçlu bir ekonomiyiz ve ayrıca ekonomimiz de iyi gidiyor. Niye onun önüne engel çıkartalım diyor. Bessent de diyor ki bunlar, bu enflasyonda gördüklerimiz geçici diyor. Hatta Bloomberg sanıyorum bir şey çıkardı, bir manşetle çıktı ve dedi ki yalın da geçici demişti ama öyle olmadı gibi. Ama Walsh konuşmuyor. Dolayısıyla bir kere yeni dönemde iletişim tarafında daha muğlak, daha bulutlu, daha sisli bir ortamda olacağız. Bu zaten volatiliteyi beraberinde getirecek. Yani yeteri kadar volatilite yokmuş gibi.
1: Duyuyoruz Haluk seni, buradayız.
0: Bu yani hani hisse senedi piyasaları için de bir volatilite nedeni olabilecektir. Ama biraz önce söylediğimi de pekiştirmek adına şunu söylemek isterim. Faiz artırımı konusunda Walsh'un örneğin bu toplantıda böyle kapıyı sonuna kadar açacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü evet iletişimde biraz daha geride durmayı isteyecek ama yine de faiz artırımına ilişkin hiçbir şey söylemeyen Fed var. Ve biliyoruz ki Kevin Walsh şu anda bu manşet enflasyon verilerinden de çok mesut değil. Bunun gerçekleri çok yansıtmadığını söylüyor ve bize yeni yeni enflasyon göstergelerini masaya koyuyor. Böyle bir ve AI temasını da son derece arkasına alarak dolayısıyla bir faiz tarafında arttırım ihtimalini ben çok düşük görüyorum. Son dönemlerde biraz bu yönde raporlar gelse de. Bu ilerleyen dönemde örneğin Kevin Walsh'un açıklamaları sonrasında bir dahaki hafta faiz tarafında öyle kapı çok sonuna kadar açılmazsa belki 2 yıllıklarda tekrar bir geri geliş olur ki son dönemde Fed Funds Rate'lerin tekrar üstüne çıktığını görüyoruz.
1: Evet. Sen ne diyorsun tahvil getirilerindeki hareket için? Yani 10 yıllıklarda 4,5'larda izlediği gibi Özlem'in 2 yıllıklarda da o hareketi gördük. Orası daha önce de konuşmuştuk yani her seferinde aslında uzun bir zamandır savaş başladığından bu yana en iyi fiyatlama orada var o anlamda. Hani 5'ler bilmem ne oraları görme ihtimali çok uzak hani ama yani şu anki seviyeler dahi endişe verici. Bir bu, ikincisi de bu bilanço meselesi. Yani Walsh bu bilançoyu küçültebilecek mi? Nasıl yapacak bunu? Bunu yaparken acaba bundan geri kalanlar nasıl etkilenecek? Ne düşünüyorsun Haluk?
2: Yani tabii aslında bayağı olumsuz haber akışına rağmen yani enflasyonla ilgili, maliyet baskıları veya büyümeyle ilgili iyi dayanıyor diyebiliriz. Yani tabii ki 4,5 rahat edeceğimiz seviyeler değil. Tabii ki endişe veriyor. Acaba işte 5'lere doğru gider mi? Ama bir türlü de gitmiyor. Hareketler hep bir geri çekilme gösteriyor. O yüzden aslında bayağı direniyor diyebiliriz. Burada tabii Özlem de demin belirtti yani ya da sen söyledin tam hatırlayamadım. Borçluluk düzeyi çok yüksek tabii ABD'nin, ABD ekonomisinin. Bunu çevirmek de çok kolay değil. O yüzden tabii ki buradaki kopmaları çok çok geniş kesimleri panikletecektir. O yüzden hani bunun olmaması için dikkatli gidilecektir veya tedbirler gelebilir. Bu bağlamda bilanço yönetimi tabii yine tahvil faizleri açısından da çok önemli. Şimdiye kadar borçun hani küçültme anlamında açıklamalarını gördük ama küçültme demek tabii ki eğer küçültme kısmı ABD tahvilleri üzerinden yapılacaksa tabii satış demektir ki bu da tabii iyi haber değil getiriler açısından. O yüzden hani oradaki böyle ki kritik seviyelerdeyken oradaki planın çok ciddiye binmesini beklemem yani yakın zamanda beklemem en azından ama daha sonra uzun vadede belki Walsh'un hani bu anlamda bilanço ile ilgili düşündükleri hayata geçebilir ama şu an için onu uygun ve doğru bulmam yani.
1: Peki şimdi bir taraftan da büyüme konusunu konuşuyoruz. Yani tabii bu savaşın etkisi olarak aynı zamanda işte tedarik zincirindeki bozulma, yükselen enflasyon, merkez bankalarının tavırları vesaire derken yani küresel büyümede de bir yavaşlama öngörüsü var. Hatta bugün işte Fitch'in vardı değerlendirmesi. Diyor ki küresel büyümenin görünümünü işte kötüleşiyora, nötrden kötüleşiyora çevirdik diye. Acaba tabii herkesin aklına yani zaman zaman konuştuğumuz bu stagflasyon meselesi küresel ekonomiler açısından ne kadar ön plana çıkabilir önümüzdeki dönemde? Bunu da hesaba katmalı mıyız acaba? Haluk sana sorayım.
2: Pardon.
1: Ya sen de devam edeyim dedim.
2: Tamam. Şimdi yani tabii ki bu tip dönemlerde enflasyon şey oldukça olduğunda, hani hızlandığında maliyet kaynaklı veya başka nedenlerle ilk başta merkez bankaları hani bunu geçici gördüler genelde olduğu gibi. Sonra eğer bu geçici değilse bu sefer hani para politikası sıkılaşmada görürüz. O sıkılaşmalarda eğer bu baskı yüksekse, enflasyon baskısı, sıkılaşmaların dozu kaçabilir. Dozu kaçtığında da büyümelerde yavaşlama olabilir. Yani stagflasyon dediğimiz ortam oluşabilir. Tabii ki bu endişenin hep dile getirilmesi normal. Ama yani sonuçta elimizde doneler var şu anda. Hani güncel olarak neye bakarım? Ben her zaman olduğu gibi PMI göstergelerine bakarım. Küresel PMI'lar Mayıs ayında açıklandı. Önceki hafta. Burada ne gördük? İmalatta son 5 yılın en iyi yerlerine geldiğini gördük. İmalat sektöründe toparlanma görüyoruz. Niye dersek, şaşırtıcı mı? Değil. Mevcut ortamda çünkü öne çekilen talepler var. Yani fiyatlar artacağı için öne çekilen talep var. O stoğa yönelik üretimler var. Dolayısıyla bu imalat sektörlerini hareketlendirmiş durumda. Dünya genelinde de böyle. Biz biraz tabii imalatta geriden geliyoruz ama bizde bile hatırlarsan Mayıs'ta bir toparlanma görmüştük. Buna karşılık hizmet PMI hafif geriliyor. Bu da böyle dönemlerde beklentilerin bozulduğu, enflasyonun yükseldiği dönemlerde bunu da normal karşılamak lazım ama hala genişleme bölgesinde küresel olarak söylüyorum. Yani bütün PMI'ları toplulaştırılıyor ülkelerin ağırlıklarına göre. Dolayısıyla hani özetle şu anda baktığımızda hiçbir böyle ciddi bir büyüme başlaması sinyali henüz gelmiyor, öyle diyeyim.
1: Peki. O zaman bir virgül koyalım, bir reklam arasına gidelim. Sonra ikinci bölümde biraz içeriye de bakalım. Türkiye açısından da önemli bir hafta. Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Ama önce reklamlar.

0: Bloomberg GT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Evet, küresel piyasalar devam ediyor. İçeriye bakarız demiştik. İçeride de Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Şimdi bir kere beklentin ne? Bu hafta ne beklersin? Onu sorayım. Gerekçelerini de tabii.
1: Tamam. Bir değişiklik beklemiyoruz biz. Yani değişiklik beklemiyoruz ne demek? %37 olan politika faizinin değişmesini beklemiyorum. %40'tan fonlama yapılmasının da değişmesini beklemiyorum. Dolayısıyla faiz değişikliğini nerede beklediğinizi konuşmamız gerekiyor. Yani hani faizde bir değişiklik beklemiyorum demek ne demek? Ya da faizde artış beklemek ya da düşüş beklemek. Şu anda iki tane faiz var çünkü. Biz tabii politika faizi üzerinden konuşuyoruz. Neden beklemiyorum? Birincisi böyle bir iletişim yok. Yani Merkez Bankası aslında faizi arttırma konusunda çok istekli gözükmüyor. İstekli gözükmüyor derken faiz artışı yerine son dönemde makro ihtiyati önlemler çerçevesinde bu kredi büyüme sınırlarını biraz daha daralttığını gördük. Onun biraz daha ikame etkisi oluşacağını düşündüğünü aslında tahmin ediyorum. Bunun yanı sıra tabii artık bir faiz hassasiyeti de oluştu. Neden? Çünkü 3,5 senedir devam eden bir dezenflasyon süreci var. Yüksek faiz ortamı var. Dolayısıyla ekonomik birimlerin toleransı önemli oranda düştü ve programı olan destek de artık önemli oranda düşmeye başladı. Böyle bir noktada oluşan faiz hassasiyeti nedeniyle işte faiz seviyelerinde değil de aslında ek önlemlerle belki o sıkılaştırmayı sağlamalıyız diye düşünüyor olabilir. Bir başka konu aslında tabii bu iktisadi koşulları çok ön plana çıkartıyor Merkez Bankası ve işte son dönemdeki iletişiminde bunun biraz daha dezenflasyonist sürece destek verebileceğini ifade ediyor. Bazı çelişkili rakamlar olmasına rağmen bunun da etkisinin olabileceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında şey sorusu önemli tabii. Peki hani 40'a çekmeli mi politika faizini? Bu enflasyon görünümünde öyle gözüküyor yani. Hani ve bu belirsizlik görünümünde kendine bir manevra alanı sağlayabilir. Ama dediğim gibi bu nedenlerle biraz daha geride duracakmış gibi gözüküyor. Bir de tabii finansal istikrar konusu da var. Yani faizleri yükselttiğiniz, daha da yükselttiğiniz noktada geriye geri ödeyememe sorunlarının biraz daha ön plana çıkmaya başladığını görebiliriz. Gerek reel sektör için gerek

0: Hani halkı için. Çünkü biliyoruz ki aslında finansal istikrar da son derece önemli. Bu bizim işte 2011 ile beraber özellikle ön plana çıkan unsurlardan biri. O finansal istikrarsız gelip dolaşıp tekrar enflasyon üzerinde baskı yaratabiliyor. Bence bunlar da biraz daha etkili gibi gözüküyor. O nedenle de faiz seviyesini daha yukarıya çıkarmak değil, farklı yöntemlerle biraz daha sıkılaştırmaya gitmek doğru ilerleyeceğini düşünüyoruz. Ama bir taraftan da şunu söylemek lazım. Eğer 37 olan politika faizine bir değişiklik yapılmayacaksa o zaman daha uzun süre daha yüksek bu faiz seviyesinde devam etmesini beklemek lazım. Dolayısıyla ben yıl sonu için artık politika faizinin %37'lerde olmasını bekliyorum. Aslında bu şu demek, halen yukarıda bir %40 var. Eğer koşullar biraz daha iyileşirse aslında efektifte faiz indirimi ihtimali 40'tan 37'ye olabilir. Hmm. Ama hangi faizden bahsediyoruz? Politika faizinden bahsediyoruz. Dolayısıyla onun 37'de kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü yıl sonunda ben halen 29.2 bir enflasyonla çalışıyorum. Yani 37'nin daha altında bir faizin, ima ettiği bir reel faizin mevcut enflasyon koşullarında daha düşük ve daha bizi savunmasız bırakacak bir yeri işaret edebileceğini düşünüyorum. O yüzden de 37'de kalır, yıl sonunda da kadar da 37'ye gider diye tahmin ediyorum. Ama küçük bir nokta, bu yaz aylarına girerken mesela Haziran'a ilişkin ilk enflasyon göstergeleri biraz sanki orada beklenenin altında daha düşük bir enflasyon oluşabileceğini gösteriyor bize. Acaba birinin altında bir enflasyonla karşı karşıya kalabilir miyiz? Çünkü gıda iyi gidiyormuş gibi gözüküyor. Ama tabii daha ilk 8-9 gününe baktığımızda bunu görüyoruz. Ama öyle olursa bu tabii Merkez Bankası'nın elini biraz daha kuvvetlendirir. Yani çok kötü başladık yıla. Gıda da burada maalesef önemli oranda yoldan çıkmamıza neden olan unsurlardan biriydi. Orada biraz törpülenme yaşayabiliriz. Bütün bu nedenlerden dolayı da herhangi bir değişiklik yapmasını beklemiyorum.
1: Haluk, senin beklentin nasıl?
2: Ya, Özlem'in dediklerine tamamen katılıyorum. Yani onu söyleyeyim öncelikle. Belki ne ekleyebilirim diye düşündüm konuşurken Özlem. Şunu olabilir. Yani şöyle diyeyim daha doğrusu. Kendini biraz akışa bırakmış bir Merkez Bankası var artık. Hani son enflasyon raporunda da işte tahmin aralığı vermekten kaçınan, işte bir nokta tahmin veren, hedefi yükselten, artık duruma göre tepki vereceği belli olmuş. Hani bir Merkez Bankası var. Ne demek bu? Hani verilere göre karar verecek demek, ama verilerin yanında tabii bir de dövizle ilgili, döviz talebine göre karar verecek demek. Burada tabii oynak bir durum gözlüyoruz. Mutlak putlan sonrası satışlar gözledik. Eğer devam ediyor olsaydı bu haftaki karara kadar belki hani politika faizinde artırım ihtimalini yükseltirdi. Ama bunu olmadığını ve son 5-6 gündür Merkez Bankası'nın tekrar geri döviz topladığını görüyoruz. Birincisi bu, bunu ekleyebilirim. Bir de şunu belki vurgulamak lazım. Kredi büyüme sınırlarını zaten söyledi Özlem. Bir de aktivite ve iç talepte ilk çeyrek büyüme rakamlarını aldık. Oldukça hani zayıftı. Yani oldukça zayıf demeyeyim de abartmayayım. Hani beklenenden biraz daha zayıftı diyeyim. İlk çeyrek, ikinci çeyrekte devam ettiğini düşünüyorum. Bunun da Merkez Bankası açısından hani önemli bir veri olduğunu, zira şu anda hala kredi faizlerinin yüksek olduğunu dikkate alırsak burada ve mevduat faizlerinin de yükseldiğini, yani bu politika faizinin epeydir değişmemesine rağmen politika mevduat faizleri de yükseliyor son dönemde ve kredi faizlerinin yükselme ihtimali, zaten kendi kendine daha yükselme durumu olacak gibi gözüküyor. Bu yüzden yangına körükle gitmeyeceğini Merkez Bankası'nın düşünüyorum ve bunları ekleyebilirim. Yani aynı şekilde düşünüyorum. Sonrasında da evet, yani yapılabilecek ilk rahatlama, kalıcı bir rahatlama görülürse fonlamanın normale dönerek 37'ye gecelik faizin inmesi şeklinde olacaktır diye düşünüyorum ben de.
1: Peki. Benzer şekilde düşünüyorsunuz. Aslında genel beklenti de Bu minimalde tüm anketlerden de bu doğrultuda sonuçlar çıkıyor.

0: Şimdi bugün Mayıs ayının yatırım araçları getirileri açıklandı. En fazla aylık reel getiri mevduat faizinde görüldü. Tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde Mayıs'ta %1,38'lik bir reel getirisi var. Ama yıllık olarak baktığınızda tablo farklı. Şimdi haberimizde kısaca bu getirilere bir bakalım. Ne kadar getiri gerçekleşmiş, sonra da üzerine konuşalım.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre Mayıs'ta aylık en yüksek reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksiyle indirgendiğinde %0,35, tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde ise %1,38 oranlarıyla mevduat faizinde görüldü. Yurt içi üretici fiyat endeksiyle indirgendiğinde yatırım araçlarından BIST 100 endeksi %0,31 ile yatırımcısına reel getiri sağlarken Euro %1,23, dolar %1,24, devlet iç borçlanma senetleri %1,60 ve külçe altın %3,78 yatırımcısına kaybettirdi. Tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi %1,34 yatırımcısına reel getiri sağladı. Euro %0,22, dolar %0,23, DIPS %0,59 ve külçe altın %2,79 yatırımcısına kayba yol açtı. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın yurt içi üretici fiyat endeksiyle indirgendiğinde %26,18, tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde %22,68 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede yurt içi üretici fiyat endeksiyle indirgendiğinde yatırım araçlarından BIST 100 endeksi %19,11, devlet iç borçlanma senetleri %7 ve mevduat faizi %2,9 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Euro %5,91 ve dolar %9,18 yatırımcısına kaybettirdi. Tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi %15,81, devlet iç borçlanma senetleri %4,03 ve mevduat faizi %0,05 yatırımcısına reel getiri sağlarken, Euro %8,52 ve dolar %11,7 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.
0: Evet, şimdi şu grafik vardı arkadaşlarım, yıllık getirileri de gördüğümüz. Onu bir ekrana getirelim, onun üzerinden konuşalım. Şimdi biraz önce dedik ya, faiz belli bir noktada yatırım araçlarının getirilerini yıllık olarak gördüğümüz tablodan bahsediyordum. Onu bir görelim. Faizden bahsediyorduk, yüksek, daha da yüksek, ama reel getirisine baktığımızda hala mesela mevduat, değil mi? Yani hala o geldiğimiz noktada bu aylık değişim, bir de bunun yıllık olanı vardı, onu görelim. Hala aslında çok az. Yani yatırımcı için şunu söylemeye çalışıyorum bununla birlikte. Zor bir dönem. İşte Borsa İstanbul'u konuşuyoruz. Bir türlü bir o şaha kalkma, yabancı ilgisi devam etmiyor. Diğer yandan dolar tarafında halo, sesimi duyuyorum ben. Euro dolar tarafı keza öyle. Altın son dönemlerde, orası da bir şaşırttı. Yani dolayısıyla hani mevduat diyeceğiz, ama mevduatta da bu aylık reel getiri arkadaşlarım, yıllık getiri göre bir türlü söyleyemedim. Yani bu tablonun nasıl devam etmesini de işte burada gördük. Bak 0,05 Özlem.
2: Evet.
0: Ne diyorsun?
2: Şimdi bir kere aslında aylık bakmak daha mantıklı. Bu arada evet, yıllığı çok bekledin ama. Evet. Reel getiriler
0: aslında. Baştan söyleseydin bu kadar kendimi perişan etmezdim.
2: Ben araya giremedim. Şunu da söyleyebilirim. Ya yani bu herhalde bir önceki seneyle, yok bir tanesi üfeyle yapılmış, bir tanesi tüfeyle indirgenmiş.
0: Evet, doğru.
2: Diye anlıyorum.
0: Evet.
2: Şimdi
0: maviler üfeyle, kırmızılar tüfeyle.
2: Biraz daha aylık bakmak lazım. Çünkü evet, yani yılbaşından beri enflasyon çok yüksek. %4'lere varan enflasyon gördüğümüz aylar oldu. O aylarda faiz getirisi biraz daha geride kalabildi maalesef. Ama örneğin işte Haziran ayından bahsediyor olacağız. Birin altında bir enflasyon gelmesi durumunda çok ciddi işte TL getiri elde edilebilecek gibi. Yani dolayısıyla hani bu getirileri özellikle mesela yatırım fonları tarafında da biraz daha aylık bakmanın daha doğru olabileceğini düşünüyorum.
0: Peki.
2: Ama tabii reel getiri son derece önemli. Yıllık rakamlar da önemsiz değil elbette. Ve hani buraya baktığımız zaman da o kadar yüksek ilerleyen bir enflasyonla karşı karşıya kaldık ki reel getiriler tarafında da biraz daha canımız acıdı. Şimdi faiz hassasiyetinin oluştuğu bir noktada da aslında işte reel getiriler tarafında belirli bir alanda kalabilmek daha zorlaşıyor tabii ki. O yüzden de bu enflasyonun çabucak bir şekilde düşmesi gerekiyor. Ama tabii o konuda atılacak adımlar da dediğim gibi özellikle faiz tarafında biraz daha sakin ilerleyecekmişiz gibi gözüküyor. Halen ve halen mevcut reel faiz oranlarında TL faizlerin ön planda kalmaya devam ettiğini düşünüyorum. Hı hı. Son dönemde kur tarafında aylık olarak nominal artışlar biraz hızlanmış gibi gözüküyor. Biraz hızlanmış derken işte %1,5'larda, 1,6'larda yani dolar TL'nin değişimini den bahsediyorum hı hı. burada. Evet. Bu tabii çok kur sorusu da gelmeye başladı son dönemlerde. Ama hani biraz önce Haluk Bey'in de söylediği gibi mevcut koşulda Merkez Bankası rezerv yönetimiyle aslında burada o stabiliteyi sağlamaya devam ediyor. Biraz daha sesini açmış olsa da aslında o aylık değişimin bunun herhangi bir enflasyonist etkisi olmuyor ya da böyle önemli bir reel değer kaybıyla karşı karşıya kalmıyoruz. Ha aynı hızda giderse Haziran ve Temmuz'da biz daha düşük bir enflasyon rakamı görürsek biraz o son işte yılbaşından beri olan işte 6,5'larda bir reel değerlenme var sanıyorum. Biraz törpülenerek ilerlenebilir ki Merkez Bankası da bunu da isteyecektir. Neden? Çünkü çok sürdürülebilir bir durum değil TL'nin sürekli reel değerlenmesi. Dolayısıyla da aslında her şeye rağmen işte belki nominal değişimi kurun yaz aylarında enflasyonun biraz üzerinde olabilir dememize rağmen TL bunun üzerinde olacaktır. Mevcut noktada bileşik olarak reel faiz hesaplamalarını yaptığımızda halen yüksek. O yüzden de halen TL'de kalmak önemli gibi gözüküyor. Ama tabii hani farklı finansal enstrümanlardan da bahsettiniz orada reel getirilerine evet. baktığımızda. Burada mesela altın evet şaşırttı. Burada tamamen petrolü takip etmek gerekiyor. O petrolün 90 doların altına kalıcı indiğini görmemiz gerekiyor ki altın bir rahatlasın. Dolayısıyla yılbaşından beri bakıldığında getirileri biraz daha geride kaldı. Ama halen önemli enstrümanlardan biri, halen aslında portföy dağılımlarında yeri olması gereken enstrümanlardan biri gibi gözüküyor. Bir miktarda döviz bulundurmak istiyorsanız sentetik bir döviz pozisyonu olarak altın halen ön plana çıkıyor. Bir de hani yayının başında konuşup durduk AI teması, AI teması. Dolayısıyla halen yurt dışındaki hisse senedi piyasalarında da bir miktar potansiyel vermiş gibi gözüküyor. Yine de ilk sıraya TL'yi koymaya devam ediyorum açıkçası.
0: Peki. Şimdi Haluk'cum bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı iki tahvilde 151 milyar lira borçlandı. İlginin de iyi olduğu görülüyor. Nasıl okumak lazım acaba bugünkü bu tahvil ihraçlarını?
3: TLRF endeksli ihraçta önemli bir satış oldu. Zaten uzun süredir ilgi gören bir kağıt enflasyon ortamında, yüksek faiz ortamında, gecelik faizin yüksek olduğu ortamda ilgi görüyor. Ve iç borç stoku içindeki payı da artan bir enstrüman son yıllarda. Fonların da tercih ettiği bir enstrüman. Yabancı yatırımcının da muhtemelen yapmaya çalıştığı yüksek tutarlı bireysel yatırımcının da herhalde tercih ettiği bir enstrüman. O yüzden normal görüyorum. Şu an için bütçe görünümüne baktığımızda ilk çeyrekten sonra biraz bozulma görüyoruz. Nisan ve Mayıs nakit denge rakamlarında biraz bir miktar bozulmalar gördük. Muhtemelen savaşın da etkileri biraz daha hissedilmeye başlandı bütçe tarafında. Bu biraz borçlanmaları arttırabilir ama yani sonuçta ilgiyi azaltacak bir durum değil. Ama o borçlanmaları arttığını görürsek bizdeki tahvil getirisi bir türlü zaten rahatlayamıyor. O yüksek seviyelerinde korunduğunu göreceğiz. Bu da yine Türk lirası enstrümanlara ilginin devam edeceği anlamına gelecek.
0: Peki Pekala, öyleyse programımızın sonuna geldik. Peki. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Özlemciğim sağ ol, ayağına sağlık. Haluk'cum sana da teşekkür ediyorum.
3: Teşekkür, sağ ol.
0: O zaman bitirirken önce bir rakamlarımıza bakalım. Henüz kapanışa uzağız ama Dow Jones'da %0,07. Lig bir prim hala var. Bir miktar daha primliydi biz başlarken. Satışlar artmış görünüyor. S&P tarafında %0,51. Nasdaq'ta da %1,25'lik geri çekilmeler görüyoruz. Biz de içeride %1,13'lük bir geri çekilme var. Akşam seansında VIP 30'da işlemler 15.715'den geçiyor kapanışa yaklaşırken. Peki yarına da bakalım. Yarın çarşamba ne konuşacağız? Biraz önce sevgili Haluk ve Özlem'le konuştuğumuz üzere Amerika'dan enflasyon verisi gelecek. Mayıs TÜFE önemli. Aynı zamanda yine ABD tarafında bütçe dengesi rakamlarını alacağız. Japonya'dan üfe verisi gelecek ve yine Çin tarafından da enflasyon verisini alacağız. Ama şüphesiz ki bu haftanın en önemli verilerinden bir tanesi yarın geliyor. O da ABD'nin enflasyon verisi. Perşembe günü de üfeyi alıyor olacağız. Evet, bitirirken güzel bir röportajla tamamlayalım. Apple uzun süredir beklenen yeni nesil yapay zeka destekli Siri sanal asistanının düzenlediği etkinlikte tanıttı. Siri'nin kurucu ortaklarından Dag Kitlaus, Siri'nin yeni sürümünü ve Apple'ın yapay zeka hedeflerini Bloomberg TV'ye, Bloomberg International'a değerlendirdi. Bu röportajı arkadaşlarım bizim için derlemişler. Bununla veda edelim. Kendinize çok iyi bakın. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
4: Öncelikle bugün duyduklarınıza dair ilk tepkinizi duymak isterim. Çünkü Ocak ayının sonunda sizinle konuşmuştuk. O zaman biliyorsunuz Siri'yi hayatınızın daha büyük bir parçası haline getirme konusunda uygulamada bazı hatalar olmuş olabileceğini söylemiştiniz. Şimdi hızlıca Haziran başına bulunduğumuz zamana geliyoruz. Sizce bu güncelleme yeterince ileri gidiyor mu?
5: Evet, bence bu Siri'nin yeniden doğuşunda harika bir ilk adım. Yani burada çok şey var. Böylesine hızlı bir sunumda insanların bağlam kullanımının getirdiği her şeyi, görsel zekayı ve bunun muhtemelen çok iyi çalışacak olmasını kavraması zor. Ve biliyorsunuz bu kadar kısa bir şeyle insanları buna ikna etmek zor bir iş. Ama bence insanlar kullanmaya başladıklarında Apple'ın ve bağlamın getirdiği gücü göreceksiniz.
4: Peki bize bundan biraz bahseder misin? Bugün duydukların arasında seni en çok umutlandıran şey neydi? Ve biliyorsun Apple'ın getirdiği güçten ve Siri'de sahip oldukları araçtan, oradaki potansiyel yollardan bahsettin. Yani sence Apple'ın Siri'yi eminim ki sahneye çıkacak çok sayıda rakipten ayıracak şekilde farklılaştırmasına yardımcı olabilecek neyi var?
5: Bence onların odaklandığı şey, ki tamamen katılıyorum, tüketicilerin önemseyeceği şey gizlilik ve güvenlik. Yani sizin hakkınızda her şeyi bilebilen ve çok güvenli bir başlangıç noktasında olan bir asistana sahip olduğunuzu bilmek. Ve sonra bu veriye sahip olduğunuzda o bağlam size Apple'a özgü pek çok şey yapma imkanı tanıyor. Yani mesela ilişkileriniz hakkında bilgi sahibi olması, gerçek zamanlı sağlık verilerine sahip olması sayesinde Siri sizin sağlık danışmanınız ya da fitness eğitmeniniz haline gelebilir. Burada daha geniş kitleler tarafından tam olarak kavranmamış pek çok kullanım durumu var. Buradaki nüfus biliyorsunuz çok önemli olacak.
6: Ben de yine de merak ettiğim bir şey var. Bunun genel faydası ne? Gerçekten de bunun bir oyuncağı ya da eğlence aracı olmadığını, adeta cebinizdeki gerçek bir asistan olduğunu vurgulamak istiyorlar gibi görünüyor. Ama aramızda zaten üçüncü parti uygulamalar kullanan ya da doğrudan cloud gibi şeyleri kullanan pek çok kişi var. Bugün gösterdikleri pek çok şeyi zaten bu şekilde yapıyoruz. Bu yüzden bunu piyasaya sürmeye çalıştıkları rekabet ortamını merak ediyorum. Çünkü bu ürün ilk çıktığında yaklaşık 10 yıl kadar önce neredeyse hiç rekabet yoktu.
5: Bence pek çok kişi bu ikisini karşılaştırmaya çalışacak. Ama kullanmaya başladığınızda aradaki farkı oldukça hızlı bir şekilde fark edeceksiniz. GPT ya da Claude sizin antrenmanınızın ne kadar yoğun geçtiğini, geçen gece ne kadar iyi uyuduğunuzu ya da hayatınızın farklı alanlarındaki ilişkilerinizi bilmiyor. Tüm bu şeyleri bir araya getirdiğinizde bence ilk bakışta doğal olarak fark edilmeyen pek çok şeyi açığa çıkarıyor. Evet, her zaman olduğu gibi ChatGPT'yi açabilirsiniz. Ama bence Siri, insanların bugün tüketici olarak kullandığı şeklin büyük bir kısmını ele geçirecek.

Gerçek kullanım ve daha da önemlisi potansiyel maliyetin ne olabileceği fikriyle ilgili olarak önce elbette açıkça özel bulut sunucularına ya da onların kullandığı ifadeyle özel bulut bilişime güvenmekten çokça bahsettiler. Ama aynı zamanda bakın muhtemelen bir çeşit veri kotası olacak dediler ki sanırım bundan muhtemelen ek ücret ödeyerek kurtulabilirsiniz. Ama bu maliyete kıyas

0: yıkıcı olacak. Sınır şirketleri, cebimizde 1 milyar veri merkezi varken büyük veri merkezleri için ücret isteyen şirketler var.
1: Şu an kullanılan mevcut çipler ve bundan çok daha önemli olan bu cihazlardaki piller acaba bu ek yükün altından kalkabilecek mi?
0: Evet, az önce şu anda piyasada bulunan çiplerle neredeyse tüm işlemi yerel olarak çalıştırabilecekleri noktaya geldiklerine dair bir makale okudum. Yani bu kelimenin tam anlamıyla sıfır token maliyeti ve biliyorsunuz bundan sonra işler daha da iyiye gidecek.
2: Ve Doug, bahsettiğin şu öncü modellere geri dönmek istiyorum. Daha fazla birbirine bağlılığın olduğu bir dünyayı düşündüğünde biliyorsun belki de tüm bu uygulamalar arasında artık bu kadar çok ayrı ağda olmadığında bu durumun öncü tüketici iş modelini tehdit edebileceği bir dünya hayal edebilirsin. Bize bundan biraz daha bahseder misin ve bunun gerçekleşebileceğini düşündüğün olası zaman çizelgesinden söz edebilir misin? Çünkü bu özellikle tüketici yapay zekası söz konusu olduğunda şu anda yaşadığımızdan çok farklı bir dünya olurdu.
0: Evet, bence burada Apple'ın gizli silahı bu. Bugün uygulamalar adalar gibi değil mi? Bunlar işlevsellik adaları. Her birini açıyorsun ama birlikte çalışmıyorlar. Ve Apple'ın burada dünyanın en büyük uygulama mağazasının ve onun yarattığı tüm ekonominin gücünü kullanarak aslında bu uygulamalar arasında köprüler kurma fırsatı var. İnsanların uygulamaları birleştirerek çok daha karmaşık ve çok daha faydalı sorgular yapmasına olanak tanıyabilir ve sanırım bunun bir örneğini sana göndermiştim. İstersen sana birkaç örnek verebilirim. Ama bence App Store'un gücünü kullanmak Apple'ı bir sonraki aşamaya taşıyabilecek ve gerçekten onlara diğerlerine karşı bir avantaj sağlayabilecek bir sonraki bölüm gibi.
1: Vaktimiz daralıyor ama teknolojiyle pek arası olmayan sıradan birinin bu sistemden en verimli şekilde nasıl faydalanabileceğini örneklerle biraz daha detaylı anlatabilir misin?
0: Bugün yayınlananlardan mı yoksa bahsettiğim özellikle ilgili mi?
1: Tarif ettiğiniz gelecek.
0: Örneğin bir gece dışarı çıkmayı planlıyorsanız bunun için özel olarak 4 farklı uygulama kullanmanız gerekir. Uber çağırmak, restoran bulmak, trafik durumunu kontrol edip ne kadar süre önce yola çıkmanız gerektiğini görmek gibi. Biliyorsunuz, bence gelecekte bunu tek bir sorguyla sorabilirsiniz. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek işlerin halledilmesini çok daha kolay hale getiriyor. Ve bence bu her zaman Siri'nin hedefi oldu ve aslında o zamanlar buna bir arama motoru yerine bir yapma motoru diyorduk. Tam da bu nedenle

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Alright, yeah, it's your boy Fady, and Hanjay, and Rebel Groove. Listen now.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

just for you. I'll take whatever life can give, just for you.